gazi ve şehit yakınlarını ziyaret etti. Kürşat Zorlu 15 Temmuz'da milletin destan yazdığını, darbe girişimine karşı sergilediği direnişle tarihe geçtiğini belirtti. 15 Temmuz mücadelesi Türk dünyası için de tarihe geçen bir mücadele oldu, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanunu

0: 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Haluk Levent'le birlikte 22 kişi gözaltına alındı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Gözaltındaki isimler arasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de bulunuyor. Güner'in ifadesi tamamlanırken kendisine belediyedeki ihaleler ve usulsüzlük iddiaları soruldu. Soruşturma kapsamında firari 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 48. duruşması yapıldı. Duruşmada savcılığın esas hakkındaki müdahalesine karşı beyanlar alındı. Haberleri sunduk.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün sahnelerimizin unutulmaz ismi Yıldız Kenter'den söz edeceğiz. 1928 yılında İstanbul'da doğan sanatçı Ankara Devlet Konservatuarı'nı yüksek dereceyle bitirir ve tiyatro kariyerine devlet tiyatroları bünyesinde başlar. Amerikan Rockefeller bursu kazanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gider, buradaki prestijli kurumlarda oyunculuk teknikleri üzerine derinlemesine incelemeler yapar. Yıldız Kenter 1959 yılında devlet tiyatrolarından ayrılır ve kardeşi Müşfik Kenter, eşi Şükran Güngör'le birlikte Kent Oyuncuları topluluğunu kurar. Bu girişim Türk tiyatro tarihinde özel tiyatroların profesyonel bir kimlik kazanması açısından dönüm noktasını teşkil eder. Sanatçı kariyeri boyunca hem klasik eserlerde hem de çağdaş metinlerde sergilediği performanslarla oyunculuk sanatının sınırlarını zorlar. Özellikle Necati Cumalı'nın Nalınlar ve Güngör Dilmen'in Ben Anadolu gibi oyunlarındaki performansları Türk tiyatro literatüründe referans noktası kabul edilir. Oyuncu ve yönetmen kimliklerinin yanı sıra eğitmenliğiyle de öne çıkan Yıldız Kenter, Ankara Devlet Konservatuarı ve İstanbul Belediye Konservatuarı gibi kurumlarda uzun yıllar dersler verir. Aralarında günümüzün pek çok usta oyuncusunun da bulunduğu sayısız öğrenci yetiştirir. Uluslararası alanda da tanınan bir isim olan Kenter, İngiltere, Amerika, Rusya ve pek çok Avrupa ülkesinde oyunlar sahneler, konferanslar verir. Kariyeri boyunca birçok kez en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülür ve 1981 yılında devlet sanatçısı unvanını alır. 2019 yılında hayata veda eden Yıldız Kenter, 1995 yılında Kültür Bakanlığı tarafından onur ödülüyle de ödüllendirilmiştir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Esinti programı başlıyor.

Hayfa gerdane lehav bejna zirave lehav Hayfa gerdane lehav bejna zirave.

0: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Türkiye'nin güvenliğini ve demokratik düzenini hedef alan Fethullahçı terör örgütü FETÖ nedir? Amacı neydi? Hangi yöntemleri kullandı? Kendini nasıl meşrulaştırmaya çalıştı? FETÖ'nün finansal kaynakları, güç kazanmaya çalıştığı kritik noktalar. Başaramadılar podcast serisinin bu bölümünde FETÖ'nün yapılanmasını, amaçlarını, 15 Temmuz'a uzanan süreci ve sonrasında yürütülen hukuki mücadeleyi ele alıyoruz. Konuğumuz Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cem Duran Uzun. Merhaba değerli takipçilerimiz. Sizlere Ankara'dan TRT stüdyolarından selamlıyoruz. İlk bölümde 15 Temmuz darbe girişimini planlayan ve uygulayan FETÖ'yü nasıl bir örgüt olduğunu, ulusal ve küresel düzeydeki yapılanmasını konuşacağız. Konuğumuz Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cem Duran Uzun bizimle birlikte. Sayın Uzun merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Efendim FETÖ nasıl bir yapılanmaydı? Bu süreci bize anlatır mısınız?
1: Fethullahçı terör örgütü FETÖ yapılanma itibariyle iki başlık altında ele alınabilecek bir örgüt idi. FETÖ'nün bir kamuya açık olan, vitrinde olan cemaat yapılanması var idi. Bir de bu cemaat yapılanmasının beslediği ve güçlendirdiği paralel devlet yapılanması ve mahrem yapılanması vardı. Yani biz FETÖ'yü incelediğimizde ilk gördüğümüz şey vitrinde olan, kamuoya açık olan bir cemaat yapılanması ya da dini örgütlenme söz konusuydu. Burada bir takım eğitim kurumları, vakıflar, dernekler, hayır kurumları, dini eğitim faaliyeti gösteren yapılar, yurtlar, liseler, dershaneler, üniversiteler mevcut idi. Ancak bunu da aşan geniş bir medya ağı var idi. Dergiler, gazeteler, radyolar, televizyonlar ve bunların sayısı çok geniş idi. Aynı zamanda bir finansal yapılanması da var idi. Bankası, holdingleri ve şirketleri bulunuyordu. Tabii bütün bunlara baktığımızda biraz dini yapıyı da aşan, ekonomik gücü olan, eğitim gücü olan büyük bir yapılanma vardı. Ancak bu kamuoyuna açık olan, herkesin gördüğü, vitrinde olan yapılanması idi. Ama bunun yanı sıra ikinci bir yapı da mahrem yapılanması ve paralel devlet yapılanması diyebileceğimiz yapı idi. Aslında o vitrindeki, kamuya açık olan, bizim gördüğümüz dini grup ya da cemaat asıl amacı bu paralel yapılanmayı ve mahrem yapılanmayı beslemek idi. Asıl yapı orada saklı idi diyebiliriz. Paralel devlet yapılanmasıyla kastettiğimiz de şu idi. 1960'lardan itibaren Fethullah Gülen bu cemaati, bu yapıyı kurduğunda ilk amacı devleti ele geçirmek ve devletin kritik kurumlarında güç elde etmek idi. Çünkü Türkiye 2000'li yıllardan önce, özellikle AK Parti iktidarından önce güçlü bir bürokratik vesayet yapılanmasına sahip idi. Devlette siyasi partiler seçimleri kazanabiliyor, mecliste çoğunluğu elde edebiliyorlar idi. Hükümet kurabiliyorlardı ancak iktidar olamıyorlardı gerçek manada. Çünkü tırnak içerisinde bir devlet iktidarı, bir vesayet sistemi söz konusuydu. Burada askeri darbelerden sonra hazırlanan anayasaların belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Yüksek Yargı, Dışişleri, Yüksek Öğretim ve diğer bürokratik kurumlar bir devlet iktidarı oluşturuyordu ve siyasi iktidarın üstünde güç kullanabiliyorlardı. O yüzden asıl güç alanları olarak Fethullah Gülen ve FETÖ yapılanması burayı görmüş ve bu devlet kurumlarını elde etmeyi amaçlamış idi.
0: Sayın Uzun, terör örgütü nasıl bir ağ kurdu ve hangi araçları kullandı?
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, istihbarat kurumlarına, polis teşkilatına, yargıya ve diğer bütün kritik devlet kurumlarına kendi mensuplarını yerleştirmiş ve bu konuda büyük bir başarı elde etmişti maalesef. Bir kuruma belli bir miktarda kendi mensuplarını yetiştirip yerleştirdikten sonra bunlar kar topu gibi birbirlerini destekleyerek büyümeyi sağlayabiliyorlardı. Dışarıdan bizim gördüğümüz kamuya açık vitrinde olan cemaat yapılanmasının asıl amacı da bu.

0: bu paralel devlet yapılanmasına hem insan kaynağı hem de finansal destek sağlamak idi. Bu cemaat yapılanması kurduğu eğitim kurumları, dershaneler, okullar, üniversiteler, yurtlar gibi yapılar aracılığıyla gençleri, öğrencileri devşiriyor, kendi yapısı içerisinde eritiyor, belli bir endoktrinasyonla ideolojik eğitim veriyor ve onları kendi içine kattıktan sonra devlet içerisindeki kurumlara yerleştiriyor ve yükselmelerini sağlıyordu. Devlet kurumlarında da tabii küçük ve örgütlü bir yapı bütün kurumu belirleyebiliyor idi. Yani 1.000 kişilik bir kurumda eğer 10 kişi belli bir amaçla örgütlü bir şekilde hareket ediyorsa o kurumda büyük bir güç elde edebiliyordu. Ve nitekim FETÖ'de bunu kullanarak orada hızla devlet kurumlarında belli bir yapılanmaya sahip olmuştu. Devlet kurumlarında da özellikle personel müdürlükleri, istihbarat başkanlıkları, silahlı kuvvetler içerisinde bilgi işlem müdürlükleri gibi kritik birimleri hedefliyor, oraları ele geçiriyor, orada çoğalıyor ve bu sayede o kurumlarda daha büyük bir güç elde edebiliyorlardı. Örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insan kaynağını yetiştiren askeri liseler, askeri okullar, harp okulları gibi kurumları ilk başta hedef almış. Buralarda yerleştirdikleri kendi mensuplarıyla buraya alınacak gençleri belirlemiş. Bu sayede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzun yıllar boyunca geleceğinde subay kadrolarını, astsubay kadrolarını kendi mensuplarından olacak şekilde belirleme imkanına kavuşmuş idi. Silahlı kuvvetler içerisine baktığımızda personel müdürlükleri, atama tayin birimlikleri, istihbarat başkanlıkları gibi kritik birimleri hedeflediklerini görüyoruz ve buralarda kendi mensuplarıyla çoğunluğu elde ederek diğer birimlerde de çoğalmayı, örgütlenmeyi ve kadrolaşmayı başarmış idi. Tabii bunu yaparken şunu da belirtmek lazım. O biraz önce belirttim bir kamuya açık vitrinde olan yapılanması var. Bir de paralel yapılanması vardı. O paralel yapılanmayı yöneten bir de mahrem yapılanması mevcuttu FETÖ'nün. Yani devlet içerisindeki o kendine mensup kişileri örgütün amaçları ve hedefleri doğrultusunda yöneten ve yönlendiren devlet için dışında bir takım mahrem yapılanması da söz konusuydu. Yani FETÖ şöyle bir yapıydı. Devlet içerisinde mensupları vardı. Devlet içerisindeki bu mensupları anayasa, kanunlar, hukuk ve amirlerinin emir ve talimatları doğrultusunda değil, kendi FETÖ'nün öncelikleri, ajandası doğrultusunda örgüt içinde bağlı oldukları imamların ya da yöneticilerin emir ve talimatları doğrultusunda hareket ediyordu. Yani devlet içerisinde bir genel müdür var. O genel müdür kendine bağlı bir takım personeli var. Ama o personel o genel müdüre ya da o generale ya da o amire tabi olarak hareket etmiyor. Dışarıdan bir hiyerarşi içerisinde FETÖ yapılanması doğrultusunda hareket ediyordu. Onların talimatlarıyla ve öncelikleri doğrultusunda hareket ediyordu. İşte o paralel yapıyı yöneten bir de mahrem yapılanması söz konusuydu. O yapılanmada şöyle bir organizasyona sahipti. Örneğin silahlı kuvvetler içerisinde bir birim var. O birimde 5 tane subaydan sorumlu bir imam söz konusuydu. O sivil yönetici o 5 tane subayı yönetiyordu. Bunlarla düzenli olarak görüşüyordu. Bunları örgüt içinde tutmak için hareket ediyordu devamlı suretle. Bunlara örgütün emir ve talimatlarını iletiyor idi o sivil imam. O sivil imamlardan 10 tanesinin bağlı olduğu bir müdür yardımcısı. Onların 10 tanesinin bağlı olduğu bir müdür. Böyle bir hiyerarşik yapı var ve en üstte örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava Kuvvetleri imamı söz konusu. Kara Kuvvetleri imamı, Jandarma Genel Komutanlığı ya da Deniz Kuvvetleri imamı söz konusu. Bütün bunların bağlı olduğu bir Türk Silahlı Kuvvetleri imamı ve onun bağlı olduğu işte Türkiye yöneticisi, onun da bağlı olduğu Fethullah Gülen var. Ve bu yapı sadece silahlı kuvvetlerde değil, yargıda da var. Yani Anayasa Mahkemesi'nden sorumlu biri var. İşte bunlar tespit edildi, yargılandı, cezalar aldı. Bir öğretmen, Anayasa Mahkemesi'nden sorumlu bir kişi ya da adli yargıdan sorumlu bir imam, idari yargıdan, Sayıştay'dan, seçim yargısından sorumlu kişiler var. Bunların bağlı olduğu büyük bir yargı imamı var ve bunlar işte en üstte Fethullah Gülen'e bağlı olarak hareket ediyorlar. Yani devlet içerisinde bir yapı kurulmuş, o devlet içerisindeki yapıyı yöneten bir de gizli mahrem yapılanma var. Bizim dışarıda gördüğümüz, özellikle Türkiye dışından izleyicilerin gördüğü bir cemaat yapılanması var. Bir dini örgütlenme görülüyor. Bu örgütlenme eğitim, kültür, sanat, hayır işleriyle uğraşıyor zannediliyor. Bunun çok güçlü bir finansal ayağı ve medya ayağı da var. Ama bunun bütün amacı o devlet içerisindeki paralel yapılanmayı ve mahrem yapıyı ayakta tutmak ve yönetmek. Yani o sivil yapılanma, o cemaat yapılanması olarak görülen yapılanma, dışarıdan bakıldığında öğretmen, memur ya da işte iş adamı, gazeteci gibi görünen kişiler aslında o mahrem yapılanma ve paralel devlet yapılanmasını yöneten örgüt içerisinde görevli kişiler diyebiliriz.
1: FETÖ bu büyük yapılanmayı nasıl gerçekleştirdi ve nasıl meşrulaştırdı?
0: FETÖ asla devlet içerisindeki yapılanmasını açık bir şekilde ifade etmedi. Bunu hep kendisini meşrulaştırmak için işte yurt dışında kurduğu Türk okulları, Türkçe olimpiyatları vesaire gibi bütün toplumun hoşuna gideceği bir takım yöntemlerle gerçekleştirdi. Türkiye'de ısrarla hoşgörü, dini özgürlükler, bütün dinler arasında işbirliği, uzlaşma vesaire gibi kavramları kullanarak gerçekleştirdi. İnsanlar da bunların dışarıdaki bu vitrinine bakarak, dış görünüşlerine bakarak değerlendirdi. Tabii biraz da bu 60'lı, 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda işte dindar insanların silahlı kuvvetlerde ya da çeşitli kritik devlet kurumlarında yer edinemediği iddialarını kullanarak, bunların arkasına sığınarak böyle bir gizli yapılanma yürüttüğünü anlattı ve bu sayede bir meşruiyet devşirdi ve amaçlarını gerçekleştirdi diyebiliriz.
1: Efendim Türkiye 15 Temmuz 2016'da sadece darbe girişimini önlemekle kalmadı. Aynı zamanda etkin ve başarılı bir yöntemle de FETÖ'yü tasfiye etti. Bu başarıyı peki hukuki açıdan nasıl değerlendirmek istersiniz?
0: Evet, FETÖ bu kadar gizli bir örgütlenmeyle uzun yıllar boyunca varlığını devam ettirebildi. Ancak belli bir süreden sonra bu örgütlenmesini, yargıdaki, polisteki, istihbarattaki, silahlı kuvvetlerdeki bu örgütlenmesini kendi rakiplerini tasfiye etmek için kullanmaya başladı. Normalde FETÖ asla kendi kimliğiyle açık bir şekilde rakipleriyle karşı karşıya gelmiyordu. Benim arkama saklanarak size, sizin arkanıza saklanarak da bana ateş ediyordu ve biz belki birbirimizi düşman olarak görüyorduk. Ancak zamanla FETÖ 2010'lu yıllarda özellikle kendi açık kimliğiyle ortaya çıkmaya başladı ve 2012'de ve sonraki süreçte 17-25 Aralık 2013 tarihinde yürüttüğü operasyonlarla doğrudan siyasi iktidara ve hükümete müdahale etmeye ve savaşmaya başladı. Bunun üzerine ülkedeki başta hükümet olmak üzere, iktidar partisi olmak üzere birçok grup ve devlet içerisindeki birçok odak bu FETÖ yapılanmasının farkına vardı ve bununla mücadele etmeye başladı. Bunun sadece bir dini yapılanma, bir cemaat olmadığını, aynı zamanda bir paralel devlet yapılanması ve hatta bir casusluk örgütü olduğunu tespit etti ve bununla mücadele etmeye başladı. Tabii belli sınırlar içerisinde bu örgütle mücadele edildi. Ancak bu örgüt çok 30-40 yıl boyunca çok gizli yöntemlerle yapılanmış bir örgüt olduğu için bunun açığa çıkarılması ve bununla mücadele etmek çok güçtü. Özellikle 2015 yılından sonra bu örgütle daha güçlü ve ısrarlı bir şekilde mücadele edilmesi, bu örgütün kurduğu yapıların ortadan kaldırılması, finans yapılarının, medya yapılanmalarının illegal devlet içerisindeki yapılanmaların ortadan kaldırılmaya başlanması üzerine bu kendisinin tamamen yok edileceğini anlayınca son bir çare olarak en güçlü olduğu silahlı kuvvetler içerisindeki yapısını kullanıp darbe girişiminde bulundu. Yani bir nevi köşeye sıkıştı. Bu köşeden çıkmak için darbe girişiminde bulundu ki darbe girişiminde de

0: kendi adına yapmadı. Görünüşte Yurtta Sulh Konseyi isimli daha ulusalcı, kemalist bir görünümle darbe girişiminde bulundu. Ama FETÖ ile uzun süredir mücadele edildiği için bu darbe girişiminin kim tarafından yapıldığı kısa sürede anlaşıldı. Ve darbe girişiminde bulunması üzerine bir olağanüstü hali ilan edildi. Olağanüstü halin sağladığı imkanlarla devlet FETÖ ile daha etkin mücadele etme imkanına kavuştu ve kısa sürede devletin içerisindeki paralel yapılanma ve devlet dışında yer alan sivil yapılanması FETÖ'nün ortadan kaldırılma imkanına kavuştu. Burada belki bir benzetme yapabilecek olursak Sovyetler Birliği'nin yıkılması sonrası birçok Orta Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerinde eski Komünist Parti yapılanması ve bunun devlet içerisindeki uzantılarının devletten arındırılmasına benzer bir süreç Türkiye'de yaşandı. Bir devletin kendi içerisinde anayasal hiyerarşisi dışında bir hiyerarşiye tabi ayrı bir yapılanmayı kabul etmesi mümkün değildi. Aynen komünist ülkeler demokrasiye geçerken Komünist Parti'nin uzantısı olan yapılanmaları her bir devlette bunun benzerleri var. Nasıl ayıkladı ve tasfiye ettiyse Türkiye'de de öyle yapıldı. Örneğin Doğu Almanya'da Batı Almanya ile birleştiğinde Federal Alman Devleti 500 bin civarında Doğu Alman Devleti memurunu devletten tasfiye etti ve bunları devlet dışarısına ihraç etti.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından nasıl bir yargısal süreç işledi?
0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 Temmuz'dan sonra hem FETÖ ile hem de 15 Temmuz darbe girişimiyle mücadelesini yine mevcut anayasal ve hukuki çerçevede yürüttü. Bu bağlamda iki koldan yürüyen bir yargısal süreç oldu diyebiliriz. Bir tarafta 15 Temmuz darbe girişimi, fiili darbe girişimine katılan asker ve sivillere yönelik darbe davaları yürütüldü. Bir taraftan da devlet içerisindeki FETÖ yapılanmasına ve FETÖ terör örgütü üyelerine ve bu örgüt üyeliği içerisinde işlenen suçlara yönelik davalar yürütüldü diyebiliriz. Yani darbe davaları ve FETÖ davaları şeklinde iki koldan yürüyen davalar söz konusu oldu. 15 Temmuz darbe davaları 289 tane ayrı davada gerçekleştirildi. Darbe girişiminde işlenen suçlara ilişkin olarak bu davaların hepsi büyük bir özenle ve sonradan bu davaların üzerine gölge düşmemesi amacıyla mevcut savunma hakkı ve adil yargılanma hakkı çerçevesinde yürütüldü ve tamamı İlk derece mahkemelerinde sonuçlandı. Çok az sayıda dava şu anda Yargıtay aşamasında temyiz incelemesinde diyebiliriz. Şunu belirtebiliriz. Bu yargılamalarla Türk

0: Belki de insan her şeyi içine atmaktan boğuluyor zamanla.
1: Bu cümleyi bir kitapta okumuştum. Okuduğum an duraksadım. Çünkü bu cümle bir tanım içermiyordu. Sanki bir şeyi ele veriyordu. Yıllarca söylenmeden duran o şey, tek bir cümlede kendini belli ediyordu. İçe atılanlar. Hepimizin bir yerde biriktirdikleri var. Söyleyemediklerimiz, geri çevirdiklerimiz, tam açılacakken kapattıklarımız. Bunları nerelere koyuyoruz? Hangi rafa? Hangi köşede bekliyorlar? Ve asıl soru şu, ne zamana kadar bekleyecekler? Stefan Zweig, 1922'de yazdığı bu novellada tam da bu soruyu soruyor. Ama cevap vermiyor. Daha da kötüsünü yapıyor, gösteriyor. Kim bilir, belki bugün bu hikaye size de bir şeyler gösterir. Kim bilir, belki bu gece o soruyu siz de kendinize sorarsınız.
0: Söz konusu başkalarının derdi olunca nasıl da hep daha zeki ve daha nesnel oluruz.
1: Bazı kitaplar sizi üzer, bazıları ise düşündürür. Ama çok az kitap insanı içten içe rahatsız eder. Sizi kendinizle baş başa bırakıp sonra da çekip gider. Amok Koşucusu o türden bir kitap. Okurken içinizi garip bir his kaplıyor. Doktora kızıyorsunuz ama tam o anda kendinizi de doktora hak verirken yakalıyorsunuz. Çünkü hikaye bir yabancıyı değil, insanın içindeki o tanıdık karanlığı anlatıyor. O bir anlık kibri, o ertelenen yardımı, o sonra yaparım deyip bir daha dönülemeyen anı. Zweig bunu yazmak için sıra dışı bir seçim yapıyor. Kahraman ne iyi bir adam rolüne soyunuyor ne de salt kötüyü oynuyor. Ortalarda bir yerde duruyor. Tıpkı çoğumuz gibi. Zeki, eğitimli, iyi ahlaklı olduğunu düşünen biri. Ama bir an geliyor, kendini bir ikilemde buluyor. Gururu mu, görevi mi? Ve o an dönüşü olmayan bir hızla geçip gidiyor. İşte Zweig'in ustalığı burada başlıyor. Klasik yazarlar bu adamı yargılar, mahkum eder, cezalandırır. Zweig yargılamıyor, soruyu o sormuyor. Sadece izliyor. Ve bizim de omzumuza bir kamera yükleyip tanık olmamızı istiyor. Fark ettirmeden yapıyor bunu. Bize kaçacak alanda bırakmıyor. Kürk mantolu Madonna'da da bir sessizlik vardı. Raif Efendi'nin içine gömdüğü, kimseye söyleyemediği o derin kuytu sessizlik. Bu kitapta farklı bir şey var. Sessizlik değil, basınç. Tropikal bir iklimin nem gibi her yana saran, nefes aldırmayan o basıncı. İçe atılanlar burada sessizce durmuyor. Birikiyor, şişiyor, kabarıyor ve gün geliyor, patlıyor.
0: İnsan kendisine yardım edilmesini istiyorsa lafı döndürüp dolaştırmamalı ve hiçbir şey de gizlememeli.
1: Zweig'ı diğerlerinden ayıran şey şu, o insanın dışarıdaki düşüşünü değil, içerideki çözülüşünü yazıyor. Olaylar küçük, bir ret, bir gurur, bir pişmanlık. Ama bu küçük olaylar insanın içinde devleşiyor ve devleştikçe geri dönülmez bir

hal alıyor. Amok koşucusu size bir doktorun hikayesini anlatıyor gibi yapıyor. Aslında size kendinizi anlatıyor. Hazırsanız o gemiye biniyoruz. Gece yarısı güvertede birinin itiraf etmek için beklediği yere gidiyoruz.

Amok. Önce hikayeye ismini veren bu kelimeyi tanıyalım. Malay dilinden geliyor. Güneydoğu Asya'nın sıcak, nemli sık ormanlarından. Orada şöyle bir şey anlatılır. Sıradan bir adam vardır, sakin, ölçülü, kendi halinde. Bir gün bir şey olur. Ne olduğu tam da belli değildir. Ve adam birden fırlayıp koşmaya başlar. Önüne geleni devirir, durdurulamaz. Köylüler amok, amok diye bağırır, herkes yoldan çekilir. Adam koşar, koşar, koşar, ta ki düşene kadar. Batı dillerine running amok olarak geçmiş bu kavram. Kontrolden çıkmak, her şeyi alt üst etmek. Ama Zweig bu kelimeyi başka bir yere taşıyor. Onun amok koşucusu sokaklarda koşmuyor, bağırmıyor, kılıç sallamıyor. Dışarıdan bakıldığında belki hiç fark edilmiyor bile. Ama içinde o koşu çoktan başlamış. Geri dönülmez, durdurulamaz, kör bir koşu. Şimdi size soralım. Hiç o çizgiyi geçtiniz mi? O çizgiyi. Bir şeyi söyleyip keşke söylemeseydim dediğiniz yeri. Ya da söylemediniz ve keşke deseydim dediğiniz. Bir kapı kapandı ve bir daha açılmadı. Bir an geldi, geçti ve o anla birlikte bir şeyler de gitti. İşte o noktayı Zweig amok diyor. Fiziksel bir koşu değil bu. Ruhsal bir eşiği geçmek. Geri dönüşün mümkün olmadığı o ince çizginin ötesine adım atmak. Ve çoğu zaman o adımı attığınızda henüz farkında bile değilsinizdir. Ayağınızın altındaki zeminin değiştiğini ancak düşmeye başladığınızda anlarsınız. Bu yüzden bu kelime sadece bir kitabın adı değil, bir hal. Belki hepimizin bir gün yaşadığı ya da yaşayabileceği bir hal.

O halde şimdi hikayenin içine girelim. Yıl 1912, Hint Okyanusu'ndan Avrupa'ya giden bir gemi. Gece yarısı, yıldızlar ve güverte. Gemideki yolculardan biri, kamarasının o sıkışık, daracık ve rutubetli havasından bunalmış, güverteye çıkmış. Yalnız kalmak istiyor, sessizlik istiyor. Ama güvertede başka biri daha var. Daha önce oraya gelmiş, köşeye çekilmiş, karanlığa karışmış biri. İki yabancı. Aralarında yavaş yavaş bir şey başlıyor. Önce sessizlik, sonra kelimeler. Ve o kelimeler bir itirafın kapısını açıyor. Karanlıktaki adam bir doktor. Yıllarca Hollanda'nın sömürge topraklarında Hint adalarının ücra bir köşesinde görev yapmış. Avrupa'dan, uygarlıktan, insanlardan uzakta, tropikal bir izolasyonun içinde. Sıcak, rutubet, yalnızlık ve zamanın ağır ağır aktığı o bunaltıcı ortam. Yıllar geçmiş, kendisi de fark etmeden içe kapanmış, katılaşmış, bir yerde donup kalmış. Sonra bir gün kapısı çalınmış. Zweig bu sahneyi çok dikkatli kurguluyor. Doktor yıllardır bekliyor. Neyi beklediğini bilmeden. Ve o kadın kapıdan girdiğinde doktor henüz bilmiyor. Bu anın onun hayatındaki en kritik an olacağını. Ama bunu size şimdilik anlatmıyoruz. Çünkü Zweig da hemen anlatmıyor. Önce o geceyi kuruyor, o gemiyi, o güverteyi, o iki yabancıyı. Zweig şunu çok iyi biliyor. Bir itirafın değeri sakladığı sırdan önce içinde taşıdığı sessizlikle ilgili.

0: Kapıdan kadın giriyor. Zengin, soğuk, kendinden emin bir İngiliz. Bir şey istiyor ve bunu istemek zorunda kalmaktan hoşlanmıyor. Tavrında bir kibir var. Ben buraya gelmemeliydim ama geldim. Hemen çözülmeli. Doktorsa sadece bakıyor ve o bakışta bir şeyler oluyor. Yalnızlığın, izolasyonun, yıllarca içe atılmış tüm yaşanmışlıkların ya da yaşanamamışlıkların birden harekete geçtiği bir şey. Kadın bir hasta olarak gelmiş ama doktor onu bir hasta olarak görmüyor. İşte tam o anda, o geri alınamaz anda doktor yanlış seçimi yapıyor. Yardım etmiyor. Sırf gururu için, sırf kadının üstenci tavrı kırılganlığına dokunduğu için. Sırf o an mesleğinden büyük bir his onu ele geçirdiği için. Kadın gidiyor ve doktor o kapı kapandıktan sonra anlıyor. Ama anlamak artık hiçbir şeyi değiştirmiyor. Geri dönülmez o eşiği geçmiş. Düşmeye başlamadan hemen önce bir şeylerin değiştiğini hissediyor, zihni bulanıyor, çakılıp kalıyor. Zweig bu anı uzatmıyor, süslemiyor. Olduğu gibi bırakıyor. Çıplak, sert, acımasız.
1: Bu sarhoşluktan fazla bir şey. Bu delilik, bir tür insan kudurması. Ölümcül, anlamsız bir saplantının krize dönüşmesi hali.
0: Ölümcül, anlamsız, saplantı. Üç kelime. Bu üç kelime de bir insanın içindeki o karanlık mekanizma bütün çıplaklığıyla görünüyor. Zweig bunu bir psikolog soğukluğuyla yazmıyor. Bir tanık sıcaklığıyla yazıyor. Sanki o da biliyor bu hali. Sanki o da bir yerden tanıyor. Belki de tanıyordu.

Şimdi bir adım geri çekilelim. Doktor neden bu kadar kolay kırıldı? Neden o an, o tek an bu kadar belirleyici oldu? Cevap o kadında değil. Cevap doktorun yıllarca yaşadığı o ortamda. Hollanda sömürge toprakları, tropikal iklim, her yerde rutubet, havada, duvarlarda, akciğerlerde. Avrupa'dan, uygarlıktan, bildik her şeyden binlerce kilometre uzakta küçük bir köy. Hastalar geliyor, gidiyor. Günler birbirine giriyor, aylar kayıyor. Ve insan yavaş yavaş kendinden uzaklaşıyor. Bu uzaklaşma sessiz oluyor, gürültüsüz. Bir sabah kalkıyorsunuz, kendinizi tanımayan biri gibi aynaya bakıyorsunuz. İçinizde bir şeylerin yerinden oynadığını hissediyorsunuz ama ne zaman oynadığını bilmiyorsunuz. Zweig bunu çok iyi biliyor. İzolasyon insanı yıpratmaz sadece, hassaslaştırır. Her şey daha büyük görünür. Bir ret, bir gurur meselesi haline gelir. Küçük bir kıvılcım, büyük bir yangın başlatır. Çünkü içeride çoktan birikmekte olan bir şey var. Ve o birikim patlama noktasına gelmiş, sadece bir dokunuş bekliyor. Tropikal bir ormana gitmenize gerek yok. Bazen bir ofis masası, bazen dört duvar arasında geçen yıllar, bazen giderek daralan bir hayat aynı basıncı yaratmaz mı? Aynı o his, içinize atılanlar birikirken dışarıda hayat devam ediyor. Ve siz ikisi arasında giderek incelen bir çizgide duruyorsunuz. Doktor o çizgiyi geçti. Öncelikle sorulması gereken neden o an öyle davrandı sorusu değil. O ana kadar neden içinde bunca şey biriktirdiği.

Hiçbir kitap yoktan doğmaz. Zweig bu novellayı 1922'de yazarken iki büyük gölgede duruyor. Birincisi Freud, ikincisi Conrad. Freud o yıllarda insanın içini bir saat gibi söküp parçalarına ayırıyordu. Bastırılan arzular, kırılan egolar, vicdanla dürtünün o bitmek bilmez savaşı. Zweig bunu okumuş, içselleştirmiş. Ama Freud teoriydi. Zweig onu sahneye taşıdı. Doktorun o tek anlık kırılmasını, o bastırılmış yalnızlığın birden dışa vurmasını, bunu Freud bilimsel kuramlarla açıklardı. Zweig ise bunu hissettiriyor. Conrad'la ise başka bir düzlemde buluşuyorlar. O, uzak, nemli sömürge coğrafyaları, insanın uygarlıktan koptuğunda karanlıkla yüzleştiği o yerleri anlatıyor. Tıpkı Zweig gibi. Ama Conrad dışarıdaki karanlığı anlatıyor. Zweig ise içerideki. Zweig bu iki büyük gölgenin arasından çıkıp kendine ait bir yolda yürüyor. Bu hikaye sinemaya da taşındı. Hem de birden fazla. Ama her seferinde bir şey eksik kaldı. Çünkü amok koşucusu görüntüyle anlatılacak bir hikaye değil. Dışarıda olan bir şey yok. İçeride olan bir şey var. Kamera oraya kadar giremedi. İlginçtir ki Zweig'ın kurduğu o dünya 100 yıl sonra bile yaşamaya devam ediyor. Wes Anderson Paris'te bir kitapçıda tesadüfen Zweig'ı keşfetti. İki sayfa okudu ve yeni bir yazar bulduğunu anladı. Yıllar sonra o keşif Oscar'lı bir filme dönüştü. Kapanış jeneriğinde tek bir not var. Stefan Zweig'ın yazılarından esinlenilmiştir. 100 yıl önce bir gemide anlatılan bir itiraf bugün hala yankılanıyor. Bazı hikayeler zamana direnir. Çünkü anlattıkları şey bir döneme değil, insanın kendisine aittir. ...1942, Brezilya. Stefan Zweig ve eşi yan yana. Avrupa yangın yeri o zamanlar. Kitapları yakılmış, vatanı çalınmış, dünyası başına yıkılmış. Yıllarca sürgün hayatı yaşayan Zweig, önce İngiltere'ye, sonra Amerika'ya, son olarak Brezilya'ya sığındı. Gittiği her yerde bir yabancı. Kendini hiçbir yere ait hissetmedi. Taşıdığı tüm yükleri içine attı. Ve bir sabah daha fazla taşıyamayacağını anladı. Belki de Zweig bu hikayeyi sadece yazmadı. Bunu yaşadı da. O doktoru sadece hayal etmedi, ona kendinden bir şeyler de kattı. Belki de bu yüzden öyküleri okura bu kadar iyi geçti.

Gelelim o gemiye, o gecenin sonuna. Doktor kadının tabutuyla birlikte denize atlıyor. Ve burada Zweig bize bir soru bırakıyor. Cevaplamıyor. Sadece bırakıyor. İnsan gerçekten durmak istediği için mi durur? Yoksa artık koşamayacak hale geldiği için mi? Bu soru doktorun değil artık. Bu soru sizin.

0: programımıza bir cümleyle başlamıştık.
1: Belki de insan her şeyi içine atmaktan boğuluyor zamanla.
0: Şimdi o cümleye dönüyoruz ama farklı bir yerden. İnsan içine attıklarıyla boğulmaz. Onları artık içinde tutamadığı gün boğulur. Zweig amok koşucusunu 1922'de yazdı. Üzerinden 100 yılı aşkın zaman geçti. Ama o itiraf her yeniden okuyan için, her yeniden dinleyen için ilk kez söyleniyormuş gibi ağır basıyor. Bir kitapta okumuştum da bu hafta, amok koşucusuyla bir insanın içinde biriken her şeyin önünde sonunda bir yere gittiğine tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.

0: Adı Nilgün Yıldırım sundu.
1: Gönül Aydın programına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler.

Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem.

Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak, kabul etmek huylarını, değişmeden bir olmak. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak,

0: Günaydın programı sona erdi.
1: Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te.
1: Saat 5.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini belirtti. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi. Erdoğan, hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Zirveye yönelik eleştirilere artık reddi miras yapan bir Türkiye yok sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, milli meselelerin, siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadığını bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadelede rehavete kapılmamak gerektiğini belirtti. FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalara dikkat etmek durumundayız dedi. Hain darbe girişimine karşı milletin destansı bir direniş gösterdiğini vurguladı. Bize istikamet verecek olan ruh, işte 15 Temmuz gecesi milletimizin sokaklarda ortaya koyduğu ruhtur dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'da düzenlenen Ukrayna konulu Gönüller Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları vardı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha hatırlattı. Ukrayna ile 9 Avrupa ülkesi balistik füze savunma ittifakı kurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gönüller Koalisyonu'nun çok taraflı gücünün gelecek aylarda Ukrayna'ya komşu ülkelerde tatbikatlar düzenleyeceğini duyurdu. Koalisyonun Ukrayna için oluşturduğu çok uluslu güç harekete geçmeye hazırdır dedi. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'ı vurdu. İran'da misilleme yaptı. Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz dedi. Boğazı kendilerinin yönetebileceğini, bunun için ödeme almaları gerektiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda abluka bugün başlayacak. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda mutlak butlan kararı öncesindeki yönetim tarafından ihraç edilen isimlerin dosyaları ele alındı. 47 isim için alınan ihraç kararı iptal edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. Kaçak FETÖ'cüler Özer'e destek veriyor dedi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin iddianame de vardı. İddianameyi okudum, sıradan değil ifadelerini kullandı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Gözaltındaki isimler arasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de bulunuyor. Güner'in ifadesi tamamlanırken kendisine belediyedeki ihaleler ve usulsüzlük iddiaları soruldu. Soruşturma kapsamında firari 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 48. duruşması yapıldı. Duruşmada savcılığın esas hakkındaki mütalasına karşı beyanlar alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Haluk Levent'le birlikte 22 kişi gözaltına alındı. Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı havadan karaya süpersonik füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Kızıl Elma S-2 kanat altında taşıdığı Jet 230 süpersonik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu. Haberleri sunduk.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün yeraltı dünyasını konu alan filmlerin önemli örneklerinden biri olan 1990 yılı yapımı Sıkı Dostlar filminden söz edeceğiz. Martin Scorsese'nin yönettiği bu yapım yeraltı dünyasındaki yaşamı süslemeden tüm sertliği ve gerçekliğiyle beyaz perdeye taşır. Başrollerinde Ray Liotta, Robert De Niro ve Joe Pesci'nin yer aldığı film, Henry Hill isimli bir karakterin gerçek yaşam öyküsüne dayanır. Hikaye, çocukluğundan beri bu tehlikeli dünyanın içinde olmayı hayal eden Henry'nin yerel bir çeteye girişiyle başlar. Henry, zeki ve soğukkanlı Jimmy Conway ile kontrolsüz şiddetiyle tanınan Tommy DeVito ile bir ekip kurar. Lüks bir yaşam ve güç peşinde koşan bu üç arkadaşın yükselişi zamanla yasa dışı işler trafiğine, paranoyaya ve birbirlerine duydukları güvenin

0: tümüyle sarsılmasına yol açar. Film, yeraltı dünyasındaki o sadakat kavramının aslında ne kadar kaygan, ne kadar bilinmez, ne kadar flu ve ne kadar kırılgan olduğunu net bir şekilde gösterir. Yönetmen Martin Scorsese'un hızlı kurgusu ve özellikle tek plan çekilen meşhur restoran sahnesi izleyiciyi bu karanlık atmosferin tam da içine çeker. Joe Pesci filmdeki ani öfke patlamalarıyla sinema tarihinin en dikkat çekici performanslarından birini sergilerken Robert De Niro sessiz otoritesiyle ekibi dengeler. Yapım, suçun getirdiği geçici saygınlığın aslında bir köpükten, bir balondan, bir hayalden ibaret olduğunu anlatır. Sıkı Dostlar filmindeki Henry Hill'in şatafatlı günlerin ardından sıradan bir hayat sürmek zorunda kaldığı final sahnesi ise bu karanlık yaşam tarzının kaçınılmaz sonunda özetler. Tıpkı Türkçemizdeki su testisi su yolunda kırılır cümlesi gibi. Sıkı Dostlar filmi yeraltı dünyasının gerçek yüzünü yansıtan zamansız ve ölümsüz bir başyapıttır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.
4: Ve son mektubumuz Arjantin'den.
3: Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Her taşında tarih, her sofrasında lezzet saklı bu toprakları Bir Şehir programında anlatıyoruz. Türkiye'nin şehirleri, kültürel mirası, tarihi şahsiyetleri, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ve türküleriyle her hafta dinleyicilerle buluşuyor. Bir Şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Şimdi müzik zamanı.

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydin hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut muslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu sen.

boş yere, güzel yok mu insafın senin? Yolunu gözledim, seni çok özledim, güzel yok mu insafın senin? Çığırımdan çıktım, bu hayattan bıktım, güzel yok mu insafın?

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Zirveye yönelik eleştirilere artık reddi miras yapan bir Türkiye yok sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, milli meselelerin siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadı.

0: olmadığını bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini belirtti. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi. Erdoğan, hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadelede rehavete kapılmamak gerektiğini belirtti. FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalara dikkat etmek durumundayız dedi. Hain darbe girişimine karşı milletin destansı bir direniş gösterdiğini vurguladı. Bize istikamet verecek olan ruh, işte 15 Temmuz gecesi milletimizin sokaklarda ortaya koyduğu ruhtur dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'da düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları vardı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha hatırlattı. Ukrayna ile 9 Avrupa ülkesi balistik füze savunma ittifakı kurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gönüllüler Koalisyonu'nun çok taraflı gücünün gelecek aylarda Ukrayna'ya komşu ülkelerde tatbikatlar düzenleyeceğini duyurdu. Koalisyonun Ukrayna için oluşturduğu çok uluslu güç harekete geçmeye hazırdır, dedi. Amerika 3 gecedir İran'a saldırılar düzenliyor. Amerikan ordusu bu gece yapılan saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Amerikan Başkanı Trump'ın talimatıyla başlayan son saldırı dalgasının 5 saat sürdüğü kaydedildi. Saldırıyla İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırı kabiliyetinin azaltılmasının amaçlandığı belirtildi. Tahran saldırılara Körfez'deki Amerikan üslerini hedef alarak karşılık verdi. Hürmüz Boğazı'nın güneyinde de Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki tankeri vurdu. Amerika ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi karşılıklı açıklamalarla yeniden tırmandı. Amerikan Başkanı Trump, Boğazı ele geçirdiklerini söyledi, ticari gemilerden ücret alacaklarını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump'a yanıt verdi. Gemilerin güvenli geçişini kim sağlıyorsa bu hizmetin karşılığını almalıdır, dedi. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi'nden de Hürmüz'de seyri sefer serbestisi vurgusu geldi. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. Kaçak FETÖ'cüler özele destek veriyor dedi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin iddianame de vardı. İddianameyi okudum, sıradan değil ifadelerini kullandı. İstanbul Merkezi yasadışı bahis ve kumar operasyonunda gözaltına alınan 73 şüpheliden 21'i tutuklandı. 52 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandı. Ankara'da tahta paletlerin de bulunduğu otluk alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken olay maddi hasarla atlatıldı. Yeni Mahalle Yuvaköy mahallesinde meydana gelen yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. İstanbul Bahçeli Evler'de yanında temel kazılan binadan çatlama sesleri duyuldu. 6 katlı bina tahliye edildi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde 12 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir göçmen kaçakçısı tutuklandı. Balıkesir'in Erdek ilçesinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, evlerin çatısı uçtu, elektrik hatlarında hasar meydana geldi. Tekirdağ'da ise etkili olan dolu yağışı, ayçiçeği ve karpuz tarlalarında büyük zarara yol açtı. Haberleri sunduk.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Arzu Meli'ye. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadele vurgusunu yineledi. Zihnimizi şekillendirmeye çalışanlara karşı her zaman uyanık olmalıyız ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. Kaçak FETÖ'cüler Özel'e destek veriyor dedi. Terör örgütüyle iltisaklı 6 kişi ve 3 kuruluşun mal varlığının dondurulmasına karar verildi. Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ablukası yeniden başlıyor.

0: Ve şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Erdoğan, milli meselelerin, siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadığını bir kez daha vurguladı. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var dedi.
1: Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötüdür. Her zaman söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak devletidir. Hangi partiden, görüşten, kökenden olursak olalım, hepimiz bu devletin vatandaşıyız. Bu aziz milletin ferdiyiz. Milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini açıkladı. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi. Erdoğan, hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi.
1: Tüm imalat sektörlerimiz için devreye aldığımız 100 milyar liralık kredi paketi sanayicilerimizin finansmana erişimine ilave bir destek oldu. Yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Bu yeni uygulama için

program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Program paydaşı bankalardan piyasa koşullarından daha cazip olan 6 ay ana para ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredilerden 12 puanlık maliyetini hükümet olarak biz karşılıyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz. Sanayi sektörümüze ve

0: Ülkemize hayırlı olsun diyorum.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadele vurgusunu yeniledi. Cevdet Yılmaz, darbeler tarihinde ilk defa millet olarak darbenin karşısında duruldu. Bu bir destan gerçekten dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, SETA'da düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz konulu sempozyumda zihnimizi şekillendirmeye çalışanlara karşı her zaman uyanık olmalıyız ifadesini kullandı.
2: Meclise ve külliyeye saldırı aslında millete saldırı, milletin iradesine saldırı, o iradeyi kırma teşebbüsü. 15 Temmuz ne kadar karanlık bir gece ise ona karşı ortaya konan direniş de o kadar büyük bir aydınlık. Darbeler tarihimizde ilk defa bir millet olarak bu darbenin karşısında duruldu ve darbe girişimi bertaraf edildi. Bu bir destan gerçekten. FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalar noktasında çok dikkat etmek durumundayız. FETÖ ile de uluslararası alanda mücadele konusunda yine çok önemli bir sorumluluğumuz var diye inanıyorum ben. Bu tecrübemizi dost ülkelerle, kardeş ülkelerle mutlaka paylaşmalıyız. Bu şuurla farklı isimler altında da gelse FETÖ ve FETÖ benzeri yapılanmalara karşı mutlaka teyakkuzda olunmalı, uyanık olunmalıdır.
1: Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkent Millet Bahçesi'ndeki 15 Temmuz özel programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl özel programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını duyurdu. Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek programa tüm vatandaşları davet etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. Kaçak FETÖ'cüler Özel'e destek veriyor dedi.
3: Şimdi bizim bir parti meclis sözcüğümüz var. Onlar da kendilerine bir MYK oluşturmuşlar. Onların da bir parti sözcüsü var. Olur mu Allah aşkına ya? Olmaz böyle bir şey olmaz yani. Paralel yapı nerede olurdu? Ben söylemeyeyim, siz söyleyin. Türkiye'ye gelemeyen, yurt dışına kaçan FETÖ'cü YouTuber'lar var. Onların internet siteleri var. Onların hepsi şu anda benim aleyhime çalışıyorlar.
4: Yani FETÖ'nün Özgür Özel ve arkadaşlarının desteklediğini mi?
3: Evet, destek veriyorlar. YouTuber'lara bakın. Hepsi destek veriyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon programında soruları yanıtladı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le ilgili kuşkuları olduğunu söyledi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin iddianamede Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi.
3: Bütün iddianameleri okudum. Sadece ben okumadım, güvendiğim hukukçulara okuttum. Sıradan iddianameler değil, o kadar. Siyasi davalar ayrı. Onlar ayrı. Bu bir siyasi dava değil.
1: Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibinin yeni parti kuracağı iddiasına ilişkin de konuştu. Haklarında dokunulmazlık tezkeresi hazırlanan CHP'li milletvekillerine seslendi.
3: Partiden ayrılmasına gerek yok. Ana mantıklı bir gerekçe lazım. Niye bölünüyoruz? Eğer Kılıçdaroğlu hırsızları ayıklayacaksa, onun için bölünüyoruz diyorlarsa bu daha vahim bir şey. Hiç kimsenin partiden ayrılma lüksü yoktur. Ben olsam benim dokunulmazlığımı kaldırın, gidip ya mahkemede beraat edip tekrar meclise geleceğim derim.
1: Terör örgütüyle iltisaklı 6 kişi ve 3 kuruluşun mal varlığının dondurulmasına karar verildi. Hakkında Türkiye'de bulunan mal varlığının dondurulması kararı alınan kişi ve kuruluşların isimleri resmi gazetede yayınlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasını taşıyan kararda terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunun ilgili maddesine atıfta bulunuldu. Makul sebeplerin varlığına istinaden adı geçen kişi ve kuruluşların Türkiye'de bulunan mal varlığının yardımlarının dondurulması kararlaştırılmıştır denildi. Karara göre FETÖ, PDY terör örgütü iltisaklı Hilal ve Celil Kalyoncu ile Doğan Ertuğrul'un mal varlıkları donduruldu. Bu kapsamda ayrıca Kalyoncu Holding, Almanya merkezli Uluslararası Gazeteciler Derneği, International Journalist Association ile Avusturya merkezli Özgür Gazeteciler Cemiyeti'nin de mal varlıklarının dondurulması kararı alındı. DHKPC terör örgütü iltisaklı

Ali Ercan Gökoğlu, Zeliha Koyupınar ve Erdal Gökoğlu da mal varlıkları dondurulan kişiler olarak listede yer aldı. Bu arada Nisan ayında DAEŞ terör örgütü bağlantılı olduğu gerekçesiyle mal varlığının dondurulması kararı verilen Ömer Alvaki hakkındaki kararsa kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ahbap hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığı tespit edildi. Haluk Levent'le birlikte 22 kişi gözaltına alındı. Haluk Levent'in gözaltına alındığı sırada üzerinde 4 cep telefonu bulunduğu telefonlar incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Haluk Levent ise telefon şifrelerini emniyet birimleriyle paylaşmadı. Bursa'da gözaltına alınan Levent ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ahbap Derneği'nin İstanbul Beşiktaş'taki ofisinde ekipler tarafından arama yapıldı. Soruşturma kapsamında derneğin mali işlemleriyle bağış hesaplarına ilişkin incelemelerin yapıldığı öğrenildi. Derneğe ait hesap hareketleri ve mali kayıtlar da mercek altında. Dijital materyaller üzerinde de inceleme sürüyor. Öte yandan Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran, Haluk Levent hakkında Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şikayet dilekçesine göre Haluk Levent, üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla Başaran grubunun elindeki gayrimenkulleri Ahbap Derneği adına satın almak istedi. Dilekçede Başaran'ın talebi kabul etmesinin ardından Levent'in ödemeyi senetle yapmak istediği, bu teklifin holding tarafından kabul edilmediği belirtildi. Levent'in bunun üzerine ödemeleri Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden edinilecek fonlarla yapacağı söylediği ifade edildi. İddiaya göre tapular dosyanın şüphelisi asistan YK üzerinde toplandı. Ancak Levent'in 22 gayrimenkul için hiçbir ödeme yapmadığı iddia edildi. Ukrayna ile 9 Avrupa ülkesi balistik füze savunma ittifakı kurdu. Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu zirvesi düzenlendi. Fransa, İngiltere ve Almanya'nın eş başkanlığındaki zirvede 37 ülkenin üst düzey temsilcileri yer aldı. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gündeminde Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde alınan kararlar vardı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin de katıldığı NATO zirvesinde alınan kararların Ukrayna'ya olası yansımalarını değerlendirdi. Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek bir kez daha teyit edildi. Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında cephedeki son durum zirvede ele alındı. Savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalarda gelinen aşamaya ilişkin Türkiye'nin değerlendirmeleri paylaşıldı. Bakan Fidan toplantıda Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna'yı yeniden müzakere masasına buluşturmaya hazır olduğu mesajını yineledi. Gündeminde Karadeniz'in güvenliği de vardı. Fidan, Karadeniz'de barış ve istikrarın korunmasının Türkiye açısından önemini aktardı. Türkiye'nin bu amaca yönelik çabaları desteklemeye hazır olduğunu ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ortak basın toplantısında Ukrayna'da Fransız lisansıyla füze üretimi gerçekleştirileceğini söyledi. Koalisyonun Ukrayna için oluşturduğu çok uluslu güç harekete geçmeye hazırdır dedi. Bu gücün gelecek aylarda Ukrayna'nın komşu ülkelerinde tatbikat düzenlenmesine karar verdiklerini açıkladı. Almanya Başbakanı Merz de Ukrayna'daki savaşın yeni bir aşamaya girdiğini söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Batılı müttefiklere ortak balistik füze savunma girişimi önerdi. Fransa ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi, balistik füzelerin oluşturduğu artan tehdide karşı anti-balistik füze koalisyonu kurduklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri 3 gecedir İran'a saldırılar düzenliyor. Amerikan ordusu bu gece yapılan saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Açıklama Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. Amerikan Başkanı Trump'ın talimatıyla başlayan son saldırı dalgasının 5 saat sürdüğü kaydedildi. Saldırıyla İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırı kabiliyetinin azaltılmasının amaçlandığı belirtildi. Bu kapsamda İran kıyı savunma sistemlerine, füze ve insansız hava aracı rampalarına ve denizcilik yeteneklerine karşı hassas mühimmat kullanıldığı ifade edildi.

0: Kuzmetkov açıklamada hali hazırda Orta Doğu'da 50 binden fazla Amerikan askeri personelinin görev yaptığı bilgisini de paylaştı. Dinlediğiniz haberlerden başlıklar. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan ablukası yeniden başlıyor. Donald Trump Amerikan medyasına konuştu. Hürmüz'de kontrolü ele geçirdiklerini söyledi. Trump Boğaz'dan taşınan yükler üzerinden %20 oranında ödeme alacaklarını ifade etti. Trump'ın açıklamasına İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan alaycı bir yanıt geldi. Amerikan Başkanı kesinlikle haklı dedi. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin emniyetli ve güvenli geçişini kim sağlıyorsa bu hizmetin karşılığını almalıdır ifadesini kullandı. %20 elbette çok fazla, biz adil olacağız dedi. Tahran Washington'u 21 Haziran'da vardıkları anlaşmaya uymamakla suçladı. Amerika'nın Umman'la ortak mekanizma kurma çabalarını Muskat'a yaptığı baskıyla engellediğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Denizcilik Ajansı'ndan Hürmüz'de gemilerden geçiş ücreti almak yasal değil açıklaması geldi. Avrupa Birliği ile Körfez İşbirliği Konseyi'nden de çağrı yapıldı. Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz ulaşımında kullanılan bir boğaz olduğu vurgulandı. Boğaz'dan geçiş hakkının Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında güvence altında bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadele vurgusunu yineledi. Zihnimizi şekillendirmeye çalışanlara karşı her zaman uyanık olmalıyız ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. Kaçak FETÖ'cüler Özel'e destek veriyor dedi. Terör örgütüyle iltisaklı 6 kişi ve 3 kuruluşun mal varlığının dondurulmasına karar verildi. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan ablukası yeniden başlıyor. Spor. Galatasaray, İngiliz ekibi Burnley'de forma giyen Leslie ile anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki oyuncu dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Trabzonspor, Norveçli sol bek oyuncu Johan Lovik'in Molde'ye transfer olduğunu duyurdu. Bordo Mavili kulüp toplamda 4 milyon 400 bin avro bonservis bedeli alacak. Dünya Kupası'nda ilk finalist Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya bu akşam 22'de kozlarını paylaşacak. Merakla beklenen karşılaşma TRT1 ve Tabi'den yayınlanacak. Hırvatistan milli takımında tanıdık bir dönem yeniden başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılan Dalic'in yerine 14 yıl sonra yeniden Slaven Bilic getirildi. Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi çeyrek finaldeki rakibi belli oldu. Ay Yıldızlar Çin'de düzenlenecek organizasyonda Kanada ile karşılaşacak. Fenerbahçe Larkin transferini açıkladı. Sarı lacivertliler 33 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Bayburt çevreleri ve Trabzon'un kıyı kesimleri hariç Karadeniz'de Kırklareli, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçireceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Samsun, Kars ve Van 30, İstanbul ve Bursa 28, İzmir, Denizli ve Mardin 34, Manisa ve Burdur 33, Antalya, Adana ve Muğla 35, Malatya 37, Siirt 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa 40, Erzurum ve Hatay 31, Rize 27, Trabzon ve Eskişehir 26, Zonguldak 24, Kastamonu 22 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Aydın Denizli Otoyolu 1 ila 3. kilometreleri arasında Yeni Pazar çıkış yolunda yapılacak üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatılmış olup trafik akışı Yeni Pazar kavşağı giriş kontrolünden kontrollü olarak iki yönlü sağlanmakta. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin

0: trafik işareti işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini sunduk.
2: Türk Dil Kurumu sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Cep telefonunuzdan bir arkadaşınıza mesaj yazıyorsunuz. Yazdığınız mesajı okuduğunuzda telefonun bazı kelimeleri yanlış yazdığını fark ettiniz. Ne yaparsınız? Hemen yanlış yazılan kelimeyi ya da kelimeleri düzelterek gönderirsiniz. Her türlü metin için düzeltme, önceden hazırlanmış bir içeriğin gözden geçirilerek düzenlenmesidir. Fransızcadan dilimize geçen revizyon sözcüğü de düzeltme anlamını vermekle birlikte kapsamlı değişiklikler için revizyon sözü kullanılmaktadır. Bu durumda düzeltme daha iyi duruma getirmek için yapılan değişikliktir. Revizyon, devletler arasında yapılacak antlaşma metinlerinin kelime kelime gözden geçirilmesinin sonucudur. Daha önce yapılan bir antlaşma varsa bazı metinlerin yeniden yazılmasına da revize etmek denilir. Mahkemelerin verdiği kararlarda bazen düzeltilir. Böyle bir durumda mahkeme önceden verdiği kararı gözden geçirerek karar düzeltme metnini hazırlar. Bir metni düzeltmek için bir kez daha dikkatlice okumak gerekir. Eskiden gazetelerde ve TRT gibi büyük yayın organlarında düzeltmen kadrosunda çalışan kişiler vardı. Muhabirin yazdığı bir haber, düzeltmenlerce gözden geçirilip yasalara ve yazım kurallarına aykırı olan cümleler düzeltilir ve sorumlu müdüre gönderilirdi. Düzeltmenlerin yaptığı düzeltme işine tashih de denirdi. Bilhassa roman gibi edebi eserlerin düzeltilmesinde kullanılan tashih sözü, basılmakta olan bir yayının provaları üzerinde yanlışları gösterme işidir. Birçok spiker, düzeltmenlerin yaptığı düzeltmeler sayesinde Türkçenin doğru kullanımı ile ilgili çok önemli bilgiler öğrenmiştir. Bunlardan biri şudur. Bir haberde, sempozyumda bazı ayetlerin çevirisi üzerinde duruldu cümlesinin üzeri çizilerek, Kur'an-ı Kerim'in tercümesi ya da çevirisi olmaz. Çünkü birebir çevrilemez. Ancak meali olur, meal yaklaşık demektir. Düzeltmenlerin Ramazan için hazırlanan bir haberde iftarda oruçlar bozulacak cümlesindeki düzeltme gerekçesi de şöyle. İftar bozmak değil, tam tersine düzeltmektir. Yani orucun tamamlayıcısı ve mütemmim cüzüdür. Bazı haberlerde iftar oruç bozmak diye yazılıyor, bu yanlışlığın düzeltilmesi gerekir. Yayıncılıkta yapılan bir hatanın geri dönüşü yoktur. Ancak canlı yayınlarda söylenen sözde bir hata olursa özür dilenerek doğru cümleye geçilebilir. Spikerlik mesleğinin en önemli özelliklerindendir. Ağızdan çıkanı kulağın duyup beynin onay vermesi. Canlı yayınlarda binlerce sözcük kullanırsınız ama bir tekinde hata yaptınız mı bilinçli izleyici o noktada kalır. Hatadan sonrası nafile bir okuyuştur aslında. Mutlaka özür dileyip o yanlışı düzeltmeniz beklenir. Yanlışı düzeltme ve özür dileme o hatayı yapanın erdemi sayılır mesleğimizde. Çünkü yiyip içtiğimizi borçlu olduğumuz kelimelerin hakkını vererek okumak bir spikerin ve sunucunun asli görevidir. Yayınlarda yapılan yanlışlıklar dolayısıyla zarar görenler için Anayasamızın 32. maddesinde düzeltme ve cevap hakkı getirilmiştir. Buna göre gerçek ve tüzel kişiler şeref ve haysiyetlerini ihlal edici veya gerçeğe aykırı yayın yapılması halinde yayın tarihinden itibaren 60 gün içinde üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmamak ve suç unsuru içermemek kaydıyla düzeltme ve cevap yazısını ilgili medya hizmet sağlayıcıya gönderir. Medya hizmet sağlayıcılar hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın yazıyı aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde yayının yapıldığı saatte ve programda izleyiciler tarafından kolaylıkla takip edebilecek ve açıkça anlaşılabilecek biçimde düzeltme ve cevabı yayınlar. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
2: Türk Dil Kurumu sundu. Güldeste başladı.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün tenis dünyasında Federer'in zarafeti ve Nadal'ın gücüyle örülen o devasa saltanatı sarsan Novak Djokovic'ten söz edeceğiz. Sırp raket sadece rakiplerine karşı değil, korttaki yalnızlığına ve imkansızlıklara karşı verdiği mücadeleyle tenisin en dayanıklı figürüne dönüştü. Savaşın gölgesindeki Yugoslavya, Belgrad'da, sığınaklarda tenis antrenmanı yaparak büyüyen Djokovic için bu spor bir varoluş mücadelesiydi. Dünyanın Federer ve Nadal hayranlığıyla ikiye bölündüğü bir dönemde o, bu iki devin yanına eklenen bir isim olmakla yetinmedi ve zamanla tüm dengeleri değiştiren yeni bir güç oldu. 2011 yılında sergilediği durdurulamaz performansıyla efsaneleri birer birer tahtından indirdiğinde ise teniste artık büyük üçlü Nadal, Federer ve Djokovic devri başlamıştı. Djokovic'in en büyük farkı rakiplerinin artık kazandım dediği anlarda bile pes etmeyen o çelikten iradesiydi. Dünyanın en iyi servis karşılayan oyuncusu olarak imkansız görünen topları geri çevirdi ve fiziksel sınırları zorladı. Kazandığı 24 Grand Slam şampiyonluğu ve dünya birinciliği koltuğunda geçirdiği 400 haftayı aşkın süreli liderliği Djokovic'i istatistiki olarak da zirveye taşıdı. Kariyerini olimpiyat altınıyla da taçlandırarak tarihin en iyi tartışmalarını büyük ölçüde noktaladı. Djokovic, tribünlerin baskısını, hatta yuhalamaları kendisine adeta bir motivasyon ve bir yakıt gibi kullanmayı da bildi. Bugün Djokovic, disiplini, mutlak hakimiyeti ve zihnin beden üzerindeki zaferiyle modern tenisin yaşayan en büyük efsanelerinden biri. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uygularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Betül'ü ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Zirveye yönelik eleştirilere artık reddi miras yapan bir Türkiye yok sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, milli meselelerin, siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadığını bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini belirtti. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi. Erdoğan, hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadelede rehavete kapılmamak gerektiğini belirtti. FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalara dikkat etmek durumundayız dedi. Hain darbe girişimine karşı milletin destansı bir direniş gösterdiğini vurguladı. Bize istikamet verecek olan ruh, işte 15 Temmuz gecesi milletimizin sokaklarda ortaya koyduğu ruhtur dedi. Amerika ile İran arasındaki tansiyon yeniden yükseldi. Amerikan ordusu İran'ın güneyinde çok sayıda noktaya saldırılar düzenledi. Trump saldırıların süreceğini söyledi. Tahran saldırılara Körfez'deki Amerikan üslerini hedef alarak karşılık verdi. Hürmüz Boğazı'nın güneyinde de Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki tankeri vurdu. Amerika ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi de karşılıklı açıklamalarda yeniden

0: tırmandı. Amerikan Başkanı Trump, Boğaz'ı ele geçirdiklerini söyledi, ticari gemilerden ücret alacaklarını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump'a yanıt verdi, gemilerin güvenli geçişini kim sağlıyorsa bu hizmetin karşılığını almalıdır dedi. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi'nden de Hürmüz'de seyri sefer serbestesi vurgusu geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'da düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları vardı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha hatırlattı. Ukrayna ile 9 Avrupa ülkesi balistik füze savunma ittifakı kurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gönüllüler Koalisyonu'nun çok taraflı gücünün gelecek aylarda Ukrayna'ya komşu ülkelerde tatbikatlar düzenleyeceğini duyurdu. Koalisyonun Ukrayna için oluşturduğu çok uluslu güç harekete geçmeye hazırdır dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. Kaçak FETÖ'cüler Özel'e destek veriyor dedi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin iddianame de vardı. İddianameyi okudum, sıradan değil ifadelerini kullandı. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak. Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı havadan karaya süpersonik füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Kızıl Elma S-2 kanat altında taşıdığı Jet 230 süpersonik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye yapay zeka çağına üniversitelerden hazırlanıyor. Yükseköğretim Kurulu'nun son 3 yılda attığı adımlarla kampüslerde yapay zeka ve bilişim alanında 81 yeni program açıldı. YÖK Başkanı Erol Özvar, amacımız yapay zeka ürünlerini üretime katacak gençler yetiştirmek dedi. İstanbul merkezli 12 ilde yapılan operasyonda organize suç örgütü üyesi 77 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde 12 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir göçmen kaçakçısı tutuklandı. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı ve bu hafta size sesimizi Mehmet Ayçiçeği ulaştırıyor. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Türkiye'nin değerleri başlıyor. Bugün programımızda kültürel hafızamızın en kıymetli emanetlerini koruyan çok özel bir kurumu ve bu alanda önemli çalışmalara imza atan bir ismi ağırlıyoruz. Asırlardır ilim, sanat ve düşünce dünyamıza ışık tutan yazma ve nadir eserlerin korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve bilim dünyasıyla buluşturulması büyük bir titizlik ve uzmanlık gerektiriyor. Konuğumuzsa Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yazma ve Nadir Eserler Daire Başkanı Ekrem Aytar. Kendisi İstanbul'dan katılıyor yayınımıza. Sayın Aytar, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Funda Hanım, teşekkür ediyorum.
0: Sayın dinleyenlerimiz, kendisiyle yazma eserlerin kültürel mirasımız için önemini, bu eserlerin korunması ve dijitalleştirilmesine yönelik çalışmaları, ayrıca Türkiye'nin bu alandaki vizyonunu konuşacağız. İzninizle Sayın Aytar'ı sizlere kısaca tanıtmak istiyoruz. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünü bitiren Aytar, Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak göreve başladı. Öğretmen, müdür yardımcısı, müdür baş yardımcısı, okul müdürü ve şube müdürü olarak görev yaptı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Sekreteri olarak görevine devam etti. 2017 yılından itibaren de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda İstanbul Türbeler Müzesi Müdürü, Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürü ve halen TÜYEK yani Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yazma ve Nadir Eserler Dairesi Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Ekrem Aytar'ın eğitim, kültür, sanat, edebiyat, arkeoloji, şehir tarihi konularında yayınlanmış çok sayıda makale, deneme ve kitap çalışmaları bulunuyor. Tekrar yayınımıza hoş geldiniz Sayın Aytar. Öncelikle yazma ve nadir eserler denilince ne anlamalıyız? Bu kavramları bize biraz anlatabilir misiniz?
1: Efendim çok teşekkür ediyorum. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımız 2010 yılında kurulmuş bir kurumdur. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kurulmuş bir kurumdur. Tabii kütüphane deyince hepimizin aklına eserler geliyor. Fakat Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı biraz daha farklı, daha önemli bir yerde konumlandırmamız gerekiyor. İşte bizim kurumumuz da Türk ve

0: muhafaza eden, koruyan, restorasyonunu sağlayan ve dijitalleştirilerek gelecek nesillere aktarılması sağlayan önemli bir yer aldığımızı düşünüyorum. Bizim kurumumuz kısaca bu şekilde ifade edebiliriz. Tabii yazma eser deyince birçoğumuzun aklına bu nedir gelecek. Biz tanımımızda da elle yazılan, bakın elle yazılmış olan eserler aklımıza geliyor tabii ki burada. Çünkü matbaa belki çok eski tarihlerde kuruldu ama Osmanlı'da 18. yüzyılın sonunda girebilmiş oldu matbaa. O zamanki konjektür buna el vermiyordu. Çok bir karşılığı yoktu. O dönemde mesela elle yazan hattatlarımız var. Bunların süslemesini yapan müzeyiplerimiz var, tesifini yapanlar var. Bu böyle bir kültür oluşmuş. Ve tabii bu bizim tabii sadece okullarda okunan kitaplar, efendime söyleyeyim birçok şeylerde el yazısıyla kaleme alınıyor. Yani kısaca bir girizgah yapmış olursak yazma eserleri bu şekilde tanımlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Sayın Aytar, İlim dünyası tarihi yazının icadıyla başlatır. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın bu bağlamda medeniyetimizin temelleriyle ilgili üstlendiği vizyonu nasıl tanımlayabilirsiniz?
0: Biz çok köklü bir medeniyetten gelen bir millet olduğumuzu bu şekilde ifade edeyim. İşte bunların yazma eserleri de bizim kurumumuzda muhafaza ediliyor. Şu anda Divan-ı Lügat-ı Türk dediğimde bunun asıl nüshası bizim Türkiye Yazma Eser Kurumu Başkanlığımıza bağlı olan Millet Kütüphanemizde yer almaktadır. Tabii sadece bu değil. Aklınıza gelebilecek her türlü edebi, tıbbi, efendime söyleyeyim eserlerde Türkiye Yazma Eser Kurumu Başkanlığı'nın envanterinde yer alıyor. Tabii akademi dünyası, hocalarımız, burada çalışan doktor öğrencilerimiz, yüksek lisans öğrencilerimiz, araştırmacılarımız, yani sadece akademiye bağlı olmak da değil, bütün bizim Türkiye Yazma Eser Kurumu'nun Türkiye çapında 17 yazma eser kütüphanemiz mevcut. Bunlardan gelip yararlanabiliyor. Tabii eski dönemlerde Süleymaniye kütüphanemiz, Mimar Sinan'ın muhteşem eseri Süleymaniye Camii'nin etrafında bulunan Süleyman Külliyesi'nde yer almaktaydı. Buraya İstanbul Üniversitesi'ne yakın bütün hocalarımız burayı bir okul gibi kullanıyordu. Hala kullanıyorlar ama tabii o dönemde direkt gelip alınıyordu. Ama tabii gelişen teknolojiyle birlikte bizler de bunlara uyduk. Türkiye Yazma Eserler Kurumu'nun envanterinde 784 bin yazma ve nadir matbu eser mevcut. Tabii biz bunları günün şartlarında dijitalleştirme servisimiz var. Bizim 100'e yakın restoratörümüz var. Bunlardan oluşan bir ekibimiz bunların dijitallerini çekiyor. Ha, dijitallerini çekildikten sonra bunlar hemen portale yüklenmiyor tabii. Yine aynı zamanda yazma eser uzmanlarımız var. Türkçe, yani Osmanlı Türkçesi, Arapça, Farsça ve farklı dillerden Süryanice, efendime söyleyeyim Ermenice, bizim envanterimizde bunlar da var. Bu dijital çekilen eserlerin kataloğunu hazırlıyorlar. Yani bu nedir? Müstesnisi kimdir? Yazarı kimdir? Kitabın içeriği nedir? Bütün bunları anlatan şu anda 453 bin eserimizin de kataloğunu yapmış bulunuyoruz. Bunları dinleyicilerimiz, efendim araştırmacılarımız yek.gov.tr adresimize tıkladıklarında buraya dahil olup ücretsiz bir şekilde bunların hepsini görme imkanına sahipler. Yani biz kurum olarak şunu diyoruz, dünyadaki en fazla yazma eseri portalinde bulunduran kurum olmakla da haklı olarak övündüğümüzü ifade edebilirim burada.
1: Ekrem Bey, merak ediyoruz. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı envanterinde topladığı Türk İslam tarihinin en önemli yazma eserlerini nasıl koruyor?
0: Biz bunları atalarımızdan emanet aldık. Bakın gerçekten önemli bir konuya değindiniz. Bizim Yazma ve Nadir Eserler Daire Başkanlığımız var. Aynı zamanda Şifane Daire Başkanlığımız var. Biz bu eserleri sadece okuyucuya sunmakla değil, bunları muhafaza etmekle de mükellefiz. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı olarak medeniyetimizin, kadim kültürümüzün değerleri olan yazma eserlerimizi en son teknolojiyle koruduğumuz depolarımızda muhafaza ediyoruz. Bu depolarımızda kompakt sistemler yer almakta. Bu kompakt sistemler depreme karşı, yani bunun üzerine bir bina yıkıldığında 50 ton, 100 tona kadar ezilmeyecek şekilde yapılan yerlerde. Aynı zamanda bu depoların yangına karşı da her türlü önlem alınmış vaziyettedir. Yine iklimlendirmeli bir ortamdadır bunlar, yani kitabın gerektirdiği iklim ortamında yaz kış aynı derecede tutularak bunları muhafaza etmeye çalışıyoruz. Tabii restorasyon kısmımız var. Biz yani bunları hemen, bizde şu anda da mesela hala günümüzde satın alma, bağış ve devirlerle biz kütüphanemizi zenginleştiriyoruz. Yani elinde ailesinden kalma, efendime söyleyeyim farklı şekillerine geçmiş olan yazma eserler, kurumuza bunları ister bedeli karşılığında satabiliyor, ister bağış yapabiliyor, isterse bunları bize, kurumlarda ise bunlar devralıyoruz. Tabii biz bu almış olduğumuz yeni yazma eserleri direkt bu depolarımıza götürmüyoruz. Ne yapıyoruz? Öncelikle bir tesisini

0: koyuyoruz? Bunlar da hastalıklı mı? Efendim söyleyeyim, bunlarda farklı bir şeyler var mı? Bunların konservasyonu yapılıyor Şifane Daire Başkanlığımız tarafından. Ve bu kitaplar sağlıklı hale getirildikten sonra koleksiyonumuza kaydedilip bizim az önce söylemiş olduğum uygun şartlardaki depolarımızda gelecek nesillere aktarmak üzere muhafaza altına almış oluyoruz inşallah.
1: Türkiye'nin değerlerinde bu bölümde konuğumuz Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yazma ve Nadir Eserler Daire Başkanı Ekrem Aytar. Kendisiyle sohbetimiz devam ediyor. Sayın Aytar, biraz önce bahsettiniz. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı envanterinde 784 bin eser var. Peki araştırmacılar bunlardan nasıl istifade ediyor?
0: Şimdi ben geçmişinde bir müzeci olarak da müzemize de gelen birçok yerli ve yabancı araştırmacılarımız vardı. Bunlarla sürekli dirsek teması halindeyiz. Yani bir üniversitemizin herhangi bir bölümünde, işte atıyorum bir tıp bölümünde öğrencisi de yazma nadir eserlerin bir araştırmacısı olabiliyor. Yine aynı şekilde felsefe öğrencisi, edebiyat öğrencisi, tıp öğrencisi, matematik öğrencisi. Şimdi niye? Çünkü tıpla ilgili efendim İbn Sina'nın Kanun-ı Fıttip eseri bizde. Yani bununla ilgili bir çalışma yapmak istiyorsa bize müracaat etmek zorunda. Bir harita mühendisi bir arkadaşımız Piri Reis'in haritasıyla ilgili bir çalışma yapmak istiyorsa bunun eserleriyle ilgili bize işte Cihan Numa'yı görmek üzere bize müracaat etmek zorunda. Ha bunlar dediğim gibi ister kişisel olarak gelebilirler. Az önce de bahsetmiştim. Geçmiş yıllarda akademi öğrencileri Süleymaniye Kütüphanemizi sürekli yüz yüze geliyorduk. Ama artık gelişen şartlar dolayısıyla portale üye olduğunda hiçbir ücret ödemeden oradaki dilekçeyi doldurduğunda dediğim gibi bu bizim portale aktarmış olduğumuz eserlerimizden envanter numaralarına bakıp ben şu şu kitabın görüntülerini almak istiyorum. Yerli araştırmacılarımız bunları ücretsiz alabiliyor. Ama bunun tıpkı basımını yapacaksa, bunu bir ticari kitapta kullanacaksa o zaman da cüzi bir miktar ödemesi var. Bunu da bizim kurum başkanımız hesabına yatırıp almış olabiliyor. Dediğim gibi artık günümüzde teknoloji ilerledi. Çok kolay bir şekilde istediği kitabın görseline ulaşma imkanı araştırmacılarımızın var. Yine dediğim gibi bu araştırmacılarımız bizim kütüphanemize gelip yüz yüze de bizimle görüşebiliyor. Kütüphane görevlerimiz bunlara yardımcı oluyor ve orada araştırmalarını yapabiliyor. Aynı şekilde yabancı araştırmacıların da çok ilgi odağındayız. Ki zaten biz bu konuda da bir takım işbirliklerimiz var. 2025 yılın 11-12 Aralık tarihleri arasında birinci Uluslararası Yazma Eserler Sempozyumunu düzenledik. 29 ülkeden 200 araştırmacı tebliğ sundu burada sempozyumumuzda ve biz bu şekilde İngiltere'den, Mısır'dan, Makedonya'dan, Özbekistan'dan, Azerbaycan'dan birçok yerden yazma eser uzmanlarıyla ilişkiye girmiş olduk ve yazma eserler konusunda uluslararası da böyle bir yere sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Ki geçen yılki o sempozyumda müjdesini verdiğimiz bu yılda yine 11-12-13 Kasım 2026 tarihlerinde birinci Uluslararası Yazma Musaflar Sempozyumunu gerçekleştireceğiz inşallah.
1: Bir de bildiğimiz kadarıyla Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kitap Şifahanesi isimli çok önemli bir birime sahip. Peki nedir Kitap Şifahanesi?
0: Müzecilik literatürümüzde biliyorsunuz laboratuvarlar vardır. Laboratuvarlarda tarih eserlerimizi, envantere kaydolmuş eserlerimizin bakımı, onarımı, konservasyonu, restorasyonu yapılır. Tabii biz kurumumuz buna Kitap Şifahane Daire Başkanlığı demiş. Biz kitapları tabii ki onarıyoruz, muhafaza ediyoruz, kolluyoruz ama aslında bunlara şifa verdiğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bütün bunlar organik eserlerdir. Yani parşömen, farklı kağıtlardan yapılmış olan şeyler. İşte Kitap Şifahanesi Daire Başkanlığımız bu kitapların hastalıklarını onaran bir hastane gibi düşünebiliriz. Şu anda Rami yerleşkemizde, Rami Kütüphanesi'nin olduğu yerde Türkiye Yazma Eser Kurum Başkanlığımıza geniş bir alan ayrılmıştır. Ve bizim burada açık pencerelerimize, daha doğrusu pencere sistemiyle kitap şifahanemizde çalışan restoratör arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları oradan gelen kişiler rahatlıkla izleyebiliyorlar. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki dünyanın en önde gelen kitap laboratuvarlarından, kitap şifahanelerinden birisi Türkiye Yazma Eser Kurum Başkanlığı'nın kitap şifahanesidir. Bunu şöyle de teyit edebilirim. Birçok Kazakistan'dan, Gürcistan'dan, Özbekistan'dan, Mısır'dan, Suriye'den bizimle irtibata geçen kurum ve kuruluşlar bizden bu konuda destek istiyorlar. Ve biz geçen yıl bunlarla birçok programlar icra ettik. Buradan gelen restoratör arkadaşlara kitap şifahanemizde programlar düzenledik. Bu yıl da bunu devam ettireceğiz. Tabii burada en büyük ortağımız da destekçimiz de TİKA'dır diye bunu da ayrıca belirtmek isterim. TİKA ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu hiçbir

0: işbirliğiyle bizim İslam coğrafyamızda, Türk coğrafyamızda olan ülkelerdeki ilgili kişilerle de bu programları yürütmekteyiz diye kısaca arz etmek istedim.
1: Sayın Aytar, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı gerçekleştirmiş olduğu özgün yazma eser sergileriyle sık sık gündeme geliyor. Bu sergileri hazırlamaktaki amacınız nedir?
0: Türkiye Yazma Eser Kurumu Başkanımız Coşkun Yılmaz Beyefendi bunu çok önemsiyor. Bizim misyonumuzda, vizyonumuzda tabii ki konuşmalarımızın seyrinde de bunu ifade ettik. Daha çok akademik insanlar sanki sadece yazma eserlerden faydalanıyormuş gibi geliyor. Ama halbuki öyle değil. Halkın da bunu bilmesi gerekiyor. İşte bu amaçla kurum başkanımız Coşkun Yılmaz Beyefendi bize bir ufuk açtı, bir vizyon açtı. Ve biz de restoratör arkadaşlarımız, yazma eser uzmanı arkadaşlarımızla çok çeşitli sergiler düzenledik. İşte geçtiğimiz yıl İsmail Hakkı Bursevi, Bursa'da yaşamış, çok önemli bir ilim insanıdır. Onun ölüm yıl dönümünde, 300. ölüm yıl dönümünde orada Bursevi'yi anlatan bir yazma eser sergisi açtık. Şeyh Hamdullah bizim hat sanatımızın zirvesindeki bir isimdir. Amasyalıdır kendisi. Ama tabii Sultan Beyazıt'ın himayesinde İstanbul'a gelip hat sanatını zirveye taşıyan kişidir. Biz yine bu misyonla, vizyonla Şeyh Hamdullah'ın yazmış olduğu eserleri Amasya'ya götürdük. Amasya'daki Beyazıt Külliyesi'nde, Beyazıt Yazma Eser Kütüphanemizde sergimizi açtık. Yani oranın halkı, oradaki izleyicilerimiz bu eserleri görebiliyor. Aşık Paşa Türk tarihinin önemli, Türkçe'ye önem veren ilim insanlarından birisidir. Aşık Paşa da Kırşehirlidir. Kırşehir'de de Aşık Paşa'nın eserlerini götürüp sergiledik. Tabii İstanbul'dakileri de kısaca şöyle bir ismen geçeyim en azından. Bize bağış yapan çok önemli bağışımız rahmetli Nuri Arlesez Beyefendi'nin bize bağışlamış olduğu birbirinden değerli çok kıymetli eserleri Rami yerleşkemizde sergide açtık. Yine Vuslat Yıldırım'ında Hazreti Mevlana'nın mesnevilerinin yer almış olduğu en eski mesneviden en yenisine kadar bunları da Rami yerleşkemizde açtık. Yine Ramazan ayında Sancak Musafları sergimiz var. Bu da ilk defa düzenlenen bir sergidir. Belki müzelerde ufak tefek sancak Kur'an-ı Kerimlerini görebiliyorsunuz. Şimdi tabii dinleyenlerimiz görmüyor ama ben şöyle kısaca tarif edeyim. Sancak musafları yani en küçüğü 2.7 santim bizde. Düşünün yani bizim bir parmağımızın küçük serçe parmağımız kadar bir musaf-ı şerif. Bunlar ne yapılıyordu? Gemilerin sancak direğine asılıyordu. Bu bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Savaşa giden gemilerimiz Allah-u Teala'dan savaşın zaferle sonuçlanması için bir istektir bu. Bir dilektir, bir temennidir. Ama tabii bunun yanında kara kuvvetlerinde, deniz kuvvetlerinde, hava kuvvetlerinde bu gelenek günümüzde halen yaşatılmaktadır. Tabii bu sergilerimizin biz kataloglarını da hazırlıyoruz. Yani sergimiz yapıldı, gitti, kalmasın. Bunlar da Yekkofer adresimizdeki kitap sipariş noktamız var. Oradan bütün sergilerimizin Türkçe ve İngilizce kataloglar hazırlanıyor. Hatta Mesnevi'de kurum başkanımız Coşkun Yılmaz'ın bize talimatlarıyla Mesnevi biliyorsunuz Farsça kalem alınmıştır. Türkçe, İngilizce ve Farsça şeklinde hazırladık. Şu anda bu kataloglarımız da bizim satıştadır. Cüzi fiyatlarla dinleyiciler oradan alabilir. Sancak musaflarında da şöyle bir şey yaptık. Çünkü musaf Arapçadır. Sancak musafları sergi kataloğumuzu da Türkçe, İngilizce ve Arapça 3 farklı dilde yayınlamış olduk. Dediğim gibi dinleyenlerimiz bunları Yekgolter adresimize girip satın almasalar bile direkt oradan okumaya izin veriyor kurumumuz. Oradan okuyabilirler. Sadece İstanbul'da olanlar değil, kimse üzülmesin yani dünyanın neresinde olursanız olun bu sergilerimizi

0: bize verilen bu imkanlar, Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu bir imkanları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Dediğim gibi en son kurulan bir başkanlığımız vardı. Onu da burada kısaca izah etmiş olayım. Musaflar Daire Başkanlığımızda geçen yıl Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Kadir Gecesi'nde kuruldu. Biz burada Musaf tarihini, bizim İslam tarihimizin en eski yazmalarının tarihini, sanatını, kültürünü araştıran bir kurum olarak öne çıkmak istiyoruz. İstediğim bir vizyonumuz burada. Biz bunu birinci yazma musaflar sempozyumuyla da bütün dünyaya ilan etmek istiyoruz. Geçen yıl birinci yazma eserler sempozyumunu yapmıştık. Çok büyük bir ilgi ve alaka gördük. Yani vizyonumuzu, visyonumuzu bu şekilde noktalayabiliriz diye düşünüyorum. Bu imkanı verdiğiniz için radyomuza da çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Asıl biz teşekkür ederiz. Türkiye'nin değerlerinde bugün yazma ve nadir eserlerin kültürel mirasımız için önemini, bu eserlerin korunması ve dijitalleştirilmesine yönelik çalışmaları ve Türkiye'nin bu alandaki vizyonunu konuştuk. Konuğumuzsa Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yazma ve Nadir Eserler Daire Başkanı Ekrem Aytar'dı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz yoğunluğunda bizlere de vakit ayırdığı ve verdiği bu önemli bilgiler için. Spikeriniz ben Funda Erdoğan, programı sizler için hazırlayan Ufuk Vural ve bu bölümde teknik yönetmenimiz Mehmet Ayçiçeği. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere, hoşça kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bozkır'ın ortasında bir yanık türkü. Taşın dilinden konuşur Sivas. Gönlü geniş, eli nasırlı. Yiğit doğar bu toprakta insan. Bugün Anadolu'nun kalbinde bir dağ başı serinliğinde kervanların iz sürdüğü, ozanların söze can verdiği bir şehirdeyiz. Bugün selamımızı Sivas'a veriyoruz. Sivas'ın ismi geçmişteki adı olan Sebasteia'dan gelir. Bu isim Latince saygı değer, yüce anlamına gelen

Sebastos kelimesinden türetilmiştir. Roma İmparatoru Augustus onuruna bu ad verilmiştir. Zamanla halk arasında telaffuz değişmiş, Sebasteia önce Sebas, sonra da Sivas halini almıştır. Bu köken bile şehrin tarih boyunca nasıl önemli bir merkez olduğunu anlatmaya yeter. Sivas, İç Anadolu'nun doğusunda yer alır ama içinde hem doğunun sertliğini hem de Orta Anadolu'nun direncini taşır. Kızılırmağın doğduğu, Bozkır'la dağın omuz omuza verdiği bu coğrafyada doğa sade ama etkileyicidir. Tarihi İpek Yolu'nun üzerinde yer alan şehir, birçok medeniyetin geçiş kapısı olmuştur. Hititler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve elbette Selçuklular. Her biri Sivas'a bir taş bırakmış, bir iz kazımıştır. Anadolu Selçukluları döneminde bilim ve sanatın merkezi olan Sivas, 13. yüzyılda yapılan çifte minareli medrese ve gök medrese gibi yapılarıyla bugün hala bu ihtişama fısıldar.

durmaz söz söyler. Ozanların yüreğinden dökülen dizelerle, halayların toz kaldırdığı meydanlarla bunu hep anlatır. Sivas'ta adım attığınız her yer ya bir hatıraya ya da bir efsaneye çıkar. Şehrin tam kalbinde yükselen Burucuye Medresesi, zamana meydan okuyan taş işçiliğiyle sizi selamlar. Yanı başında çifte minareli medrese, göğe yükselen zarif minareleriyle bir devrin estetik anlayışını anlatır. Ve elbette Gök Medrese. Mavi çineleriyle adını gökyüzünden alır, içinden ilim geçmiştir, irfan geçmiştir. Sivas sadece şehir merkeziyle değil, doğasıyla da büyüler. Kangal ilçesindeki Balıklı Kaplıca, romatizmal hastalıklara şifa olduğu kadar dünyada eşine az rastlanır bir doğa harikasıdır. Küçücük balıklar suda dans eder gibi insanların yaralarına merhem olur. Yine Kangal, yalnızca kaplıcasıyla değil, dünyaca ünlü Kangal köpeğiyle de anılır. Sadakatiyle, koruyuculuğuyla, cesaretiyle Anadolu'nun canlı bir efsanesidir bu köpekler. Sivas'ın doğasında bir başka durak da Gür'ün Gökpınar Gölü'dür. Duru, cam gibi bir su, etrafı yemyeşil, sakinliğiyle insanı içine çeker. Sivas mutfağı ise az malzemeyle çok lezzet yaratmayı bilen bir mutfaktır. Sivas köftesi sadece etin lezzetiyle değil, ustalığıyla da öne çıkar. Madımak yemeği doğayla bağını koparmamış insanların sofrasından gelir. Ve hingel ya da hıngel, mantıya benzeyen ama daha büyük dilimli yoğurt ve tereyağı eşliğinde de yenen bir hamur işidir. Sivaslıları sert dokuması ve özgün motifleriyle sadece bir yer örtüsü değil, bir anlatıdır. Anadolu kadınının sessiz hikayeleri bu desenlerde yaşar. Çermik çini işlemeleri ve bakır işçiliği de Sivas'ın el sanatlarında geçmişten bugüne taşınan değerlerdendir. Ve tarihi şahsiyet dendiğinde Sivas denince akla ilk gelenlerden biri Aşık Veysel Şatıroğlu'dur. Karanlığı aydınlığa çevirmiş bir gönül adamı. Toprağı, sevgiyi, yaşamı dizelerine sığdırmış, gözleri görmese de dünyayı bizden daha çok görmüştür. Benim sadık yârim kara topraktır derken insanın özünü, doğayla bağını, ölümle barışını anlatır aslında. Sivri Alan köyünde doğan bu büyük halk ozanı sadece Sivas'ın değil, tüm Anadolu'nun sesidir. Sivas'a doğru yola çıkan biri, yalnızca bir şehirle değil, kadim zamanların sessiz tanığıyla karşılaşacağını bilir. Bozkır'ın ortasında, tarihi ve doğasıyla dimdik duran bir bellektir Sivas. Taşın, toprağın, suyun ve sözün birleştiği bu şehir, adım adım keşfedilmeyi bekler. Şehrin merkezine vardığınızda ilk durak kuşkusuz ki çifte minareli medrese olur. 1271 yılında İlhanlı Veziri Şemseddin Cüveyni tarafından yaptırılan bu yapı iki ince ve zarif minaresiyle göğe uzanır. Ardından hemen yanı başındaki Burucuye Medresesi çıkar karşınıza. Selçuklu'nun bilim ve eğitim mirasını yaşatan bir başka abide. Onu takip eden Şifaiye Medresesi ise sadece mimariyle değil, aynı zamanda Anadolu'nun ilk hastanelerinden biri olmasıyla ayrı bir anlam taşır. Ve tabii Gök Medrese. Mavi çinileriyle sanki gökyüzünü yeryüzüne indirmiş gibi. Sivas, doğanın sunduğu mucizeleriyle de nefes keser. Zara ilçesi sınırlarında yer alan Tödürge Gölü, kuş seslerinin yankılandığı, huzurun göğsüne düştüğü bir aynadır. Buraya sabah erken saatlerde gelirseniz, suyun üzerinde dans eden sisin arasında zamanın nasıl durduğunu hissedersiniz. Kangal ilçesi hem doğa hem sağlık arayanlar için vazgeçilmez.

geçilmez bir duraktır. Balıklı kaplıca, içinde yaşayan küçük balıklarla romatizmal hastalıklara iyi gelen şifalı sular sunar. Bu kaplıca, modern tıbbın da dikkatini çeken dünyaca ünlü bir sağlık merkezidir. Kangal deyince akla gelen bir başka değer de hiç kuşkusuz kangal köpekleridir. İri cüsseleri, uyanık bakışları ve sarsılmaz sadakatleriyle bu köpekler yüzyıllardır Anadolu'nun çobanlarına dost, sürülerine koruyucudur. Onlar sadece bir hayvan değil, kültürel bir simgedir artık. Doğa harikaları içinde bir başka inci de Gürün Gökpınar Gölü'dür. Suyu o kadar berraktır ki dibi gökyüzüyle yarışır. Göletin etrafında sessizlik hakimdir. Yalnızca rüzgarın ağaçlara fısıldadığı o eşsiz sesi duyarsınız. Doğa tutkunları için bir cennet, şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyenler içinse bir sığınaktır burası. Sivas'ın kültürel değerleri de zenginliğiyle baş döndürür. Sivas köftesi, etin ustalıkla işlendiği, katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan özel bir lezzettir. Madımak, doğada kendiliğinden yetişen bir ot. Bahar aylarında kadınların ellerinde sepetlerle dağlara çıkıp madımak toplaması hem bir gelenek hem de bir şenliktir adeta. Tüm bu lezzetlerin yanı sıra Sivas halıları, sert dokusu ve özgün motifleriyle Anadolu'nun geleneksel el sanatları arasında önemli bir yere sahiptir. Halılarda kullanılan desenler bazen bir aşkı, bazen bir aldı, bazen de bir köyün adını taşır. Çini işçiliği özellikle Çermik bölgesinde yaşatılmaya çalışılan bir başka kıymetli gelenektir. Bakır işlemeciliği ise hala birkaç usta sayesinde ayakta kalmayı başarır, tencereler, tabaklar, sürahiler o ellerde şekillenir. Sivas mutfağı, sert iklimin ve bereketli toprakların şekillendirdiği, tarih kokan bir sofra geleneği sunar. Ancak bu zengin miras içinde bazı lezzetler zamanla unutulmaya yüz tutar. Onlardan biri de sübüradır. Sübüra, özellikle yaz aylarında Sivas'ın geleneksel sofralarında baş köşeye kurulurdu. Temelinde yoğurt, su, nohut ve ince bulgur yer alır. Ama onu özel kılan, içine katılan doğranmış salatalık, taze yeşillikler ve kimi zaman birkaç damla limonla kazandığı ferahlıktır. Soğuk servis edilen bu çorba, hem serinletici hem de doyurucu olmasıyla bilinir. Eskiden Sivas'ta her evin bir sübüra günü olurdu. Mahallelinin bir araya geldiği, kadınların birlikte yaptığı, çocukların sabırsızla beklediği bir gelenekti bu. Ne yazık ki günümüzde bu eski yaz lezzeti, hazır gıdaların ve zamansızlıkla yarışan hayatın gölgesinde unutulmaya yüz tutsa da, yine de bazı köy sofralarında yaşlı ninelerin ellerinde yaşatılmaya çalışılıyor hala.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutlu

0: Mutluluğumuzu çoğaltalım dedik.
1: Ve bir diğer mektup Almanya'dan Hans-Jörg Sondermann yazmış. Bugünkü yayınınızı özellikle son 3 aydaki birçok bilgilendirici, eğlenceli ve öğretici radyo saatleri için size teşekkür etmek için bir fırsat olarak görüyorum. Sizin programlarınız favorimdi, hala da favorim. Tekrarlar sayesinde hiçbirini kaçırmadım. Katkılarınızı değerlerken profesyonelliğinizden, zekanızdan ve dil becerilerinizden her zaman etkilendim ve heyecanlandım. Müziğin kompozisyonunu beğendim, mesajlarınızın doğrulandığını takdir ediyorum. Kültürel katkılarınız beni genellikle hoş bir şekilde şaşırtıyor. Açık arayla en iyi program posta kutusunu TSR yayınlıyor. Mektubumun başında özellikle son 3 aya değindim. Bunun kişisel nedenleri var. Kısaca kendimi tanıtırsam anlayacaksınız. Eğitimli uzun yol kaptanı olarak bugün deniz pilotu olarak çalışıyorum. Amatör bir astronom olarak iyi havalarda hareket halindeyken, kötü havalarda son 3 aydır olduğu gibi kısa dalga alıcılarımın önünde seyahat tutkusuyla oturuyorum ve dünyayı böyle dolaşmaya çalışıyorum. Sizinle iletişime geçmemin sebebi, Ocak ayında doğduğum için programınızda bana bilmeden gönderdiğiniz doğum günü tebriklerinizdi. Bunun için teşekkür ederim. Bunun geleneksel bir sinyal raporu olmadığını biliyorum. Ancak küçük bir küresel kartı memnuniyetle karşılanacaktır. Sonuncusundan bu yana 10 yıldan fazla zaman geçti. O zamanlar bir dünya haritasını küresel kartıyla süsledim. Saygı ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 10.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: İyi sabahlar, ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Zirveye yönelik eleştirilere artık reddi miras yapan bir Türkiye yok sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, milli meselelerin siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadığını bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini belirtti. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi. Erdoğan, hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadelede rehavete kapılmamak gerektiğini belirtti. FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalara dikkat etmek durumundayız dedi. Hain darbe girişimine karşı milletin destansı bir direniş gösterdiğini vurguladı. Bize istikamet verecek olan ruh, işte 15 Temmuz gecesi milletimizin sokaklarda ortaya koyduğu ruhtur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. Kaçak FETÖ'cüler Özel'e destek veriyor dedi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin

iddianamede vardı, iddianameyi okudum sıradan değil ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'da düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları vardı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha hatırlattı. Ukrayna ile 9 Avrupa ülkesi balistik füze savunma ittifakı kurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gönüllüler Koalisyonu'nun çok taraflı gücünün gelecek aylarda Ukrayna'ya komşu ülkelerde tatbikatlar düzenleyeceğini duyurdu. Koalisyonun Ukrayna için oluşturduğu çok uluslu güç harekete geçmeye hazırdır dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi karşılıklı açıklamalarla yeniden tırmandı. ABD Başkanı Trump, Boğaz'ı ele geçirdiklerini söyledi, ticari gemilerden ücret alacaklarını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'a yanıt verdi. Gemilerin güvenli geçişini kim sağlıyorsa bu hizmetin karşılığını almalıdır dedi. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi'nden de Hürmüz'de seyir sefer serbestlisi vurgusu geldi. Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı havadan karaya süpersonik düzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Kızıl Elma S-2 kanat altında taşıdığı Jet 230 süpersonik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de yabancı plakalı araç kullanımına ilişkin esaslarda düzenleme yapıldı. Artık sadece tescil sahipleri değil, alt ve üst soy yakınları da aracı kullanabilecek. Düzenlemeyi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gurbetçi vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağladık dedi. Ve spor. Dünya Kupası'nda ilk finalist Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya bugün Türkiye saati ile 22'de kozlarını paylaşacak. Merakla beklenen karşılaşma TRT 1 ve Tabi'den yayınlanacak. Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi çeyrek finaldeki rakibi belli oldu. Ay Yıldızlılar Çin'de düzenlenecek organizasyonda Kanada ile karşılaşacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27 derece, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam 29, Tiran 33, Brüksel 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda haberleri dinlediniz. We'll be right back.

tren memleket kokuyor. Bu tren hasreti neşeyle buluşturuyor. Memleket treni Türkiye saatiyle 10'u 5 geçe Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan kalkıyor. Bu sıcacık yolculuğa siz de davetlisiniz.

Selamlar, saygılar efendim. Memleket Treni programından sizlere sesleniyoruz. Bugün 14 Temmuz 2026 Salı günü. Programı sizler için Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alacı hazırladı. Teknik Masa'da bugün teknisyen arkadaşımız Berkay Yıldız oturuyor ve mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Ankara Oran stüdyolarından hepinize esenlikler diliyoruz. Sayın dinleyenlerimiz, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız şu şekilde: 0090-312-463-34-19 ve yine 0090-312-463-34-21. Memleket Treni programında duymak istediğiniz konuları veya bizimle paylaşmak istediklerinizi telefon, faks ya da Memleket Treni Facebook adres satırına www.facebook.com/trtmemlekettreni yazarak, Instagram'da da www.instagram.com/trtmemlekettreni adres satırına yazarak bu adreslerden ve WhatsApp iletişim hattımız olan 0090-530-662-2186 numarası üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Ayrıca Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden de dinleyebilirsiniz. Yine televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümü TürkSat 4 Batı paketi uydusundan ve radyolarınızın başındaysanız kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden dinleyebileceğiniz gibi TRT Dinle uygulaması üzerinden de dinleyebilirsiniz. Memleket Treni başlıyor.

Memleket Treni'nde günün notu uzman klinik psikolog, co-psikodramatist Şevval Sümbüloğlu'ndan geliyor sayın dinleyenlerimiz. Şöyle yazmış kendisi, diyor ki, iç dünyasında kirli hisseden dışarıya kendini parlatır, değersiz hisseden erdem satar, eksik hisseden sürekli tavsiye verir. Olgunlaşmış ve bütünleşmiş olansa fazla konuşmaz, sonradan akıl vermez, kendini allayıp pullamaz. Zamanla fark edersin ki çoğu davranış bir karakter göstergesi değil, bir telafi biçimidir. Bazıları çok konuşur çünkü sessiz kaldığında kendisiyle baş başa kalmak zor gelir. Bazıları sürekli öğretir çünkü öğrenmeye ihtiyaç duyan tarafın hala kendi içinde yaşadığını hisseder. Bazıları kusursuz görünmeye çalışır çünkü en büyük kavgasını kusurlarıyla verir. Bu yüzden olgunluk çoğu zaman dışarıdan etkileyici görünmez. Olgun insanın gösterme ihtiyacı azalır. Haklı çıkmaya çalışmaz, her boşluğu fikirleriyle doldurmaz, herkesin hayatına müdahale etmeyi görev sanmaz. Çünkü kendini ispat etmeye çalışan tarafı biraz olsun dinlemeye başlamıştır. İnsanın iç dünyası sakinleştikçe sesi yükselmez, aksine alçalır. Kendisiyle barıştıkça daha az rol yapar, daha az sergiler, daha az anlatır. Bazen birinin neyi gösterdiğinden çok neyi göstermeye ihtiyaç duymadığına bakmak gerekir. Çünkü bütünlük çoğu zaman gürültüyle değil, sade bir varoluşla kendini belli eder demiş uzman klinik psikolog, co-psikodramatist Şevval Sümbüloğlu. Teşekkür ediyoruz kendisine.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86.

0: Sağlık Rehberi.
1: Memleket Treni programı tüm hızıyla devam ediyor sayın dinleyenlerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda tıp doktoru, fizyoloji profesörü, Profesör Doktor Nazan Uysal Harzadın var. Sayın Harzadın, günaydın.
2: Günaydın.
1: Evet sayın dinleyenlerimiz, Sağlık Rehberi'nde bugün sakızla ilgili konuşacağız. Siz sakız çiğner misiniz peki, merak ettik. Hepsini soracağız. Uzmanlar sindirim sistemini yanıltması hem de mikroplastikler salması nedeniyle

0: Sakız çiğnemeyi önermiyormuş. Peki hiç mi olumlu tarafı yok? Hepsini soracağız uzman konuğumuza. Evet Sayın Harzadın, sözü size bırakıyoruz.
1: Evet, sakız çiğnemek içinde hangi sakızı çiğnediğimize bağlı. Şu an ulaşabildiğimiz, hani marketlerde sıklıkla ulaşabildiğimiz sakızların içinde maalesef plastik materyaller var. Petrol ürünlerinden elde ediliyor. Dolayısıyla da bu çiğnediğimizde maalesef bizim vücudumuza da geçiyor. Tabii hani bunun ötesinde bir diğer konuda biz çiğnemek aslında sindirimin başlangıcı ve en önemli.

0: kendinin yanıltılması gibi bir durum söz konusu oluyor. Tek bir durumda aslında ben öneriyorum sakız çiğnemeyi. Bununla ilgili yapılmış bilimsel çalışmalar var. Özellikle böyle sınava çalışan gençler, işte bir sınavdan 10-15 gün önce stresi azaltmada sakız çiğnemenin etkili olduğu bulunmuş. Hani burada belki bu doğal eskiden böyle sütlacımıza falan koymak için şey yapardık, alırdık damla sakızı diye. Doğal içerikli sakızlar çok stresli olduğu durumlarda bu gibi belli bir hedefe yönelik. Ama hani burada şunu da karıştırmamak lazım. Ne bileyim işte araba kullandım geldim çok stresliyim. Hani bu gibi durumlarda sakız çiğnemenin çok da etkili olmadığı ortaya çıkmış. Hani belli bir hedef var. O hedefe kilitlendiniz. O hedefe varıncaya kadar ki stresi yönetmede etkili bulunmuş. Bunun dışında tabii yine doğal içerikli başka sakızlar da var. Sakız ağacı dışındaki şeylerden elde edilen. Hani bunlar çiğnenebilir gençlerimiz açısından özellikle. Ama onun dışında ben çok önermiyorum. Çok tercih edildiğini de biliyorum. Çok tepki çekmek de istemiyorum ama bu anlamda hani sağlığı korumak istiyorsak bu da bir parçası gibi düşünmek lazım. Tabii ki birçok parça var. Tek şey hani birçok kişinin sakıza mı kaldık dediğini duyar gibiyim. Ama hani sakızda işte bir kova düşünün, kovaya atılan sağlığı olumsuz etkileyen bir damla gibi düşünün.
1: Peki diş ve ağız sağlığına olumsuz etkileri var mıdır?
0: Tabii o kimyasallar nedeniyle diş, ağız içi florayı olumsuz etkileyecektir. Ama bunun yanı sıra özellikle diş sıkma problemi olanlarda sakız çiğnemek hiç önerilmiyor. Çünkü özellikle bu çiğneme kaslarının zaten diş sıkıyorsanız daha fazla yorulmasına ve daha ağrılı hale gelmesine neden olacaktır. Hani bu anlamda dişleri hani bazı kişiler işte sakız çiğneyip dişlerin temizlendiğini yemek sonrası gibi düşünebilir ama bununla ilgili de bilimsel bir kanıt yok açıkçası. Hani dişleri korumanın en iyi yolu düzenli fırçalamak. Hani hiç fırçalayamıyorsanız gece yatmadan önce muhakkak yatağa hani fırçalamadan girmeyin gibi bir noktada olmanızı, eğer gündüz üşeniyorsanız ya da işte yapamıyorsanız.
1: Nazan Hanım, siz çiğnemeyin diyorsunuz ama bir de şekerli sakızlar var. Bu konuda ne diyorsunuz? Çünkü çok fazla satılıyor, görüyoruz marketlerde ve ne yazık ki gençlerimiz de tüketiyor. Aslında biraz stresle baş etme yöntemlerinden biri diyebilir miyiz? Zararları var mıdır?
0: Evet, işte zaten biraz önce de söylediğim gibi stresi azaltmada ama hani sadece sınav dönemi stresi azaltmada etkili bulunmuş. Tabii hani şekerli veya tatlandırıcılı sakızlar tat tomurcuklarındaki yani şekerin olumsuz zararlı etkilerine girmiyorum bile. Hem diş çürümesine, işte kan şekerinin gereksiz yere yükselmesine neden oluyor. Ama tatlandırıcılı olanlar, hani ben şekerli sakız çiğnemiyorum, tatlandırıcılı çiğniyorum noktasındaysak da bu da şimdi tat tomurcuklarımızın bir tat ayar noktası var. Biz yaklaşık 10-11 günde bir bu tat tomurcukları yenileniyor. Biz o tat tomurcuklarına hangi dozda bir tat verirsek, yani çok böyle mesela şunu örnek vereyim. Şerbetli tatlı yiyorsanız sütlü tatlılar size pek de tatlı gelmez. Hani bu tamamen oradaki sensörün, tat sensörünün ayarını, belirli bir ayar noktasını hizalamakla ilgili. Yani eğer çok tatlı yiyorsanız o 10-11 gün boyunca, yani o tat tomurcukları yenilenene kadar siz sürekli o ayardaki tatlarla mukayese edeceksiniz yediğiniz tatlı, tada et, her şeyi. Şimdi tatlandırıcılı sakızlar da tabii ki içindeki bu

0: tatlandırıcının tat tomurcuklu, yani normal şekere göre çok daha tatlı tada sahipler. Dolayısıyla da bu tat reseptörlerine çok daha fazla uyuyoruz. Bizim tat algımızı daha sonra yediğimiz tatlı yiyeceklerden ilgili tat algımızı daha böyle beklentiyi daha yüksek tutmaya neden olacaktır diğer taraftan.
1: Yeni araştırmalar yapılmış diye okuduk Sayın Harzad'ın ve marketlerde bulabileceğimiz sakızda ve doğal sakız diye satılanlarda mikroplastik yayılma oranları gayet yüksek çıkmış. Siz ne
0: Evet.
1: düşünüyorsunuz bu konuda? Nasıl bulaşıyor bu mikroplastikler?
0: Sakızın yani markette aldığımız yani pek çok bütün sakızları şey yapmak istemiyorum. Yani damla sakızı gibi eskiden biz sütlü tatlılara koymak için hala var bildiğim kadarıyla. Bunları onun dışında tutuyorum. Ama diğer normal marketten aldığımız diğer sakızlarda petrol ürünü kullanılıyor. Dolayısıyla da her çiğnemede bu mikroplastikler vücudumuzda salınıyor maalesef. Ve dil altı da, dilimizin altı emilimin en yüksek olduğu yerdir. Dolayısıyla biz mikroplastikleri, hani çenemize temas ettiğinde evet yine terliysek, hareket halindeysek emilim oluyor ama dil altında emilim en fazla.
1: Evet, peki sağlıklı sakız yok mudur Nazan Hanım? Ne önerirsiniz?
0: Bu şeyleri kullanabilirler. Damla sakızı diye satılan sakızları kullanabiliriz. Hani yiyebilirler hatta bunları. Bunun dışında yine son zamanlarda satılan şeyler de var. Yine prebiyotik içerikli çiğnemeyi de sağlayan sakız ağaç şeyleri, gamları da var. Bunları da kullanabilirler. Ama onun dışında marketteki sakızlar maalesef bizi olumsuz etkiliyor.
1: Peki özellikle kırsal yerlerde, köylerde duyarız kenger sakızı, çam sakızı. Bunları da öneriyor musunuz? Bir zararı var mıdır?
0: İşte çam sakız dediğim şey zaten bu söylediğim hani marketlerde de bulabilecekleri ağacın, sakız ağacının doğrudan salgısı. Onu tabii ki çiğneyebilirler. Ama açıkçası dişinizde bir amalgam dolgu varsa, yani cıvalı, koyu renkli bir dolgu varsa sakız çiğnemeyi hiçbir şekilde önermiyorum. Çünkü her şeyde, çiğneme hareketinde o amalgam dolgudan cıva vücudumuza salınıyor. Hani zaten yemek yerken çiğniyoruz. Diğer taraftan bunu daha da arttırmamayı öneririm açıkçası.
1: Nazan Hanım,
0: mikroplastikler,
1: evet,
0: onların etkilerini bilmiyorum. Daha önce de çok bahsettik ama kısaca söylemek gerekirse vücudumuzda birçok sistemin çalışmasını bozuyor. Bağırsak bariyerini bozuyor. İnflamasyona neden oluyor. Yani toksinler, mikroplastikler bir tür vücudumuz için toksin. Kronik hastalıkların kök nedenleri arasında gösteriyor ve sadece ilk 8 dakika çiğnemekle mikroplastiklerin, sakızın içindeki mikroplastiklerin %94'ü salınıyor. O yüzden mümkün olduğunca bu sakızlardan uzak durmayı öneriyorum. Sakız üreticileri bilmiyorum beni ne yapacaklar ama biz onlardan dileğimiz bizim için sağlıklı sakızlar üretmeleri.
1: Nazan Hanım, son olarak evet bize zararı var, çevreye de zararı var diye düşünüyorum ben. Çünkü içinde mikroplastikler var. Sakızı çiğnedikten sonra ne yapmalıyız, nasıl atmalıyız? Özellikle bir yere yapıştırmak çevreyi kirletiyor diye düşünüyorum, değil mi?
0: Sormayın. En büyük problem çevre problemlerinden biri bence de. Alelade her yere atıyoruz maalesef o sakızları. Çiğnediğimiz, yani bize zarar verdiğimiz yetenek gibi. Hani bu damla sakızı gibi satılanları, benim söylediğim sağlıklı olanları yutabilirsiniz de. Prebiyotik etkili olduğu için bağırsak bakterilerinizin de hoşuna gidecektir. Ama tabii ki bu diğer markette satılan şu an plastik içerikli sakızları kesinlikle çiğnememeyi öneriyorum. Ola ki işte hani çiğnediniz. Şekersiz olanını, hani kötünün iyisi var mıdır şu an anlatmaya çalışıyorum. Çiğnedikten sonra da onu çöpe atmak gerekiyor. Ortalığa atmak gerekiyor.
1: O zaman son olarak şöyle diyebilir miyiz? Sınava girmeyecekseniz, çok yönetemediğiniz bir stresiniz yoksa çiğnemeyelim, değil mi Sayın Harzadın?
0: Evet, sadece sınav çocuklarına izin veriyoruz.
1: Öneriyoruz.
0: Sağlık konuşuyorsak. Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Tıp doktoru, fizyoloji profesörü, Profesör Doktor Nazan Uysal Harzadın'a paylaştığı bu değerli bilgiler için.

0: Genelkurmay'ın içinden ateş etmeye başladılar. Hem çatıdan hem genelkurmay'ın içinden hem de helikopterden ateş etti. Çünkü orası son kaleydi artık onlar için.
1: Her bir darbenin bir ülkeyi ne kadar geri götürdüğünü de biliyorduk. Buna tepki koymak adına dışarı çıkmam gerektiğini ve eşimin de metanetinin bozulmaması adına çocuklarımı öptüm. Ona da duygularımı ifade etmedim. Çünkü gittiğim zaman geri dönmeyeceğim. Kesinlikle o duygu bende vardı.
2: Eşini, evladını, sevdiklerini bırakıp sokaklara dökülen şehitlerimiz, gazilerimiz. Vatan size minnettar. Bu milletin birlik ve beraberliğini bozmaya yeltenenler cevabını 15 Temmuz'da aldı. Demokrasi her zaman darbeci zihniyete galip gelir. Millet iradesi her şeyin üstündedir.

0: Memleket Treni'ne kitaplık bölümümüzle devam ediyoruz sayın dinleyenlerimiz. Konuğumuzsa Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Merve Akbaş kendisi stüdyomuzda. Hoş geldiniz sayın Akbaş.
1: Hoş bulduk.

0: Sayın dinleyenlerimiz, Türk ve Dünya Edebiyatı'nın seçkin yazarları, şairleri ve eserlerinden örnekler verdiğimiz bölümümüzde bu hafta konumuz 1974 Orhan Kemal Roman Ödülünü kazanan Yenişehir'de Bir Öğle Vakti isimli roman ve yazarı Sevgi Soysal, evet, yazarı ve romanını konuşacağız ama öncelikle yazar Sevgi Soysal'ı merak ediyoruz. Hemen size soralım Sayın Akbaş, bizim için kısaca tanıtır mısınız?
1: Elbette tabii. Sevgi Soysal 1936'da İstanbul'da doğuyor. Aslında Selanik'ten göçen bir ailenin çocuğu, öyle diyelim. Selanikli bir baba ve Alman bir annenin 6 çocuğundan birisi. Ankara Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesini tamamlıyor. Arkeoloji okuyor. Bir dönem yurt dışında bulunuyor. Arkeoloji ve tiyatro dersleri takip ediyor. Sonrasında onu Dost, Yelken, Ataç, Yeditepe ve Değişim dergilerinde görüyoruz çeşitli yazılarıyla. Bu sıralarda TRT'de yine çalıştığını biliyoruz. Haldun Dorme'nin yönettiği bir oyunda rol alan tek kadın oyuncu, onu biliyoruz. Derken bu arada ilk eserini yayımlıyor, Tenterozayı. 12 Mart Sevgi Soysal'ın hayatında önemli bir kırılma noktası esasında. Çünkü siyasi sebeplerle yargılanıyor, sürgüne gönderiliyor ve cezaevinde yattığını da biliyoruz, hatırlıyoruz. Bu süreçte yazı çizi faaliyetine tabii devam ediyor Sevgi Soysal. Yazdığı üçüncü kitap da bugün konuşacağımız Yenişehir'de Bir Öğle Vakti. Sevgi Soysal'ı çok erken kaybettik. Vefatından çok kısa bir süre önce meme kanseri tanısı alıyor. Ve yaklaşık bir sene içerisindeydi diye hatırlıyorum. Sevgi Soysal 40 yaşında vefat ediyor. Bu kısa ömrünü aslında çok sayıda eser sıkıştırıyor. Daha uzun yaşasaydı eminim daha fazlasını da üretecekti Sevgi
0: Çok da
1: Soysal.
0: erken bir yaşmış.
1: Çok.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Evet.
0: Bu programla da anmış olalım kendisini.
1: Evet. Yenişehir'de Bir Öğle Vakti üzerinde duracağız bugün. Aslında bu eser 73'te yayımlanıyor. 74 yılında, 1974 yılında Orhan Kemal roman armağanı alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Gülnur Hanım'la yaptığımız programlardan birinde Adalet Ağaoğlu'nun Bir Düğün Gecesi'ni konuşmuştuk. Anlatı tekniği itibarıyla bu roman da biraz onu anımsatıyor aslında ki Bir Düğün Gecesi daha sonra gelecek, 79'da yayınlanacak. İlk baskısını 1979'da göreceğiz. Peki anlatı tekniği itibariyle benziyor derken burada neyi kastediyorum? Bir düğün gecesinde de dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Bir düğün gecesi ne kadar sürerse birkaç saat, o kadarlık bir zamanda insanların bir araya getirildiğini, toplumun çeşitli sınıflarından insanların bir araya getirildiğini ve işte geriye dönüş tekniğiyle bu karakterlerin geçmişlerini, aile ilişkilerini, her türlü geçmişlerini diyelim bir şekilde öğreniyorduk. Ve bilinç akışı tekniğiyle tabii. Bu romanda da aslında bir öğle vakti, işte öğleden ikindiye kadar aşağı yukarı diyebiliriz o birkaç saat içerisinde Yenişehir'de Ankara'nın semtlerinden biri. Erken Cumhuriyet döneminin işte Kızılay, Sıhhiye ve Maltepe arasında kalan kurulu semti diyebiliriz buraya. Adı üzerinde ismiyle müsemma Yenişehir. Cumhuriyet ilan edildikten sonra kurulan semtlerden biri. Ve bir sınıf göstergesi aslında. İşte Yenişehir'de bir öğle vakti arasında romanın başından sonuna kadar devrilmek üzere olan bir kavak ağacının işte itfaiyecilerin gelmesi, insanların izlemesi vesaire gibi o küçücük bir süreçte geçen ve en sonunda devrildiği kısmını tanıklık ediyoruz. Romanda aslında birçok şeyden bahsediyor Sevgi Soysal. Birçok meseleyi kaleme alıyor ve eleştiriyor ve bunu çok didaktik bir şekilde de yapmıyor. Hatta hiç didaktik bir şekilde yapmıyor. Bir kere romanda geçen mekanlar Ankara'da yaşayan bizler için şöyle çok önemli. Piknik kültürünün yeni yeni geliştiği bir devreyi görüyoruz burada. Bu yeni bir yeme alışkanlığı, tüketim alışkanlığı aslında. İnsanların gelip ayaküstü yiyip gittikleri ki Ankara'yı bilenler hala Kızılay civarında çok sayıda pikniği göreceklerdir. Büyük mağazayla açılıyor mesela. Büyük mağazanın bir işte deposu, alışveriş

alışkanlığı, insanların Kızılay'dan giyinmek merakı, böylesi şeyleri görüyoruz. Burada zikredilen mağazalarda o dönemin aslında büyük, gerçekten süreli yayınlarda ilanlarına falan bugün rastlayabileceğimiz gerçek mekanlar, gerçek alışveriş mekanları. 70'lerin Ankara'sını görüyoruz aslında bir tarafıyla. İşte sokaklarıyla, affedersiniz, yeme içme alışkanlıklarıyla, alışveriş alışkanlıklarıyla ve toplumun çeşitli sınıflarıyla, bir araya getirilen sınıflarıyla. Roman 19 bölümden oluşuyor ve hakikaten ustalıkla kurulmuş bir eser. Bunu söylemeliyiz. Şöyle, aslında romanda doğrudan dahli olmayan bir çiftle açılıyor konu. Ve orada toplumun daha alt kesiminden işte insanların birbirleriyle olan iletişimleri, konuşmaları, alışkanlıklarını görüyoruz. Sonrasında bir selamlaşma, bir çarpışma, bir rastlantıyla bölümlerin birbirine bağlandığını ve ana eksende aslında eski halk fırkalı bir milletvekilinin Doğan Bey'in kızı Mevhibe Hanım'la onun profesör eşi Salih Bey'in iki çocuğu Doğan ve Olcay ve onların arkadaşları Ali etrafında konuşlanan, onun etrafında şekillenen bir anlatıyı görüyoruz. Ana eksende onlar var. Ama diğer kahramanlar, diğer tipler diyelim belki de, bize her biri farklı bir sınıfı, farklı bir karakteri temsil ediyor metinde. Mesela bu eser boyunca işte kavak devrildi, devrilecek, yıkıldı, yıkılacak ifadesini zaten sıkça görüyoruz. Ama bu arada sokağın çok dinamik ve canlı olduğuna da şahitlik ediyoruz. Şöyle, dilenciler var mesela, bir boyacı var. Kavağın yıkılmasına doğru, ki onun o kavak metaforunu değerlendirişi itibariyle bulunduğu yer bence çok önemli. Çünkü kavak bir metafor metinde. Bir öğle vaktinde yaşlı bir kavak kontrollü bir şekilde devrilecek aslında. Ve bu çürüyen eski düzeni temsil ediyor. Ancak üstüne devrildiği kişi toplumun daha alt tabakasından işçi sınıfını temsil eden birisi. Aslında bu sistem çökecek ve bunun altında kalanlar da yine toplumun alt kesiminde olanlar, işçi sınıfında olanlar olacak. Alttaki mesaj bu. Bu metafor buna yarıyor, öyle söyleyelim. Ama burada ilginç olan şeylerden birisi şu. Bu kavağın devrilmesine doğru, yani metnin sonuna doğru bir boyacı görüyoruz mesela. Boyacı oradaki kalabalıktan istifade ederek daha fazla para kazanmak istiyor aslında. Ve kavağa da para kazanılacak bir mal gibi, eşya gibi bakıyor. Çünkü kendisi Konyalı, Konya'da kavaklıkların çok olduğunu, insanların işte kavak bakmakta hiç zorlanmadıklarını, kavakları rahatlıkla büyüttüklerini ve sonrasında da eskiden bu elektrik direkleri, telgraf direkleri hatırlarsınız. Tahtadan olurdu. Aslında kavak ağacından yapılırdı çoğunlukla. İşte ona bir göndermeyle kavağın aslında para eden bir şey olduğunu, şimdi de işte hazır bu kavak devrilirken toplanan kalabalıktan para kazanabileceğini, yine tamamen materyalist aslında günü kurtarmaya bakan, çünkü toplumun alt kesiminden bir karakter karşımızdaki, böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Tabii metin boyunca eleştirilen şeyler çok fazla. Az önce söylediğim gibi bu Cumhuriyet Halk Partisi diyelim bugünkü şeyiyle, Halk Fırkalı eski milletvekilinin eleştirildiğini, torunları tarafından eleştirildiğini, sistemin eleştirildiğini, sınıflar arasındaki bu keskin ayrımların eleştirildiğini görüyoruz. Mevhibe Hanım mesela aslında son derece şey bir evlilik yapıyor eşiyle, mantık evliliği yapıyor diyelim. Eşi bir ceza hukuku profesörü ve çok çalışarak elde edebilmiş var olduğu şeyleri. Oradaki o sistem eleştirisine baktığımız zaman kitapta bugün hala geçerliliğini koruduğunu görebiliyoruz. Çünkü sadece çok çalışan, aslında hiç kitap okumayan, tiyatroya dahi gitmeyen, sadece çalışarak kendine bir meslek edinen ve geçmişteki o fakirliğini, geldiği sınıfı unutmak, bunu yıkmak, geçmişini bir anda silip arkada bırakmak isteyen bir karakter olduğunu görüyoruz. Ve bu iki kişinin, yani Mevhibe Hanım'la Profesör Salih Bey'in diyelim,

0: aralarındaki o duygusuz ilişki çocuklarına da yansıyor. Ve sistemi, işte anneyi, babayı, bilhassa dedeyi, yönetimi, birçok şeyi eleştirenlerin onlar olduğunu görüyoruz. Ve buradaki eleştirilerin de aslında biraz içeriden olduğunu da görüyoruz Sevgi Soysal'da, bu sınıf eleştirisinin. Özetle belki şunu söyleyebiliriz. Bu bir 70'lerin başını, Ankara'sını anlatan iyi bir dönem romanı ve kurgusu itibarıyla da hakikaten farklı ve çok başarılı. Toplumun birçok kesiminden bir insanı bir araya getiren ve sınıflar arasındaki ayrımları belirgin bir şekilde ortaya koyan bir eser. Sevgi Soysal okumak için bence bu eserle başlayabilir dinleyicilerimiz.
1: Kaç kitabı vardı? Başta
0: Bu
1: söylemiştiniz.
0: üçüncü
1: Tekrar edelim.
0: eseri, Tente Rosa'yı ilk olarak yayımlıyor. Sonrasında Yürümek romanı yayımlanıyor. Ancak bu kitap bir süre sonra toplatılıyor ve işte TRT'den ayrılmak zorunda kalıyor. Geçmişte TRT'de çalıştığı bir devir de var, Sevgi Soysal'ın. Daha sonra Yenişehir'de bir öğle vakti yayımlanıyor. Şafak yine böyle bir şafak vaktini anlatan, 12 Mart'ı yine anlatan eserlerinden birisi. Barış adlı çocuk 12 Mart sonrası öykülerini topladığı kitaplardan birisi. Şimdilik bunları hatırlayabiliyorum.
1: Evet, okumak isteyenlere öneriyoruz Sevgi Soysal'ın Yenişehir'de Bir Öğle Vakti isimli kitabını. Sayın dinleyenlerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Merve Akbaş'a çok çok teşekkür
0: Rica
1: ediyoruz.
0: ederim.

Sayın dinleyenlerimiz, bugün de Memleket Treni programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı sizler için Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca birlikte hazırladı. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan, teknik masada Berkay Yıldız. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Zirveye yönelik eleştirilere artık reddi miras yapan bir Türkiye yok sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, milli meselelerin siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadığını bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini belirtti. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi. Erdoğan, hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadelede rehavete kapılmamak gerektiğini belirtti. FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalara dikkat etmek durumundayız dedi. Hain darbe girişimine karşı milletin destansı bir direniş gösterdiğini vurguladı. Bize istikamet verecek olan ruh işte 15 Temmuz gecesi milletimizin sokaklarda ortaya koyduğu ruhtur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. Kaçak FETÖ'cüler Özel'e destek veriyor dedi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin iddianame de vardı. İddianameyi okudum, sıradan değil ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'da düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları vardı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha hatırlattı. Ukrayna ile 9 Avrupa ülkesi balistik füze savunma ittifakı kurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gönüllüler Koalisyonu'nun çok taraflı gücünün gelecek aylarda Ukrayna'ya komşu ülkelerde tatbikatlar düzenleyeceğini duyurdu. Koalisyonun Ukrayna için oluşturduğu çok uluslu güç harekete geçmeye hazırdır dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi karşılıklı açıklamalarla yeniden tırmandı. ABD Başkanı Trump, Boğaz'ı ele geçirdiklerini söyledi, ticari gemilerden ücret alacaklarını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump'a yanıt verdi. Gemilerin güvenli geçişini kim sağlıyorsa bu hizmetin karşılığını almalıdır dedi. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi'nden de Hürmüz'de seyri sefer serbestisi

0: kurgusu geldi. Bayraktar Kızıl Elma, insansız savaş uçağı havadan karaya süpersonik füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Kızıl Elma S-2 kanat altında taşıdığı Jet-230 süpersonik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de yabancı plakalı araç kullanımına ilişkin esaslarda düzenleme yapıldı. Artık sadece tescil sahipleri değil, alt ve üst soğu yakınları da aracı kullanabilecek. Düzenlemeyi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Gurbetçi vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağladık." dedi. Ve spor, Dünya Kupası'nda ilk finalist Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya bugün 22'de kozlarını paylaşacak. Merakla beklenen karşılaşma TRT 1 ve Tabi'den yayınlanacak. Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi çeyrek finaldeki rakibi belli oldu. Ay Yıldızlılar Çin'de düzenlenecek organizasyonda Kanada ile karşılaşacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam ve Saraybosna 29, Tiran 33, Brüksel ve Üsküp 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27. Yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin sol örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızlı ışın. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

0: Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayında Sabah Ajansı programında sizlerle birlikteyiz. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu, teknik masada Berkay Yıldız, mikrofon başında da ben İpek Önder, sesimizin ulaştığı herkese iyi bir gün diliyoruz. Ve her zaman olduğu gibi programımızı Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız. Dış basında öne çıkan gelişmeleri spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Ardından iki telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Önce TRT Yunanistan temsilcisine, ardından TRT İran temsilcisine bağlanacağız ve son gelişmeleri öğreneceğiz. Bugün stüdyo konuğumuz gazeteci Ercan Gürses bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını

Hürriyet gazetesiyle turumuza başladık. Artık reddi miras yapan Türkiye yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılan liderleri karşılama töreninde Yeniçeri kıyafette askerlerin de yer alması ve mehter maaşı çalınması ile ilgili artık reddi miras yapan bir Türkiye yok dedi. Defalarca söylediğim gibi bir gerçeği tekrar ifade ediyorum. Özellikle mehter maaşından, Yeniçeri'den ve merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin ister etmeyin ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıllık devlet silsilemizin son halkasıdır dedi. 17 yıl sonra 29 gözaltı, eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 17 yıl önceki ölümüyle ilgili soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı listesinde kaza yerinde uçuş yapan askeri jet pilotları, askeri ve sivil kırım ekibi personeliyle bazı emniyet görevlileri yer alıyor. Emekli Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Ali Ağa da gözaltına alınanların listesinde şüpheliler arasında halen görevde bulunan astsubaylar da bulunuyor. Avrupa'ya Türkiye etkisi başlığının detaylarını aktaralım. Klima talebi patlama yaptı. Sıcaklarla kavrulan Avrupa, Türk klima üreticilerine talebi arttırdı. Sektör temsilcileri 2026'nın ilk yarısında klima satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre çift taneli büyüdüğünü söylüyor. Yıl sonunda ise pazarın yaklaşık 3 milyon adet seviyesinde olması da bekleniyor.

Yeni Şafak gazetesi ile turumuza devam ediyoruz. İmalat sanayine 1 trilyonluk uygun kredi, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından imalat sanayine kredi müjdesi verdi. Yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Yeni finansman programıyla 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz dedi. DCG İstanbul Laskiye'de donanmadan tarihi ziyaret, Türk Deniz Kuvvetleri 2011'de başlayan Suriye İç Savaşı'ndan bu yana ilk kez Laskiye Limanı'nı ziyaret etti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da Türkiye'nin milli imkanlarla inşa edilen ilk istif sınıfı fırkateyni DCG İstanbul'da katıldığı ziyaret, iki ülke arasındaki askeri temaslar açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. FETÖ'ye 81 ilde operasyon, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin yıl dönümünde FETÖ'ye dev operasyon yapıldı. 81 şehirde örgütün güncel yapılanması, finansman ağı, öğrenci evleri ve mahrem yapılanmalarında yer alan 968 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Milliyet gazetesiyle devam edelim turumuzu. Haluk Levent 2-0. Daha önce karşılıksız çek, çete ve kumardan yargılanan sanatçı Haluk Levent şimdi de yöneticisi olduğu Ahbap Derneği'nin topladığı yardım paralarıyla bahis oynamak ve kişisel çıkarı için kullanmakla suçlanıyor. İki ayrı uçak bileti sanatçı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent bir süredir teknik ve fiziki takip altındaydı. Gezi yürütülen soruşturmada Levent 17 Temmuz'da Ataşehir'deki konserini gerekçesiz iptal edince düğmeye basıldı. Savcılık Levent için hızla yurt dışı çıkış yasağı kararı çıkardı. Karardan habersiz 10 Temmuz'da Almanya'ya kaçmak için iki ayrı uçağa bilet alan Levent, İstanbul Havalimanı'na gidince yurt dışı yasağını öğrendi. Bunun üzerine Yalova üzerinden Bursa'ya geçen Levent bir tır parkına saklandı. Levent'in tırla İzmir'e gidip buradan da denizden kaçacağı belirlendi. Ekipler önceki gün Levent'i tır parka hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, örgüt üyeliği ve dernekler kanununa muhalefet suçlamalarıyla gözaltına aldı. Operasyonda Ahbap yönetici ve üyelerinin yanı sıra avukat Ece Güner'in de bulunduğu 26 isimden 22'si yakalandı. Soykırım devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre İsrail askeri operasyonlarının ve ablukasının sürdüğü Gazze şeridinde sadece 2 hafta içerisinde 9300 su çiçeği vakası bildirildi. Salgının bu denli büyümesinin İsrail'in bölgeyi bombalarla yerle bir etmesinden kaynaklandığı, Gazze'ye tıbbi yardımların engelleyerek bir tür biyolojik soykırım yaptığı öne sürüldü. Klimadan bulaşan tehlike yaz aylarında klima kullanmanın artmasıyla bakımsız klimalar ve su sistemleri solunum yolları için risk oluşturuyor. Kurultay düğümü yargıya taşınıyor. CHP'de Özgür Özel cephesi bugün mahkemeye olağanüstü kurultay talebiyle başvurup 3 kişilik çağrı heyetinin atanmasını talep edecek. Kurmaylarla yapılan toplantıda yeni bir parti için düğmeye basma kararı alındı. Yeni partinin dilekçesi hazır. Kavgası ABD Başkanı Trump, Boğaz'ı elimizde tutacağız, muhtemelen biz yöneteceğiz, Boğaz'ın gardiyanları olacağız dedi. İran'dansa mutabakat bir kriz sürecine girmiştir. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermeyeceğiz yanıtı geldi.

0: Akşam gazetesiyle turumuza devam edeceğiz. Avrupa'da Rus paniği, Rus siber ordusunun çok sayıda NATO ülkesinin stratejik savunma kurumlarına sızmaya çalıştığı iddia edildi. Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Rusya Federal Güvenlik Servisi bağlantılı siber casusluk ve sabotaj ağını deşifre ettiklerini duyurdu. Rus siber aktörlerin NATO üyesi ülkelerdeki kritik ulaştırma ağlarına ve askeri lojistik rotaları üzerindeki siber altyapılara sızdığı ileri sürüldü. Diyarbakır'da rekor petrol beklentisi, ABD'li Transatlantik Petroleum Yönetim Kurulu Başkanı Diyarbakır'da günlük 250 bin varil petrol ve 25 milyon metreküp doğalgaz üretimi öngördüklerini açıkladı. DAEŞ'a MİT darbesi başlığını da aktaralım. Terör örgütü DAEŞ'ın sözde Türkiye vilayeti yapılanmasında faaliyet gösteren Talip Güler Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.

Sabah gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. Altyapısı çöken Avrupa yanıyor. Avrupa'da artan klima kullanımı yüzünden enerji altyapısı çöktü. Elektrik kesintileri kabus oldu. Sıcakla baş edemeyen kıtada 4 yılda 200 bin kişi öldü. Türk halkına minnettarız. Türkiye'den gönderilen 30 ton insani yardım malzemesi depremle yıkılan Venezuela'ya ulaştı. Başkan Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür eden Venezuela Dışişleri Bakanı, minnettarlığımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz dedi. Ve spor dünyasından güzel bir haberle turumuzu noktalayacağız. Zeynep Sönmez dünyada ilk 50'de. Tenisteki gururumuz Zeynep Sönmez yükselişini sürdürüyor. Milli sporcumuz Kadınlar Tenis Birliği'nin güncellenen listesinde 3 basamak çıkarak sıralamada 48. L adını yazdırdı. Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi unvanını elde eden Zeynep Sönmez, ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçisi olmayı başardı.

0: Dış Basın.
1: Rusya'nın Sputnik haber ajansı, Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyacağını söylediğini bildiriyor. Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada Körfez ülkelerinin Hürmüz Boğazı'nın korunmasına yardımcı oldukları için ABD'ye tazminat ödemelerini istediğini belirtti. Trump, güvenlik ve emniyetin sağlanmasına yönelik operasyonun gerekli tüm maliyetlerini karşılamaya yardımcı olmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin taşınan yüklerin değerinin %20'si oranında geri ödeme alacağını kaydetti.

etti. Trump, devam eden saldırılar kapsamında ABD'nin Hürmüz Boğazı ile ilgili tüm İran askeri kapasitesini yok etmek istediğini söyledi. Fars haber ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamasını aktarıyor. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılmasının tek şartının ABD ordusunun boğazdaki müdahalelerine son vermesi ve kıyı devletlerinin kendi karasular üzerindeki egemenliğine saygı göstermelerinin gerekli olduğu belirtildi. Açıklamada, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki müdahalelerinin sürmesi halinde küresel petrol ve doğalgaz piyasalarını etkileyecek daha büyük gelişmelerin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. İsrail'de hükümete yakın Kanal 14 televizyonuna göre Savunma Bakanı Katz, Ekim 2023'ten itibaren büyük yıkıma ve insanlık felaketine neden oldukları Gazze şeridine giderek gördüğü yıkımın iyi hissetmesini sağladığını söyledi. Haberde Katz'ın üst düzey İsrail ordusu komutanlarıyla Gazze şeridine giderek bölge turu yaptığı aktarıldı. Haberde İsrail ordusunun Gazze şeridinin %65'ini işgal ettiği kaydedildi. Tur sırasında Kanal 14'e röportaj veren Katz, yıkılmış

Gazze manzarası hakkında ne hissettiği sorusuna, Gazze'deki yıkımı görmek iyi hissettiriyor değil mi? Bunların hepsi tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla uygulanan kısıtlı bir politikanın sonucu diye yanıt vererek İsrail ordusunun bölgeyi işgal ettiğini ve bütün evlerin yıkıldığını vurguladı.

Amerika'nın 6 ülkenin yaptırım listesine aldığı Filistin topraklarını gasp eden İsrailli bir kuruluşa yaklaşık 1,3 milyon dolar mali destek sağlama kararı aldığı ortaya çıktı. Bakanlık, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarında faaliyet yürüten Ahavat Hilat adlı kuruluşla ortak proje yürütmek üzere sözleşme imzaladı. Haberde Fransa, İngiltere, Kanada, Norveç, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın yaptırım listesindeki Ahavat Hilat'a sağlanacak hibeyle işgal altındaki Batı Şeria genelindeki kaçak yerleşim birimlerinde yaşayan gençlere yönelik bir mentor ağ kurulmasının hedeflendiği ifade edildi. 1,3 milyon dolarlık hibenin 18 aylık dönemi kapsadığı kaydedildi. CNN'e açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO daimi temsilcisi Büyükelçi Matt Whitaker, ABD'de üretilen F-35 uçaklarının Türkiye'ye satışına ilişkin "Bence bu gerçekleşmesi mümkün bir anlaşma, bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Whitaker, Türkiye'deki NATO zirvesine ilişkin gözlemlerini aktararak Türk ordusunun çok kabiliyetli bir müttefik ve Batı ile entegre olduğunu vurguladı. Türkiye ile olan bu ilişkiyi daha da güçlendirmeliyiz diyen Whitaker, ABD'nin kırmızı çizgiler olduğunu ancak ABD Başkanı Trump'ın F-35'lerin Türk ordusuna satışı konusunda doğru anlaşmanın yapılmasını sağlayacağına olan inancını dile getirdi. Birleşik Krallık yayın organı Independent, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in 4. Şuşa Global Medya Forumunda Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yönelik açıklamalarına yer veriyor. Aliyev, siyasi, ekonomik, enerji, bağlantısallık ve halklar arası ilişkiler alanlarındaki işbirliği düzeyine bakıldığında dünyada birbirine Türkiye ve Azerbaycan kadar yakın, birbirini bu kadar destekleyen ve birbirine bu kadar dost olan başka iki ülke olmadığını söyledi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişki, komşu ülkeler tarafından incelenmesi ve örnek alınması gereken bir modeldir. Komşular da tıpkı Türkiye ile Azerbaycan gibi davranmalıdır ifadelerini kullandı. Aliyev, iki ülkenin her koşulda birbirinin yanında olacağını da vurguladı.

Almanya'nın Deutsche Welle yayın organı, Almanya'nın Ukrayna'ya teslim edilmek üzere 50 bin adet insansız hava aracı sipariş ettiğinin öğrenildiğini yazıyor. Bu, Kiev için tek seferde yapılan en büyük İHA alımlarından birisi oldu. Almanya, Ukrayna ordusunun en büyük destekçilerinden birisi. Sipariş edilen İHA'lar, Türkiye'de popüler olan Bayraktar TB2 gibi büyük ve gelişmiş sistemler değil. Teknoloji marketlerde de satılan daha ufak boyutlardaki, genelde tek seferlik kullanılan araçlar. Deutsche Welle bir başka haberinde Amerika Birleşik Devletleri'nde savaş politikalarına desteklemesiyle bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ölüm nedeninin açıklandığını bildiriyor. Yapılan otopside 71 yaşındaki senatörün ölüm nedeni aort diseksiyonu olarak belirlendi. Senatörün otisi bunun kalpten çıkan ana damarın yırtılması anlamına geldiğini ve damar sertliğine bağlı kalp damar hastalığından kaynaklandığını açıkladı. Graham'ın ölümünün ardından sosyal medyada şüpheli durumlara dair iddialar dile getirilmişti.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Yunanistan'daki gelişmeleri almak üzere TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Türkçü'ye bağlanıyoruz.
2: Atina'dan merhabalar. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 tedariğine ilişkin olumlu mesajları Yunanistan'da oldukça büyük bir endişe yarattı. Aradan bir hafta geçti geçmesine ama hala manşetlerde Ankara'daki NATO zirvesi.

0: ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi F-35 programına dahil etmesine yönelik açıklamaları var. Yunan basını NATO zirvesinin en büyük kazananının Türkiye olduğunu yazıyor bir haftadır. Türkiye'nin önemli bir güç haline geldiği, Yunanistan'ın ise yeni gerçeklere artık alışması gerektiği yazılıyor. Hatta dün Efimerida Ton Sintakton gazetesi Netanyahu'nun bile Türkiye'nin F-35 sürecinden dışlanması için Amerika Birleşik Devletleri'ne baskı yapmasının artık mümkün olmadığını yazdı. Yunanistan'ın yıllardır sürdürmeye çalıştığı ABD'nin güvenilir müttefiği söyleminin de artık anlamını yitirdiği ifade edildi Yunan gazetesi tarafından. Son bir haftalık süre zarfında Yunan basınında, Yunan kamuoyunda yer alan yorumlar genel hatlarıyla şu şekilde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve boyunca yoğun bir diplomatik trafiğin tam merkezinde olduğu, Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in ise Ankara'da 24 saatten kısa bir süre kaldığı ve diğer NATO liderleriyle herhangi bir kayda değer ikili temas gerçekleştirmeden Atina'ya geri döndüğü belirtiliyor. Bir başka önemli satır başı ise şu. Yunan basınında Atina'nın ABD'deki en büyük kozlarından biri olan Yunan lobisinin de artık etkisiz kaldığı, girişimlerinin sonuçsuz kaldığı ve strateji kurmaktan yoksun olduğu yazıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde o yere göğe sığdıramadıkları Yunan lobisinin çöküş yaşadığı yazılıyor bir haftadır. Israrlı lobi çalışmalarına rağmen Başkan Trump'ın açıklamalarından sonra harcanan onca paranın da boşa gitti yorumları yapılıyor. Öte yandan Yunan muhalefetinden de sert tepkiler var. Ondan da bahsedelim. Yunanistan eski başbakanı Alexis Tsipras geçtiğimiz günlerde katıldığı bir konferansta Türkiye'nin askeri tedarik süreçlerindeki ilerlemeleri ve ABD ile olan ilişkilerini de değerlendirdi. Son zamanlarda yaşanan gelişmeleri ulusal bir yenilgi olarak değerlendirdiğini açıkladı. Tsipras şöyle dedi. Son günlerde F-35'lerle ilgili yaşanan gelişmeyi ben ulusal bir yenilgi olarak nitelendiriyorum. Bu sorumluluğunu bizzat Yunanistan Başbakanı'nın taşıdığı ulusal bir yenilgidir ifadesini kullandı. Ancak Atina için en önemli soru Ankara'nın 2019'da programdan çıkarılmasından önce Türk Hava Kuvvetleri için zaten üretilmiş olan 6 adet F-35 uçağının Türkiye tarafından hızlı bir şekilde teslim alınıp alınamayacağı. Bu soruyu gündeme getiren de Yunanistan'ın en etkili gazetesi Katimerini. Katimerini diyor ki eğer Türkiye'ye yaptırımlar sona ererse bu uçakların teslim edilmeleri halinde bu uçaklar Yunanistan'ın ilk F-35'lerini teslim almasından önce Türk ordusunun hizmetine girebilir. Yunanistan'ın F-35'leri için şu anda 2028-2029'un beklendiğini de belirtiyor Katimerini gazetesi. NATO zirvesinin ardından Yunan basınında en çok konuşulan konulardan biri de hiç şüphesiz mehter takımıydı. Son olarak birkaç cümlede ondan bahsedelim. Ankara'ya gelen tüm liderlerin gıpta ile izledikleri, övgüyle bahsettikleri mehter takımını tüm Yunan basını sanki sadece Yunan başbakanına yapılmış bir etkinlik olarak yorumladı tuhaf bir şekilde. Bu marşların Yunan tarihi, Yunan hafızası için sembolik değerinin çok ağır olduğu yazıldı. Türk milletinin gücünü yücelttiği ve müziğin de etkisiyle psikolojik bir savaş silahı olarak kullanıldığını işaret etti ki bütün bu yorumların aslında doğru tespitler olduğunu söyleyebiliriz ama bütün bunlara da en güzel cevabı yine NATO zirvesi kapanışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Dünya liderlerinin Yeniçeriler için muhteşem bir dediklerini ve bazılarının biz Yeniçerilerinizi tanırız dediklerini söyleyerek bir anlamda son noktayı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan koymuş oldu diyelim ve Yunanistan'ın başkenti Atina'dan bugünlük sözü sizlere devredelim.
1: TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Türkçü bizlerle birlikteydi. Şimdi de İran'daki gelişmeleri almak üzere TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanacağız.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında özellikle Hürmüz Boğazı noktasında çatışmalar devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri gelecekte İran'ın özellikle Hürmüz Boğazı noktasında idare sahibi olmasını istemiyor. Dolayısıyla İran'da gelecekte Hürmüz Boğazı noktasında ana belirleyici unsur olarak Umman'la beraber hareket ederek oranın hem güvenliğini hem diğer ihtiyaçlarını karşılayarak buradan kendisine de bir akar elde etmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri başta diyordu ki işte orası uluslararası bir sudur. Her gemi rahatlıkla serbest geçebilmeli. İran bundan para talep etmemeli. Ancak dün Trump'ın açıklamalarına bakıldığında aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisinin de buna bir hazırlık yaptığını görmüş olduk. Trump ne diyor? Bundan sonra buradan geçecek gemilerin yüklerinin %20'si vergi olarak yani para olarak bize ödenecek. Çünkü biz o gemilerin geçişlerini kolaylaştıracağız, onların korumalığını yapacağız. Dolayısıyla bu bağlamda bu şekilde hareket edilecek. Bunun üzerine İran Devrim Muhafızları Ordusu ve İran ordusunun ortak kurumu olan Hatemül Enbiya Merkezi sözcüsü İbrahim Zülfikari, Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda gelecekte söz sahibi ve ortak olmak istiyor. Biz dedi buna izin vermeyeceğiz. Onlara karşı duracağız ve savaşmaya da devam edeceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri tabii özellikle İran'ın gücünü kırmak için Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Sistan-Belucistan eyaleti, Buşehr eyaleti, Hürmüzgan eyaletinin şehirlerini vuruyor. Bu vurduğu başlıca şehirler Bender Abbas, Sirik, ondan sonra Kaşm Adası, onun dışında daha buna benzer bir sürü yer. Yani Cas'tır, Hendap'tır, Bender Mahşer'dir, Behbahan'dır, Endişmek'tir, Dusful'dur, Abadan'dır, Hurramşer'dir, Umudiye'dir. Yani buna benzer dün ve bu geçtiğimiz gece bir sürü yeri vurmaya devam ettiler ve ediyorlardı ara ara. Dolayısıyla İran da onlara cevaplar verdi bu süreçler içerisinde. Özellikle ABD'nin Ürdün'de, Kuveyt'te ve Bahreyn'de bulunan üslerini vurdu. Bu geçtiğimiz gece Birleşik Arap Emirlikleri bir açıklama yaptı. Dedi ki İran tarafından bizim iki gemimiz vuruldu. Bu gemilerde bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Dolayısıyla bakalım süreç içerisinde ABD ile İran arasındaki bu Hürmüz Boğazı noktasındaki güç dengesi nerede sonuçlanacak? Acaba anlaşabilecekler mi? Dün bizde İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'nin haftalık olarak düzenlediği basın toplantısına katıldık. Bekai dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'nin sözlerine güvenilmez, verdiği sözleri tutmuyorlar, manipülasyon yapıyorlar, saldırıda bulunuyorlar. Bizim askerimiz ülkemizi savunacak güçtedir. Karşılık verilmesi halinde biz de karşılık vermeye devam edeceğiz dedi. Bakalım süreç bize neyi gösterecek? Önümüzdeki günler acaba tekrar bir anlaşma zemini oluşturulabilecek mi? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri askeri gücüne dayanarak, güvenerek, hareket ederek dediği gibi boğazı kesip işte gelip geçen gemilerden para alacak mı? Onu hep beraber göreceğiz. Yine yeniden gelişebilecek olaylarla Tahran'dan, İran'dan süreçte sizlerle olacağız.
1: TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlerle birlikteydi. Aktardıkları için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Stüdyomuzda gazeteci Ercan Gürses bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Gürses.
3: Hoş bulduk İpek Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Kolay
1: Teşekkür
3: gelsin.
1: ederiz efendim. Dün kabine toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 2 haftalık bir aranın ardından gerçekleştirildiği kabine toplantısı. Toplantının ayrıntılarıyla başlamak isteriz. Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarında öne çıkan başlıkları sırasıyla bakalım dilerseniz. Öncelikle tabii NATO vurgusu önemliydi. 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla gerçekleştirdiğine vurgu yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Bu noktadan hareketle zirveden yansıyanları konuşalım.
3: Tabii İpek Hanım, Cumhurbaşkanı'nın dünkü kabine toplantısında da NATO zirvesini çok ağırlıklı bir şekilde değerlendirmiş olması bana kalırsa çok kıymetliydi. Çünkü Türkiye çok müthiş bir organizasyon kabiliyeti gösterdi, onu söyleyelim. Binlerce insanı ağırladı. Diplomat var, gazeteci var, bürokrat var, devlet başkanı, hükümet başkanı var, bakanlar var. Aynı zamanda çok sayıda güvenlik görevlisi de söz konusu. Bunların bunların hepsini intizam içerisinde, çok büyük bir açıkçası organizasyon içerisinde ağırladı ve aynı zamanda

0: çok iyi çalışmalarını da sağladı. Bence bu çok önemliydi. Cumhurbaşkanı da diyor ki 4800 üst düzey diplomat ve davetli ağırlandı. Ve bu ağırlama ve bu organizasyon kabiliyeti Ankara'nın da ön plana çıkması açısından önemliydi biliyorsunuz. Daha önce İstanbul ve Antalya çok ön planda olan şehirlerdi Türkiye açısından. Şu anda Ankara'nın da bir dünya şehri olduğunu Cumhurbaşkanı artık bu saatten sonra özellikle diplomasi ve siyaset anlamında ortaya koyduğunu dile getirdi. Bu arada tabii ki işin iç yüzü itibarıyla, bildirge itibariyle de çok tarihi bir metin ortaya çıktı. Bu tarihi metinde elbette bazı açıkçası insanlık açısından sıkıntılı noktalar var bana kalırsa konuşulabilir. Özellikle bundan sonra dünyanın daha savaşa yatkın bir dünya olması gibi bir zorunluluk ortaya çıkartıldı. Ama bir yandan da Türkiye'nin NATO içerisinde daha merkezi bir role oturtulması yönünde çok ciddi anlamda adımların atıldığını görmek gerekiyor NATO bildirgesinde. Bundan sonra NATO üyelerinin kısıtlamalarının olmaması yönündeki vurgunun Türkiye'nin baskıları sonucu metne dahil edildiğini bilmek gerekiyor. Bir yandan da tabii şunu vurgulayalım. İçerik anlamında çok konuşuldu. Cumhurbaşkanı da bundan bahsetti. Özellikle mehter takımının gösterisi ve bir anlamda Türkiye'nin geçmişteki kültürünü de Türkiye Cumhuriyeti öncesinde bizim Türk kültürünü yansıtan donelerin de orada olmuş olmasının ciddi anlamda zirveye damga vurduğunu, hediyelere kadar ince ayrıntıların düşünüldüğünü, bu konudaki tartışmaların da içerideki ve dışarıdaki tartışmaların da Cumhurbaşkanı tarafından değerlendirildiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı diyor ki işte biz reddi miras yapan bir yapı değiliz. Biz bütün kültürümüze, bütün tarihimize sahip çıkıyoruz. Bunu böylesi bir organizasyonda da göstermemiz son derecede açıkçası diğer ülkelerin de dikkatini çekti ve önemli, kıymetli şeklindeki değerlendirmesi. Tabii bir yandan da savaşlara değindi, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere, Trump'la görüşmesine değindi Sayın Cumhurbaşkanı dünkü kabine toplantısının ardından. Ben bu vurgunun özellikle ağırlıklı NATO'yu değerlendirmesinin zirvenin yansımalarını ortaya koyması bakımından çok kritik olduğunu ve yeni bir mesaj silsilesi olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, özellikle de tabii ABD'nin Türkiye satışını gerçekleştireceği F-35 savaş uçakları da önemli bir konuydu. Washington'dan da baktığımızda olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor. NATO daimi temsilcisi ABD'nin F-35 gerçekleşecek bir anlaşma, bence gerçekleşecek açıklamalarında bulundu ki bu da önemli çıktılarından birisiydi, değil mi
0: Tabii,
1: zirvenin?
0: tabii. İpek Hanım zamanın ruhu var. Yani onu söylememiz lazım. Biz F-35 sistemi içerisindeydik. Onun üretici partnerlerinden birisiydik. Ama zaman içerisinde biliyorsunuz biz savunma füzeleri alırken o süreç içerisinde Patriotlarda bize çıkartılan zorluklar nedeniyle zaman içerisinde önce Çin sistemlerine sonra Rus S-400 savunma sistemlerine yöneldik ve sonra F-35 ve
1: Katsa
0: Katsa
1: yaptırımları, evet,
0: yaptırımlarıyla
1: süreçten
0: karşı
1: çıkarttı,
0: karşıya
1: evet.
0: kaldık. Bu sürecin açıkçası geçmişle ilgili çok meşgul olmanın elbette bazı faydaları olabilir ama şu anda odaklanmamız gereken nokta bu F-35 sistemi içerisinde üretici ortağı olmasak bile en azından hakkımız olan 5 ya da 6 bu konuda çeşitli rivayetler var. Aslında 6 uçağın parasını ödedik ama Amerika Birleşik Devletleri'nin o bir uçağı başka ülkeye tahsis ettiği de dile getiriliyor. Bu konuda Türkiye'nin parasını ödediği uçakları alması, sonradan da sürece dahil olması yönünde ciddi adımlar atılıyor. Tabii S-400 sorununun çözülmesi konusunda da çeşitli formülasyonlar gündemde. Şunu vurgulamak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında sorun alanları hep oldu. Yani en iyi ilişkilere sahip Turgut Özal ve Bush döneminde de oldu. Erdoğan Obama dönemlerinde de oldu. Farklı dönemlerde de oldu ve bunlar olmaya devam edecek. İş ki bu sorunları yönetebilmek. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile Sayın Cumhurbaşkanı arasında çok kritik bir direkt hat var ve burada sorunların çözümü anlamında önemli adımlar atılıyor. Bazıları diyorlar ki böyle kurumsal yapılar içerisinde kişisel ilişkilerin olmasını yadırgayan bazı çevreler var. Onlara şunu söylemek lazım. Ben bu kişisel temasları önemseyen iki liderin olmasının sorunların çözümü anlamında kolaylaştırıcı etkisi olduğu kanaatindeyim. Nitekim Trump'ın Ankara'daki açıklamaları ve Türkiye'ye vermiş olduğu önem de malum. Bu nedenle F-35 sorunu bugünden yarına tam olarak çözülmeyebilir ama çok önemli bir adım atıldı. Yine Katsa yaptırımları konusunda verilen bir söz var. Bu sözün tutulması da takip edilecek. Ama bir yandan da şunu bilmemiz lazım. Türk-Amerikan ilişkileri sorunlarıyla birlikte yönetilmeye muhtaç ilişkiler ve bu iyi yönetilmesi gereken ilişkiler Erdoğan-Biden ilişkileri.

0: ilişkileri son derecede buz devrinin yaşandığı bir dönemi hatırlatıyor bize. Bu nedenle ben şu süreç içerisinde dünyanın yaşadığı zorlukların yanında bu süreci iyi yönettiğimiz kanaatindeyim.
1: Evet, yeni bir dönemin de başlangıcı olarak da yorumlayabiliriz
0: Evet.
1: elbette. ABD ile İran arasında yeniden yükselen gerilimin yansımalarını da konuşalım dilerseniz.
0: Tabii.
1: ABD Başkanı Trump Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ABD deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve Boğaz'dan geçen tüm kargolar için %20 geçiş ücreti alınacağını açıkladı. Öte yandan baktığımızda ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM deniz üzerinde ilk kez saldırı amaçlı silahlı insansız deniz hava aracı SİHA kullanarak İran'daki bir denizaltı ve gemi bakım tesisine hedef aldığını duyurdu. Yine bir kriz ortamı içerisindeyiz. Sizce bu tırmanan gerilim nereye doğru evriliyor?
0: Maalesef bir kriz ortamındayız ve bu yeni bir savaş sürecini de tetikleyebilir yorumları yapılıyor. Şimdi İpek Hanım, bu süreç ilk 40 günkü sürece evrilebilir mi? Bence doğrudan şununla alakalı. İran şayet bu saldırı, daha doğrusu karşı saldırı, kendisini savunma mekanizmasında İsrail'e de füze fırlatmaya başlarsa o ilk sürece dönme riskimiz var. Onu söylememiz lazım. Ama bir yandan da şunu vurgulayalım. İki tarafın da aslında bu süreçte bir statükoya ihtiyacı vardı ve bu nedenle bir mutabakat zaptı imzaladılar. Ve bu sürecin Hürmüz'e kilitlenmesi gibi bir sonuç ortaya çıkardı. Oysa ki biliyoruz, savaşın başlangıcında Hürmüz denklemin içerisinde bile yoktu. Yani o süreçte nükleer kapasitesi İran'ın ön plandaydı. Bir yandan da İran'ın rejimiyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri İsrail ikilisinin tırnak içinde endişeleri söz konusuydu. Ama geldiğimiz noktada savaşın belki en önemli parametresi haline gelmiş durumda. Bu nedenle mutabakat zaptı açısından ciddi sorunlar var. Peki Ankara zirvesinde, NATO'nun Ankara zirvesinde bu sorun neden gündeme geldi ve Trump bu mutabakatı yırtıp attığını açıklamak için neden böyle bir zamanlamayı seçti?
1: Nasıl bir stratejik anlam taşıyor bu
0: Elbette.
1: mesajlar, değil mi?
0: Yani elbette bu açıklamayı yaptı biliyorsunuz NATO zirvesi için 7 Temmuz tarihinde Ankara'ya
1: Evet.
0: geldiğinde Rutte ile basın toplantısındaki ilk sözleriydi. İran'la mutabakat artık gündemde değil, umurumda değil görüşürlerse ifadesini kullandı. Ve ardından biz gördük ki NATO bildirgesinde İran'la ilgili bir madde var.
1: Evet.
0: Yani NATO'nun tehdit algılamaları içerisinde Rusya'dan sonra İran var ve onun parametreleri arasında Hürmüz'ün açık tutulması, statükosunun korunması ve aynı zamanda da İran'ın nükleer silah sahibi olmaması. Bir yandan da NATO'nun o hepimiz birimiz için maddesine vurgu yapılması. Bu son derece de önemli çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu konudaki tırnak içinde endişesini ya da bu konudaki açıkçası amacını NATO'ya da benimsetmiş oldu. Bu nedenle ben gelinen aşamada dünyayı çok kritik bir noktanın beklediğini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki bu hattın daha da gerilmesi bizi böyle kronik ve içinden çıkılamaz, sürekli devam ettirilmek zorunda olunan bir savaşa doğru da yönlendirebilir. Bu nedenle açıkçası şu anda devam etmekte olan Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye eksenindeki arabuluculuk girişimlerinin sonuç vermesi en büyük dileğimiz ama çok umutlu olunan bir atmosferde değiliz
1: Evet,
0: maalesef.
1: hatta çatışmaların yayıldığına dair gelişmeler de söz konusu. Yemen ve Suudi Arabistan hattındaki
0: Evet.
1: çatışma haberlerini de yine takip ediyoruz. Efendim, Fransa ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi balistik füzelerin oluşturduğu artan tehdide karşı antibalistik füze koalisyonu kurduklarını açıkladı. Yeni bir hava savunma koalisyonu. Avrupa'nın güvenlik mimarisini ve ABD'ye olan savunma bağımlılığını uzun vadede sizce nasıl etkiler? Ve tabii Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın da Paris'te temasları vardı. Ukrayna zirvesine katıldı. Bu başlıklar altında Rusya-Ukrayna savaşında seyrini konuşalım sizinle
0: Tabii,
1: birlikte.
0: tabii NATO zirvesinde biliyorsunuz çok önemli bir başlıktı İpek Hanım. Başından itibaren hatta Rutte'nin ilk açıklaması NATO Genel Sekreterinin Ukrayna konusunda Ukrayna'nın NATO'nun stratejik ortağı olduğundan bahsetti. Bakın son derece de tartışmalı bir konu. Bir yandan da Rusya'nın NATO'nun uzun vadeli tehdidi olduğunu dile getirdiler. Yani bu şu anlama geliyor. Bu olgudur ya da algıdır. Yani bu tartışılır. Ama bir yandan da NATO'nun karşısına tırnak içerisinde tıpkı birinci dönemdeki Sovyetler Birliği gibi bir öcü, yani tabiri yerindeyse kondu ve Rusya korkusu yaratıldı ya da yaygınlaştırıldı. Bunun belki bir temeli de var, onu söyleyelim. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin haksız olduğunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti de ortaya koyuyor. Bunu bir tarafa koyalım. Ama bir yandan da NATO diyor ki Ukrayna Rusya konusunda Ukrayna'ya şöyle silah verelim, savunma füzeleri verelim. Sizin biraz önce söylediğiniz gibi

0: balistik füze katkısı sağlayalım. Sürekli Ukrayna'ya silahtan bahsediliyor ki Zelenski de Ankara'daydı
1: Bu
0: biliyorsunuz.
1: talepleri dile
0: Zelenski de bu
1: getirdi.
0: talepleri dile getirdi. Bir tek lider var. Sadece ve sadece Rusya ile Türkiye arası, daha doğrusu Rusya ile NATO arasındaki
1: Çatlak
0: bir
1: sesi.
0: evet hattın kaybedilmemesi gerektiğini, mutlaka arabuluculuk ve barış çabalarının devam etmesi gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. Hatta hakkını teslim edelim. Bu cümleyi kuracağımı hiç düşünmezdim ama Trump'ın da bu konuda bir çabası var. Trump da diyor ki ben de Rusya-Ukrayna arasında barışı destekliyorum. Hatta bana Pete Hegseth, Savaş Bakanı görüntüleri gönderiyor. Onlara bakıyorum, içim acıyor. Ben de barışı istiyorum. Ama eğer savaş devam edecekse o savaşı siz finanse edeceksiniz, ben silah satacağım diyor. Bunu da açık yüreklilikle söylüyor. Bakın 70 milyon avroluk NATO bütçesine para ayrıldı ve bu parayı temin edecek olanlar NATO'nun Avrupalı müttefikleri artı Kanada. Silah satacak olan da Amerika Birleşik Devletleri. Trump şunu söylüyor. Barış yapmayacaksanız silah satacağım, 5 kuruş para vermem diyor. Bunu açık açık da söyledi, dile getirdi. Dolayısıyla bu Gönüller Koalisyonu'nun toplantısına da böyle yorumlamak lazım maalesef. Evet, Ukrayna'ya destek verilsin. Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor, Sayın Hakan Fidan da söylüyor. Biz de Ukrayna'ya destek veriyoruz, zaman zaman silah da satıyoruz. Ama bir yandan da o hattın ucunda her zaman varız ve iki tarafla da görüşebiliyoruz. Bu nedenle barış çabaları anlamında ciddi sıkıntılar var. Bunu söylememiz lazım. Rusya'nın uzun vadeli bir tehdit olarak algılanması Avrupa açısından savunulması gereken ve Avrupa güvenliği açısından da yeni Avrupa ordusunun kurulması açısından da bir böyle açıkçası bahane ya da bir açıkçası olgu olarak sunuluyor. Bunu artık kamuoyları karar versin ama şunu vurgulamak gerekir ki külfet paylaşımında artık dünya çok daha silahlı, çok daha savaşa yatkın bir dünya haline geldi, getirildi.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli katkılarınız için sağolunuz. Gazeteci Ercan Gürses bugün bizlerle birlikteydi. Sabah ajansında yarın buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün yeraltı dünyasını konu alan filmlerin önemli örneklerinden biri olan 1990 yılı yapımı Sıkı Dostlar filminden söz edeceğiz. Martin Scorsese'nin yönettiği bu yapım, yeraltı dünyasındaki yaşamı süslemeden tüm sertliği ve gerçekliğiyle beyaz perdeye taşır. Başrollerinde Ray Liotta, Robert De Niro ve Joe Pesci'nin yer aldığı film, Henry Hill isimli bir karakterin gerçek yaşam öyküsüne dayanır. Hikaye, çocukluğundan beri bu tehlikeli dünyanın içinde olmayı hayal eden Henry'nin yerel bir çeteye girişiyle başlar. Henry, zeki ve soğukkanlı Jimmy Conway ile kontrolsüz şiddetiyle tanınan Tommy DeVito ile bir ekip kurar. Lüks bir yaşam ve güç peşinde koşan bu üç arkadaşın yükselişi zamanla yasa dışı işler trafiğine, paranoyaya ve birbirlerine duydukları güvenin tümüyle sarsılmasına yol açar. Film, yeraltı dünyasındaki o sadakat kavramının aslında ne kadar kaygan, ne kadar bilinmez, ne kadar flu ve ne kadar kırılgan olduğunu net bir şekilde gösterir. Yönetmen Martin Scorsese'nin hızlı kurgusu ve özellikle tek plan çekilen meşhur restoran sahnesi izleyiciyi bu karanlık atmosferin tam da içine çeker. Joe Pesci filmdeki ani öfke patlamalarıyla sinema tarihinin en dikkat çekici performanslarından birini sergilerken Robert De Niro sessiz otoritesiyle ekibi dengeler. Yapım, suçun getirdiği geçici saygınlığın aslında bir köpükten, bir balondan, bir hayalden ibaret olduğunu anlatır. Sıkı Dostlar filmindeki Henry Hill'in şatafatlı günlerin ardından sıradan bir hayat sürmek zorunda kaldığı final sahnesi ise bu karanlık yaşam tarzının kaçınılmaz sonunda özetler. Tıpkı Türkçemizdeki su testisi su yolunda kırılır cümlesi gibi. Sıkı Dostlar filmi yeraltı dünyasının gerçek yüzünü yansıtan zamansız ve ölümsüz bir başyapıttır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Türkiye'de saat 12. Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın baba emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani'nin vefatı nedeniyle bugün Doha'ya gidecek. Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'ye taziye dileklerini iletecek. Şeyh Hamed bin Halife El Sani 1995-2013 yılları arasında Katar'ı yönetmişti. 74 yaşında hayatını kaybeden El Sani için ülkede 4 günlük resmi yas ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni anayasa çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı. Çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en kısa sürede sunulacağını vurguladı. Yılmaz, temennimiz tüm siyasi aktörlerin yapıcı bir anlayışla bu sürece katkı sunmasıdır ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. Kaçak FETÖ'cüler Özel'e destek veriyor dedi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin iddianame de vardı. İddianameyi okudum, sıradan değil ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'da düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları vardı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha hatırlattı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da Mısır Milli Günü resepsiyonuna katıldı. Bakan Bolat, Türkiye'nin Mısır'la 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine vurgu yaptı. İkili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik temasların artacağını belirtti. Bolat, yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının 3. dönem toplantısını Türkiye'de yapmak için hazırlık yapıyoruz dedi. Ukrayna ile 9 Avrupa ülkesi balistik füze savunma ittifakı kurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gönüllüler Koalisyonu'nun çok taraflı gücünün gelecek aylarda Ukrayna'ya komşu ülkelerde tatbikatlar düzenleyeceğini duyurdu. Koalisyonun Ukrayna için oluşturduğu çok uluslu güç harekete geçmeye hazırdır dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi karşılıklı açıklamalarla yeniden tırmandı. ABD Başkanı Trump, Boğaz'ı ele geçirdiklerini söyledi, ticari gemilerden ücret alacaklarını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump'a yanıt verdi. Gemilerin güvenli geçişini kim sağlıyorsa bu hizmetin karşılığını almalıdır dedi. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi'nden de Hürmüz'de seyri sefer serbestisi vurgusu geldi. Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı havadan karaya süpersonik füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Kızıl Elma S-2 kanat altında taşıdığı Jet 230 süpersonik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu. Yurt dışında yaşayan Türk

0: Vatandaşlarının Türkiye'de yabancı plakalı araç kullanımına ilişkin esaslarda düzenleme yapıldı. Artık sadece tescil sahipleri değil, alt ve üst soy yakınları da aracı kullanabilecek. Düzenlemeyi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Gurbetçi vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağladık." dedi. Ve spor. Dünya Kupası'nda ilk finalist Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya bugün 22'de kozlarını paylaşacak. Merakla beklenen karşılaşma TRT1 ve Tabi'den yayınlanacak. Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi çeyrek finaldeki rakibi belli oldu. Ay Yıldızlılar Çin'de düzenlenecek organizasyonda Kanada ile karşılaşacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam ve Saraybosna 29, Tiran 33, Brüksel ve Üsküp 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27. Yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26. Çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Sisi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: "15 Temmuz'da kanlı emellerine ulaşmayı hedefleyen hain terör örgütüne en güzel cevabı halk verdi. Birlik ve beraberliğimize gölge düşürmek isteyenler, ülkeyi demokrasiden uzaklaştırmak isteyenler 15 Temmuz'da hüsrana uğradı. Vatanı için kanını döken şehitlerimize, gazilerimize minnettarız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun."

0: Belki de insan her şeyi içine atmaktan boğuluyor zamanla.
1: Bu cümleyi bir kitapta okumuştum. Okuduğum an duraksadım. Çünkü bu cümle bir tanım içermiyordu. Sanki bir şeyi ele veriyordu. Yıllarca söylenmeden duran o şey, tek bir cümlede kendini belli ediyordu. İçe atılanlar. Hepimizin bir yerde biriktirdikleri var. Söyleyemediklerimiz, geri çevirdiklerimiz, tam açılacakken kapattıklarımız. Bunları nerelere koyuyoruz? Hangi rafa? Hangi köşede bekliyorlar? Ve asıl soru şu: ne zamana kadar bekleyecekler? Stefan Zweig 1922'de yazdığı bu novellada tam da bu soruyu soruyor. Ama cevap vermiyor. Daha da kötüsünü yapıyor. Gösteriyor. Kim bilir? Belki bugün bu hikaye size de bir şeyler gösterir. Kim bilir? Belki bu gece o soruyu siz de kendinize sorarsınız.
0: Söz konusu başkalarının derdi olunca nasıl da hep daha zeki ve daha nesnel oluruz?
1: Bazı kitaplar sizi üzer, bazıları ise düşündürür. Ama çok az kitap insanı içten içe rahatsız eder. Sizi kendinizle baş başa bırakıp sonra da çekip gider. Amok Koşucusu o türden bir kitap. Okurken içinizi garip bir his kaplıyor. Doktora kızıyorsunuz ama tam o anda kendinizi de doktora hak verirken yakalıyorsunuz. Çünkü hikaye bir yabancıyı değil, insanın içindeki o tanıdık karanlığı anlatıyor. O bir anlık kibri, o ertelenen yardımı, o sonra

0: deyip bir daha dönülemeyen anı. Zweig bunu yazmak için sıra dışı bir seçim yapıyor. Kahraman ne iyi bir adam rolüne soyunuyor ne de salt kötüyü oynuyor. Ortalarda bir yerde duruyor. Tıpkı çoğumuz gibi. Zeki, eğitimli, iyi ahlaklı olduğunu düşünen biri. Ama bir an geliyor, kendini bir ikilemde buluyor. Gururu mu, görevi mi? Ve o an dönüşü olmayan bir hızla geçip gidiyor. İşte Zweig'in ustalığı burada başlıyor. Klasik yazarlar bu adamı yargılar, mahkum eder, cezalandırır. Zweig yargılamıyor, soruyu o sormuyor. Sadece izliyor. Ve bizim de omzumuza bir kamera yükleyip tanık olmamızı istiyor. Fark ettirmeden yapıyor bunu. Bize kaçacak alanda bırakmıyor. Kürk mantolu Madonna'da da bir sessizlik vardı. Raif Efendi'nin içine gömdüğü, kimseye söyleyemediği o derin kuytu sessizlik. Bu kitapta farklı bir şey var. Sessizlik değil, basınç. Tropikal bir iklimin nem gibi her yanı saran, nefes aldırmayan o basıncı. İçe atılanlar burada sessizce durmuyor. Birikiyor, şişiyor, kabarıyor ve gün geliyor, patlıyor.
1: İnsan kendisine yardım edilmesini istiyorsa lafı döndürüp dolaştırmamalı ve hiçbir şey de gizlememeli.
0: Zweig'ı diğerlerinden ayıran şey şu. O insanın dışarıdaki düşüşünü değil, içerideki çözülüşünü yazıyor. Olaylar küçük. Bir ret, bir gurur, bir pişmanlık. Ama bu küçük olaylar insanın içinde devleşiyor ve devleştikçe geri dönülmez bir hal alıyor. Amok koşucusu size bir doktorun hikayesini anlatıyor gibi yapıyor. Aslında size kendinizi anlatıyor. Hazırsanız o gemiye biniyoruz. Gece yarısı güvertede birinin itiraf etmek için beklediği yere gidiyoruz.

Amok. Önce hikayeye ismini veren bu kelimeyi tanıyalım. Malay dilinden geliyor. Güneydoğu Asya'nın sıcak, nemli, sık ormanlarından. Orada şöyle bir şey anlatılır. Sıradan bir adam vardır, sakin, ölçülü, kendi halinde. Bir gün bir şey olur. Ne olduğu tam da belli değildir. Ve adam birden fırlayıp koşmaya başlar. Önüne geleni devirir, durdurulamaz. Köylüler amok, amok diye bağırır, herkes yoldan çekilir. Adam koşar, koşar, koşar, ta ki düşene kadar. Batı dillerine running amok olarak geçmiş bu kavram. Kontrolden çıkmak, her şeyi alt üst etmek. Ama Zweig bu kelimeyi başka bir yere taşıyor. Onun amok koşucusu sokaklarda koşmuyor, bağırmıyor, kılıç sallamıyor. Dışarıdan bakıldığında belki hiç fark edilmiyor bile. Ama içinde o koşu çoktan başlamış. Geri dönülmez, durdurulamaz, kör bir koşu. Şimdi size soralım. Hiç o çizgiyi geçtiniz mi? O çizgiyi. Bir şeyi söyleyip keşke söylemeseydim dediğiniz yeri. Ya da söylemediniz ve keşke deseydim dediğiniz. Bir kapı kapandı ve bir daha açılmadı. Bir an geldi, geçti ve o anla birlikte bir şeyler de gitti. İşte o noktayı Zweig amok diyor. Fiziksel bir koşu değil bu. Ruhsal bir eşiği geçmek. Geri dönüşün mümkün olmadığı o ince çizginin ötesine adım atmak. Ve çoğu zaman o adımı attığınızda henüz farkında bile değilsinizdir. Ayağınızın altındaki zeminin değiştiğini ancak düşmeye başladığınızda anlarsınız. Bu yüzden bu kelime sadece bir kitabın adı değil, bir hal. Belki hepimizin bir gün yaşadığı ya da yaşayabileceği bir hal.

O halde şimdi hikayenin içine girelim. Yıl 1912, Hint Okyanusu'ndan Avrupa'ya giden bir gemi. Gece yarısı, yıldızlar ve güverte. Gemideki yolculardan biri, kamarasının o sıkışık, daracık ve rutubetli havasından bunalmış, güverteye çıkmış. Yalnız kalmak istiyor, sessizlik istiyor. Ama güvertede başka biri daha var. Daha önce oraya gelmiş, köşeye çekilmiş, karanlığa karışmış biri. İki yabancı. Aralarında yavaş yavaş bir şey başlıyor. Önce sessizlik, sonra kelimeler. Ve o kelimeler bir itirafın kapısını aralıyor. Karanlıktaki adam bir doktor. Yıllarca Hollanda'nın sömürge topraklarında Hint adalarının ücra bir köşesinde görev yapmış. Avrupa'dan, uygarlıktan, insanlardan uzakta, tropikal bir izolasyonun içinde. Sıcak, rutubet, yalnızlık ve zamanın ağır ağır aktığı o bunaltıcı ortam. Yıllar geçmiş, kendisi de fark etmeden içe kapanmış, katılaşmış, bir yerde donup kalmış. Sonra bir gün kapısı çalınmış. Zweig bu sahneyi çok dikkatli kurguluyor. Doktor yıllardır bekliyor. Neyi beklediğini bilmeden. Ve o kadın kapıdan girdiğinde doktor henüz bilmiyor. Bu anın onun hayatındaki en kritik an olacağını. Ama bunu size şimdilik anlatmıyoruz. Çünkü Zweig da hemen anlatmıyor. Önce o geceyi kuruyor, o gemiyi, o güverteyi, o iki yabancıyı. Zweig şunu çok iyi biliyor. Bir itirafın değeri sakladığı sırdan önce içinde taşıdığı sessizlikle ilgili.

0: Kapıdan kadın giriyor. Zengin, soğuk, kendinden emin bir İngiliz. Bir şey istiyor ve bunu istemek zorunda kalmaktan hoşlanmıyor. Tavrında bir kibir var. Ben buraya gelmemeliydim ama geldim. Hemen çözülmeli. Doktorsa sadece bakıyor ve o bakışta bir şeyler oluyor. Yalnızlığın, izolasyonun, yıllarca içe atılmış tüm yaşanmışlıkların ya da yaşanamamışlıkların birden harekete geçtiği bir şey. Kadın bir hasta olarak gelmiş ama doktor onu bir hasta olarak görmüyor. İşte tam o anda, o geri alınamaz anda doktor yanlış seçimi yapıyor. Yardım etmiyor. Sırf gururu için, sırf kadının üstenci tavrı kırılganlığına dokunduğu için. Sırf o an mesleğinden büyük bir his onu ele geçirdiği için. Kadın gidiyor ve doktor o kapı kapandıktan sonra anlıyor. Ama anlamak artık hiçbir şeyi değiştirmiyor. Geri dönülmez o eşiği geçmiş. Düşmeye başlamadan hemen önce bir şeylerin değiştiğini hissediyor, zihni bulanıyor, çakılıp kalıyor. Zweig bu anı uzatmıyor, süslemiyor. Olduğu gibi bırakıyor. Çıplak, sert, acımasız.
1: Bu sarhoşluktan fazla bir şey. Bu delilik, bir tür insan kudurması. Ölümcül, anlamsız bir saplantının krize dönüşmesi hali.
0: Ölümcül, anlamsız, saplantı. Üç kelime. Bu üç kelime de bir insanın içindeki o karanlık mekanizma bütün çıplaklığıyla görünüyor. Zweig bunu bir psikolog soğukluğuyla yazmıyor. Bir tanık sıcaklığıyla yazıyor. Sanki o da biliyor bu hali. Sanki o da bir yerden tanıyor. Belki de tanıyordu.

Şimdi bir adım geri çekilelim. Doktor neden bu kadar kolay kırıldı? Neden o an, o tek an bu kadar belirleyici oldu? Cevap o kadında değil. Cevap doktorun yıllarca yaşadığı o ortamda. Hollanda sömürge toprakları, tropikal iklim, her yerde rutubet, havada, duvarlarda, akciğerlerde. Avrupa'dan, uygarlıktan, bildik her şeyden binlerce kilometre uzakta küçük

küçük bir köy. Hastalar geliyor, gidiyor. Günler birbirine giriyor, aylar kayıyor. Ve insan yavaş yavaş kendinden uzaklaşıyor. Bu uzaklaşma sessiz oluyor, gürültüsüz. Bir sabah kalkıyorsunuz, kendinizi tanımayan biri gibi aynaya bakıyorsunuz. İçinizde bir şeylerin yerinden oynadığını hissediyorsunuz ama ne zaman oynadığını bilmiyorsunuz. Zweig bunu çok iyi biliyor. İzolasyon insanı yıpratmaz sadece, hassaslaştırır. Her şey daha büyük görünür. Bir ret, bir gurur meselesi haline gelir. Küçük bir kıvılcım, büyük bir yangın başlatır. Çünkü içeride çoktan birikmekte olan bir şey var. Ve o birikim patlama noktasına gelmiş, sadece bir dokunuş bekliyor. Tropikal bir ormana gitmenize gerek yok. Bazen bir ofis masası, bazen dört duvar arasında geçen yıllar, bazen giderek daralan bir hayat aynı basıncı yaratmaz mı? Aynı o his, içinize atılanlar birikirken dışarıda hayat devam ediyor. Ve siz ikisi arasında giderek incelen bir çizgide duruyorsunuz. Doktor o çizgiyi geçti. Öncelikle sorulması gereken neden o an öyle davrandı sorusu değil. O ana kadar neden içinde bunca şey biriktirdiği.

Hiçbir kitap yoktan doğmaz. Zweig bu novellayı 1922'de yazarken iki büyük gölgede duruyor. Birincisi Freud, ikincisi Conrad. Freud o yıllarda insanın içini bir saat gibi söküp parçalarına ayırıyordu. Bastırılan arzular, kırılan egolar, vicdanla dürtünün o bitmek bilmez savaşı. Zweig bunu okumuş, içselleştirmiş. Ama Freud teoriydi. Zweig onu sahneye taşıdı. Doktorun o tek anlık kırılmasını, o bastırılmış yalnızlığın birden dışa vurmasını, bunu Freud bilimsel kuramlarla açıklardı. Zweig ise bunu hissettiriyor. Conrad'la ise başka bir düzlemde buluşuyorlar. O, uzak, nemli sömürge coğrafyaları, insanın uygarlıktan koptuğunda karanlıkla yüzleştiği o yerleri anlatıyor. Tıpkı Zweig gibi. Ama Conrad dışarıdaki karanlığı anlatıyor. Zweig ise içerideki. Zweig bu iki büyük gölgenin arasından çıkıp kendine ait bir yolda yürüyor. Bu hikaye sinemaya da taşındı. Hem de birden fazla. Ama her seferinde bir şey eksik kaldı. Çünkü amok koşucusu görüntüyle anlatılacak bir hikaye değil. Dışarıda olan bir şey yok. İçeride olan bir şey var. Kamera oraya kadar giremedi. İlginçtir ki Zweig'ın kurduğu o dünya 100 yıl sonra bile yaşamaya devam ediyor. Wes Anderson Paris'te bir kitapçıda tesadüfen Zweig'ı keşfetti. İki sayfa okudu ve yeni bir yazar bulduğunu anladı. Yıllar sonra o keşif Oscar'lı bir filme dönüştü. Kapanış jeneriğinde tek bir not var. Stefan Zweig'ın yazılarından esinlenilmiştir. 100 yıl önce bir gemide anlatılan bir itiraf bugün hala yankılanıyor. Bazı hikayeler zamana direnir. Çünkü anlattıkları şey bir döneme değil, insanın kendisine aittir. ...1942 Brezilya. Stefan Zweig ve eşi yan yana. Avrupa yangın yeri o zamanlar. Kitapları yakılmış, vatanı çalınmış, dünyası başına yıkılmış. Yıllarca sürgün hayatı yaşayan Zweig, önce İngiltere'ye, sonra Amerika'ya, son olarak Brezilya'ya sığındı. Gittiği her yerde bir yabancı. Kendini hiçbir yere ait hissetmedi. Taşıdığı tüm yükleri içine attı. Ve bir sabah daha fazla taşıyamayacağını anladı. Belki de Zweig bu hikayeyi sadece yazmadı. Bunu yaşadı da. O doktoru sadece hayal etmedi, ona kendinden bir şeyler de kattı. Belki de bu yüzden öyküleri okura bu kadar iyi geçti.

0: programımıza bir cümleyle başlamıştık.
1: Belki de insan her şeyi içine atmaktan boğuluyor zamanla.
0: Şimdi o cümleye dönüyoruz ama farklı bir yerden. İnsan içine attıklarıyla boğulmaz. Onları artık içinde tutamadığı gün boğulur. Zweig amok koşucusunu 1922'de yazdı. Üzerinden 100 yılı aşkın zaman geçti. Ama o itiraf her yeniden okuyan için, her yeniden dinleyen için ilk kez söyleniyormuş gibi ağır basıyor. Bir kitapta okumuştum da bu hafta, amok koşucusuyla bir insanın içinde biriken her şeyin önünde sonunda bir yere gittiğine tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gece Fethullahçı terör örgütü mensupları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ele geçirmek amacıyla harekete geçti. Milletin silahları millete çevrildi, savaş uçakları ve helikopterler sivilleri hedef aldı, Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı, kamu kurumları saldırıya uğradı. Tarihinin en büyük ihanetlerinden biriyle karşı karşıya kalan Türkiye, bir yandan da tarihinin en güçlü demokratik direnişlerinden birini sergiledi.

0: sergiledi. Milyonlarca vatandaş demokrasiye ve devlete sahip çıkmak için meydanlara indi. Halkın iradesine karşı başlatılan darbe girişimi halkın direnişiyle başarısız oldu. Serinin bu bölümünde 15 Temmuz gecesi yaşananları, darbe girişiminin kritik dönüm noktalarını ve milletin destansı direnişini ele alacağız. Konuğumuz gazeteci yazar Yusuf Alabar'dı. Başaramadılar podcast serimizle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Bir önceki bölümümüzde FETÖ'nün nasıl bir örgüt olduğunu, yapılanmasını, tasfiyesini ve darbeye giden süreci konuşmuştuk. Serinin bu bölümünde de 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşananları konuşacağız. Konuğumuz gazeteci yazar Yusuf Alabar da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Alabar.
1: Hoş bulduk İpek Hanım. İyi yayınlar.
0: Efendim 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye tarihinin en karanlık gecesini yaşadı. 2016 gecesinde ne yaşanmıştı? İlk olarak buradan başlamak isteriz.
1: 15 Temmuz gecesinde Türkiye sanırım bu alçak kalkışmayı köprülerin trafiğe kapatılması, yani Boğaziçi Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılmasıyla öğrendi. İlk başta millet bunu bir terör eylemi gerekçesiyle güvenlik güçlerinin alabileceği bir önlem olarak görse de daha sonra Ankara semalarında P-16 uçaklarının çok alçak uçuşlar yapması bir şeylerin ters gittiğini aslında millete göstermişti. Dolayısıyla o saatte yaz sıcağında geç kararan bir havada daha yeni akşam yemeğini yemiş Türk halkı İstanbul ve Ankara'daki bu hareketlilik üzerine bir şeylerin yanlış gittiğini saatler geçtikçe daha iyi anlamaya başlamıştı ki daha sonrasında saat 23.02'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı Binali Yıldırım bunun silahlı kuvvetler içerisindeki bir yapılanmanın kalkışması şeklinde nitelendirince konu resmiyete kavuştu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı bunu aleni bir şekilde duyurduktan sonra da millet tabii bu konuyla ilgili yapması gerekeni yaptı ve sokaklara yavaş yavaş dökülmeye başladı. 23.08 ile 23.50

1956'da hem Ankara Emniyeti vuruldu hem de Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı vurularak bir mermiyle 51 polisimiz şehit edildi. Mesela bu konuyla ilgili biz aslında terör eylemi var zannediyorduk şeklinde FETÖ'cülerin ortaya koymuş olduğu yalanların çürüyeceği en önemli noktalardan bir tanesi bu. Çünkü terör eylemi olduğunda Gölbaşı Özel Harekat Dairesi'nde bu ülkenin başkentini korumak maksadıyla gece nöbete kalan 51 tane polisin tek bir mermiyle şehit edilmesi tabii vicdanları büyük bir şekilde kanattı. Hala da kanatmaya devam ediyor. Gelelim 23.56'da Gölbaşı Özel Harekat vurulduktan sonra 00.13'e. 00.13'te TRT'yi yani içinde bulunduğumuz kurumu ele geçirebilmenin önemine atfen bu kuruma yönelik baskılar yapıldı ve kurumdan 00.13'te TRT üzerinden bir korsan bildiri yayınlandı. Bu korsan bildirinin sahipleri de kendilerini Yurtta Sulh Konseyi diye tanımladılar. Sözde korsan bildiriden dakikalar sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde ilk kez bir siyasi lider Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı ve millete seslendi. Milletimizi meydanlara davet ediyorum. Zaten halk o ana kadar Zırhlı Birlikler Okulu'nun önünde, Boğaziçi Köprüsü'nün önünde, TRT'nin önünde ve birçok kritik yerde, Genelkurmay'ın önünde, Külliye'nin önünde toplanmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısıyla birlikte adeta millet kendi iradesine sahip çıkmak maksadıyla o gece büyük şehirlerin tamamında 81 vilayette 1000'e yakın ilçede sokağa çıktı. Zaten olayın renginin de değişmeye başladığı an işte bu kırılma anı oldu. Yani bir liderin halkıyla birlikte hareket etme konusunda ortaya koymuş olduğu irade darbeler tarihi konusunda akademik çalışma yapmış birisi olarak gördüğüm en önemli farktır. Saat 2.30'da bir kahraman piyasaya çıktı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirerek Ankara içerisindeki kritik merkezleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine sızmış özel kuvvetler mensuplarıyla bastırmaya yeltenen bir haini Ömer Halis Demir isimli bir kahraman geldi, alnının ortasından vurdu ve buna mani oldu. Fakat yetinmediler. Saat 2.42'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Gazi Meclisi bombalandı. 1921 ve 22 yıllarda verilen milli mücadelede dahi düşmanın elinin değmediği Gazi Meclis'e bomba atmakta hiç tereddüt göstermediler. 3.20'de meclis ikinci kez bir kez daha havadan uçan uçaklar tarafından vuruldu. Saat 4'ü gösterdiğinde Türkiye meydanlardaydı ve çok iyi hatırlıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'na indi ve milletine hitaben bir konuşma yaptı. Bu artık darbenin başarılı olmayacağının en önemli kırılma anlarından bir tanesiydi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yunan adalarına kaçtığı, Almanya'ya kaçtığı gibi özellikle hem Türkiye içerisinde hem de uluslararası yayın kuruluşlarında haberler yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem milleti davet etmesi hem de kendisi düşman uçaklarına yakalanmadan İstanbul'a inip milletine açık bir konuşma yapması keza yine darbecilerin ümitlerini ellerinde solduran çok önemli hamleydi. Saat 5.47'de Cumhurbaşkanı İstanbul'a indikten sadece 1 saat 47 dakika sonra bu sefer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde birçok vatandaşımız şehit edildi. Saat 6.40'da Boğaziçi Köprüsü'nde o saate kadar köprüyü trafiğe kapatıp milleti orada tanklarıyla ezen, keskin nişancı tüfekleriyle Boğaziçi Köprüsü'nün önünde yapmayın, millet iradesine gasp etmeyin diyen, ellerinde Türk bayrakları olan vatandaşa silah açanlar hepsi teslim alındı ve 6.40 itibariyle köprülerin üzerinde bir direniş kalmadı. Saat 8.52'ye geldiğinde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın kurtarıldığı ve kendisinin de Binali Yıldırım'ın yanına yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanının yanına geldiğini hep birlikte gördük. 12.57'ye geldiğimizde 16 Temmuz'da öğle olduğunda güneş tam tepedeyken Binali Yıldırım çıktı. Bu alçakça darbenin bastırıldığını söyledi. Tabii biz burada olayı çok kısa bir şekilde anlatıyoruz ama bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokrasiye olan ilgisinin, alakasının, aşkının ve milletin de demokratik anlamda oy kullandığı bir iktidara
yönelik gerçekleştirilen bu saldırıya karşı 252 şehit vermesine

0: sayısız yaralı vermesine, bacakları tankların altında kopmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde demokrasinin kökleşmesi için kanını akıtabilecek kadar önemli evlatlar barındırdığını gösteren çok önemli bir direnişti. Bu direnişten sonra ve 15 Temmuz'un bastırılmasından sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Her şey değişti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenlik paradigması da değişti. Siyasete hat bildirenlerin de artık kendi koltuklarında meşru çizgisinin içinde kalmasıyla ilgili hususlar karara bağlandı ve bugün geldiğimiz noktaya Türkiye Cumhuriyeti Devleti geldi. Eğer o gün biz bu darbeyi bastıramasaydık, Türkiye Cumhuriyeti Devleti korkarım ki sadece darbecilerin yönettiği bir ülke olmaktan çıkacak, birkaç parçaya da bölünmüş bir ülke olarak bugün yoluna revan olacaktı. Ne terörle mücadelemiz bitecekti, ne Suriye'de ne Irak'ta bugün yaşadığımız gelişmelerin yaşanma şansı, ne de savunma sanayinin bugün geldiği nokta, ne de şu an yayını yapmış olduğumuz devlet kuruluşunda bu şekilde hakkaniyetli, adaletli bir yayın yapma hakkımız ve imkanımız olacaktı diyerek ben sorunuzu cevaplamış olayım.
1: Sayın Alabar'da halkın direnişinden bahsettiniz. 15 Temmuz 2016 gecesini çok güzel özetlediniz. Dakika dakika o güne geri döndük. Sizce halkın direnişindeki o temel motivasyon kaynağı ve sosyopolitik sebep neydi? Sıradan insanları birer demokrasi kahramanına dönüştüren temel motivasyon kaynağı neydi?
0: Benim babam hala hayatta, 90 yaşında. 27 Mayıs 1960 tarihindeki alçak darbede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde asker olarak görevde bulunan bir isim. O darbe ve sonrası Anadolu'da yaşayanlar bu coğrafyada hala hatırlıyorlar, babamın örneğinde verdiğim gibi, ve onların içerisinde bu darbelere karşı bastırılamayışından kaynaklanan büyük bir kin vardı. Keza 12 Eylül'de, keza 28 Şubat'ta postmodern darbe yapanlara, insanların eğitim haklarını elinden alanlara, insanlara neyin nasıl yapılması gerektiğini kendi doğruları mucibince dikte edenlere karşı müthiş birikmiş bir kin vardı. Ve bu kin vardı ama bunun bir kinetik enerjiye dönüştürülmesi lazımdı. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de bastırılamamış darbeler ve bu darbeler konusunda direnememiş siyasi liderlerden ziyade bir lider çıktı. Halkımın arasındayım, meydanlardayım, halkımızı da meydanlara davet ediyorum demesi, o söylemiş olduğunuz sosyopolitik gerçek ve milletin vicdanında birikmiş olan kin ile de birleştiğinde Türkiye'de darbeye karşı müthiş bir direnç ortaya koyulmasına yol açtı. Bunun dışında iletişim vasıtalarının son derece gelişmiş olması, darbeyi bastırmak için sadece TRT'yi ele geçirmenin kifayet etmediğini, cep telefonlarından insanların haberleşerek darbeye karşı neler yapabileceklerini konuştuklarını, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının bile kendisine uzatılan bir cep telefonu vasıtasıyla bütün Türk toplumuna ulaştırılması,

0: olması tabii ki darbeler konusunda o güne kadar başarılı olmuş darbecilerin bundan sonra hesap verme döneminin başladığı bir zaman dilimine tebdil olmasını sağladı. Dolayısıyla ben konuyu kendi içerisinde 15 Temmuz'un öncesindeki 17-25 Aralık'taki hukuk yolu üzerinden yapılmaya çalışılan darbede siyasetin ortaya koymuş olduğu birçok reform hareketinin ve emniyet teşkilatının bu konuyla ilgili tekrar formatlanmasının başarıda çok önemli rol aldığını, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bu kliğe asla ve asla paye bırakmak istemeyen kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatanına, milletine, milletin iradesine saygılı evlatlarının keza çok önemli olduğunu, iletişim vasıtalarının burada çok önemli ve kıymetli olduğunu ve milletin yaşananlardan dolayı yani FETÖ'nün ülke içerisinde yapılanmasından duyduğu nefretin sokağa dökülmesi olarak yine keza farklı bir parametre ama bütün bunların üzerinde de bir siyasi parti liderinin, ülkenin cumhurbaşkanının, devlet başkanının halkımızı meydanlara davet ediyorum diyerek nasıl liderlik yapılması gerekiyorsa o şekilde liderlik yapılmasıyla da birleştiğinde Türkiye'de ilk kez siyasi tarihinde bir darbe milletin çıplak elleriyle bastırılmış oldu. Elbette bunun bize bedeli çok büyük oldu. 252 şehidimiz var. Darbe başarılı olmuş olsaydı onların hepsini darbeciler hainler listesi yayınlayarak direnenleri hain ilan edeceklerdi. Ama çok şükür bu milletin çıplak elleriyle bir direniş ortaya koyması bizi bugünlere kadar gelmemizi sağlayan en önemli amil oldu.
1: Sayın Alabar'da 15 Temmuz gecesine ait unutamadığınız en önemli an hangisiydi?
0: 15 Temmuz gecesinde benim açımdan en önemli dönüm noktalarından bir tanesi Zırhlı Birlikler Komutanlığı'nın önüne arkadaşlarımla birlikte gittiğimde ve orada darbeye karşı direnç gösteren vatandaşın arasına karıştığımda külliyeye sabaha karşı yapılan bombardıman oradan çok net bir şekilde hissedildi. Ve külliyenin meclisten sonra çünkü saat 3'te meclisin vurulduğu televizyon ekranlarından verilmişti. Külliyenin de vurulmaya başladığında en unutamadığım şey ihanetin DNA'larını bu insanların ne kadar bürüyebileceğine dair şiddetli bir ürperme içimde oldu. Ben o zamanlar kamuoyuna mal olmuş bir gazeteci değildim. Sıradan bir insan olarak bu ülkede demokrasiye değer veren bir insan olarak oraya gittim ve normal bir vatandaş ne yapıyorsa ben de onu yaptım. En benim açımdan dönüm noktası olup yapabilecekleri kötülüklerin sınırının olmadığına bizzat kulaklarımla, gözümle şahit olduğum an benim açımdan 15 Temmuz, 16 Temmuz gecesi sabaha karşı yaşamış olduğum o andı.
1: Peki gece boyunca unutamadığınız o andan yola çıkarsak nasıl bir ruh hali
0: Yani
1: içerisindeydiniz?
0: şunu gördüm, bugün de bana bu yol göstermekte. TRT'nin önüne de geldim ve TRT'nin önüne geldiğimde insanların hiçbir siyasi fark gözetmeksizin TRT'nin önüne gelerek TRT'nin darbecilerin elinden kurtarılması noktasında gayret göstermesi bana bu ülkenin birlik ve beraberliğinin muhafaza edilmesi konusunda dahi bugün ışık tutan çok önemli bir şeydir. Ben bazen siyasi yorumlar yaptığımda, siyasete dair bir şeyler söylediğimde hep benim tedbirli olmamı sağlayan ana amil bugün de o olmaktadır. Yani evet biz siyaseten farklı düşünebiliriz ama milletin iradesi çöpe atılmak istendiğinde, darbeciler tarafından gasp edilmek istendiğinde bugün siyaseten ayrışmış olduğumuz arkadaşlarım da TRT'nin yanındaydı diye hep düşünürüm ve daha ılımlı bir lisan kullanma konusunda hep beni temkinli olmaya iten en önemli husus bu olmuştur.
1: Geriye dönüp baktığınızda 15 Temmuz sizin için ne ifade ediyor?
0: 15 Temmuz benim açımdan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vesayet mekanizmasından çıkışını ifade ediyor. Eğer 15 Temmuz gecesinde Türk milleti iradesine sahip çıkmakta başarısız olsaydı yine karanlık bir dönem Türkiye'nin önünde açılacaktı. Allah'a hamdolsun ki milletin çıplak elleriyle bastırılmış bir darbe sonrasında Türkiye vesayetin bütün unsurlarından kurtulmak için çok önemli bir zemin yakalamıştır. Terörün vesayetinden de, darbecilerin vesayetinden de, jüristokrasinin vesayetinden de, iş insanlarının vesayetinden de millet iradesi kurtulabildiyse bu 15 Temmuz sayesinde olmuştur.
1: Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür
1: katkılarınız
0: ederim.
1: için. Gazeteci yazar Yusuf Alabar da bizlerle birlikteydi. Karanlık geceyi aydınlatan milli iradenin kahramanlarını saygıyla, rahmetle ve minnet

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın baba emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani'nin vefatı nedeniyle bugün Doha'ya gidecek. Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'ye taziye dileklerini iletecek. Şeyh Hamed bin Halife El Sani, 1995-2013 yılları arasında Katar'ı yönetmişti. 74 yaşında hayatını kaybeden El Sani için ülkede 4 günlük resmi yas ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı. Çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en kısa sürede sunulacağını vurguladı. Yılmaz, "Temennimiz tüm siyasi aktörlerin yapıcı bir anlayışla bu sürece katkı sunmasıdır" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. "Kaçak FETÖ'cüler Özel'e destek veriyor" dedi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin iddianame de vardı. "İddianameyi okudum, sıradan değil" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'da düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları vardı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha hatırlattı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da Mısır Milli Günü resepsiyonuna katıldı. Bakan Bolat, Türkiye'nin Mısır'la 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine vurgu yaptı. İkili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik temasların artacağını belirtti. Bolat, yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının 3. dönem toplantısını Türkiye'de yapmak için hazırlık yapıyoruz dedi. Ukrayna ile 9 Avrupa ülkesi balistik füze savunma ittifakı kurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gönüllüler Koalisyonu'nun çok taraflı gücünün gelecek aylarda Ukrayna'ya komşu ülkelerde tatbikatlar düzenleyeceğini duyurdu. Koalisyonun Ukrayna için oluşturduğu çok uluslu güç harekete geçmeye hazırdır dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi karşılıklı açıklamalarla yeniden tırmandı. ABD Başkanı Trump, Boğaz'ı ele geçirdiklerini söyledi, ticari gemilerden ücret alacaklarını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump'a yanıt verdi. "Gemilerin güvenli geçişini kim sağlıyorsa bu hizmetin karşılığını almalıdır" dedi. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi'nden de Hürmüz'de seyri sefer serbestisi vurgusu geldi. Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı havadan karaya süpersonik füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Kızıl Elma S-2 kanat altında taşıdığı Jet 230 süpersonik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de yabancı plakalı araç kullanımına ilişkin esaslarda düzenleme yapıldı. Artık sadece tescil sahipleri değil, alt ve üst soy yakınları da aracı kullanabilecek. Düzenlemeyi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Gurbetçi vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağladık" dedi. Ve spor, Dünya Kupası'nda ilk finalist Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya bugün 22'de kozlarını paylaşacak. Merakla beklenen karşılaşma TRT1 ve Tabi'den yayınlanacak. Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi çeyrek finaldeki rakibi belli oldu. Ay Yıldızlılar Çin'de düzenlenecek organizasyonda Kanada ile karşılaşacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam ve Saraybosna 29, Tiran 33, Brüksel ve Üsküp 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27. Yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26. Çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Genelkurmay'ın içinden ateş etmeye başladılar. Hem çatıdan hem genelkurmay'ın içinden hem de helikopterden ateş etti. Çünkü orası son kaleydi artık onlar için.
3: Her bir darbenin bir ülkeyi ne kadar geri götürdüğünü de biliyorduk. Buna tepki koymak adına dışarı çıkmam gerektiğini ve eşimin de metanetinin bozulmaması adına çocuklarımı öptüm. Ona da duygularımı ifade etmedim. Çünkü gittiğim zaman geri dönmeyeceğim kesinlikle o duygu bende vardı.
4: Eşini, evladını, sevdiklerini bırakıp sokaklara dökülen şehitlerimiz, gazilerimiz. Vatan size minnettar. Bu milletin birlik ve beraberliğini bozmaya yeltenenler cevabını 15 Temmuz'da aldı. Demokrasi her zaman darbeci zihniyete galip gelir. Millet iradesi her şeyin üstündedir.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba, ben Miray Önsal. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Ali Şahin'le yarım saat boyunca sizdeyiz. Bir haftanın ardından Mehmet Kancı ile gündemin kıyısında kalan fakat tüm dünyayı ilgilendiren haberleri konuşacağız. Merhaba Mehmet Bey, bugün dinleyicilerimizi neler bekliyor?
1: Evet, aşırı hava olayları Güney Asya'dan Avrupa'ya kadar rastlanan sıra dışı atmosfer olaylarını konuşmaya devam edeceğiz. Bu yaz mevsiminde, daha doğrusu 2026 yılının her günü neredeyse iklim değişikliğinin etkilerini bize ispatlayan vakalarla karşı karşıya kalıyoruz. Avrupa'daki durum tabii ki giderek daha tehlikeli ve ilginç bir hale geliyor ve virüsler, parazitler hayatımızın bir parçası haline mi geliyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde Cyclospora parazitine bağlı vaka sayısındaki artış dünya medyasının başlıca konularından biri oldu. Bu hafta Ebola ile ilgili yine artan vakalar var. Onların sayılarını da vereceğiz ama onun haricinde bir gelişme açıkçası Afrika'dan duyulmuyor. Sadece durumun daha kötüye gittiği anlaşılıyor. Ve tabii ki yapay zeka kaynaklı işten çıkarmalar giderek gündemdeki yerini daha fazla almakta. Fakat yapay zekanın eğitimdeki yeri konusunda da tartışmalar var. Norveç herkesin yaptığının tam tersini yapıyor. Hı hı. İskandinav ülkelerinin genel karakteristiğine uygun şekilde. Evet.
0: Şimdi o zaman aşırı hava olaylarıyla

0: anda da muson yağmurları var. Yani birbirini tetikleyen de bir denge var aslında. Bangladeş'te muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda bilanço gitgide ağırlaşıyor. Can kaybı 51'e yükseldi. Onlarca kişi de yaralandı. Ve yaklaşık 1 milyon kişi afetten etkilendi. 38 binden fazla kişi de sığınaklara yerleştirildi. Afetten etkilendi derken hani yaralanma ve can kaybının dışında işte evini kaybedenler, ne bileyim okula gidemeyenler, işinin aksatanlar vesaire hepsine baktığımızda 1 milyon kişi ediyor ve çok ciddi bir
1: Daha
0: rakam.
1: sıf tabii ki Myanmar'daki soykırımdan kaçan Müslümanların sığındığı Rohingya'da onların sığındıkları kamplarda da durum yine son derece olumsuz koşullar hakim. Bangladeş bir de çelişkiler ülkesi. Yani insanların son derece düşük bir günlük gelirle yaşamak da diyemeyeceğim hayatta kalmaya çalıştığı bir ülkede bir yandan da dünyanın bu en kalabalık ülkesi ve topraklarının büyük bir bölümü yılın uzun sürelerinde su altında kalan bu ülke nükleer enerjiye geçişe hazırlanıyor.
0: 2028'de tamamen faaliyete geçmesi planlanıyor burada enerji santralinin nükleere karşı. Sadece Avrupa'da değil, Bangladeş'te adım atmış. Ve bu santralin ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık %15'ini karşılaması hedefleniyor. Proje gelişmekte olan ülkeler için nükleer enerjinin ekonomik ve sürdürülebilir bir çözüm olup olmayacağı açısından yakından takip ediliyor.
1: Tabii neden yakından takip ediliyor özellikle? Düşük maliyetlerle sanayileşmek isteyen ülkeler ki Bangladeş'te bunlar arasında bu işin üstesinden gelip gelemeyeceği merakla bekleniyor. Yani açıkçası Avrupa ülkeleri 1970'li 80'li yıllarda nükleer enerjiden vazgeçtikleri için pişmanlıklarını dile getirirken bu kadar çok doğal afete, siyasi krize ve ekonomik krize maruz kalmış olan Bangladeş'in 2028 yılında ilk nükleer santraline kavuşacak olması da herhalde günümüzün çelişkilerinden bir tanesi. Değişik bir manzara. Bu arada Güney Asya'daki sel felaketi bölgeleri Bangladeş'le de sınırlı değil. Çin Halk Cumhuriyeti'nin güneyinde de çok şiddetli yağışlar ve ardından gelen su baskınlarının önüne geçemedi bir süper güç olmasına rağmen Çin Halk Cumhuriyeti de hatta Amerika Birleşik Devletleri de bu durumdan muzdarip Missouri'den özellikle bu hafta gelen bazı sel felaketi görüntüleri vardı. Yani dünyanın kuzey yarım küresi, güney yarım küresi her tarafta bu anormal hava olaylarının önüne geçilemiyor.
0: Şimdi Avrupa'ya dönüp baktığımızda da üçüncü sıcak hava dalgası var. O etkili olmaya başladı. Hani insanlar ya bu geçip gidecek bir sıcak hava dalgasıydı diyordu. Belki kendini öyle rahatlatıyorlardı. Fakat çok da öyle olmadığı ortaya çıktı. İngiltere Çarşamba ve Perşembe günü için bazı bölgelerde 30 derecenin üzerine çıkmasının beklendiğini açıkladı. Yani 30 dereceyi böyle santigrat dereceyi aşan sıcaklıklardan söz ediyoruz. Ve bu artık yeni normal olmuş bir vaziyette. Bu yeni normal kelimesi de Covid'den sonra yerleşti dilimize ama bu da bir aslında baktığımızda ya, felaket niteliğinde. Çünkü Avrupa hiç önceki ya daha önceki ölçülen dereceleri sıcaklık derecelerine hiç daha önce ulaşmadığı kadar ulaşmış bir vaziyette istatistikler de var. Dolayısıyla aslında öyle nitelemekte de bence abes kalmıyor. Şimdi Batı Avrupa'da kayıtlarda en sıcak Haziran ayı yaşanmış.
1: Tabii senin aldığın notlarda İngiltere için şu bence çok önemli. Yani bu sadece gündüzlerin 30 derecenin üzerine çıkması bir sorun değil. Geceleri 20 derecenin altına düşmemesiyle artık tropikal ülke sınıfına girdi neredeyse bazı Avrupa ülkeleri.
0: Şu çok enteresan. Ülkede bu yıl şimdiye kadar sıcaklığın 34 dereceyi aştığı gün sayısı 9'a ulaşmış. Bu verilerde 1976 ve 2020'de kırılan önceki rekorun üzerine çıkmış. Fransa'da da yine aşırı sıcaklar etkili ve bu orman yangınlarını da tetikledi. Hatta Paris'e yakın bir bölgede bu orman yangınları çıktı. Fontainebleau bölgesinde bu ormanların olduğu
1: Tabii bu
0: ve
1: Fontainebleau'daki yangın yani tarihte görülmüş bir şey değil ve 1900 hektara galiba ulaşmış yangına.
0: 1900'e ulaştı bugün
1: Evet,
0: itibariyle.
1: ulaşmış ve şöyle manzaralar geliyor. Sahneler geliyor Fransa'dan. Yangın söndürme uçakları Sen Nehri'ne iniş yaparak oradan su doldurup yangınları söndürmeye çalışıyorlar. Fakat bu Bunda başarılı olamadılar.
0: Olamıyor.
1: Neredeyse 3-4 gündür bu Paris'e yalnızca 50 dakika mesafedeki ormanlardaki yangının önü bir türlü alınamıyor. Yüzlerce

0: İtfaiyecinin müdahalesine rağmen bu tabii yani yangınlar sadece yani ormanları yok etmekte kalmıyor. Bir de Paris gibi çok yüksek nüfuslu bir metropolün hemen yanı başında olan bu yangın hava kalitesini kirletmesiyle beraber muhtemelen orada yaşayanların önümüzdeki yıllardaki sağlık problemlerinin temellerini de atıyor.
1: Doğu Pirene bölgesinde de mesela 10 binden fazla kişi bu orman yangınları sebebiyle tahliye
0: Evet.
1: edilmiş ve alevler oradaki birçok köyü de çevreliyor.
0: Tabii.
1: Yani insanların işte bahçesi yanıyor vesaire. Bugün röportajlar da vardı uluslararası ajanslarda. Kimse bu kadar büyük ve önü alınamaz bir yangın olacağını öngörmemiş mesela. Benim en çok dikkatimi çeken buydu. Bu kadar büyüyeceğini, bu kadar alevlerin yayılabileceğini öngöremedik. Hani
0: Ya
1: tedbir de belki bu yüzden alınmıyor.
0: mesela İspanya'da yine geçen hafta yangında en son ölü sayısı 13'tü yanılmıyorsam Endülüs bölgesindeki yangında. Burada ölenlerden 11'i İngiltere ve Belçika vatandaşlarıydı. Ve yapılan incelemelerde şunu fark etmişler. Bu kadar çok sayıda ölüm olmasının başlıca sebebi bu Belçika bölgede evleri olan tatillerini geçirmekte olan Belçika ve İngiltere vatandaşları yapılan uyarılarda tarif edilen tahliye rotalarının aksine bir dere yatağından bir vadiden çıkmaya kalkmışlar.
1: Evet, kendi kaçış
0: Evet,
1: rotalarını
0: oluşturmaya çalışmışlar ve bu büyük bir hata olmuş. 11 kişi sadece orada hayatını kaybetmiş. Bu Fransa'daki yangınlarda da 10 yangından 9'unun insan kaynaklı olduğu belirlenmiş.
1: evet, yani bu konuyla ilgili 59 kişi de gözaltına alındı.
0: Evet.
1: Şimdi insan kaynaklı diyoruz. İşte mesela örnek veriyorum bir sigara izmaritinden,
0: Evet.
1: işte ya da işte küçük bir kibritten vesaire hani.
0: Veya da ormanda ya, şimdi geçen sene Türkiye'deki
1: Mangal.
0: yangınlardan bir tanesiydi. Tabii mangal
1: Evet.
0: klasik bir şey. Artık Türkiye'de yaz mevsiminin başlamasıyla beraber ormanlara girişler bu nedenle yasaklanıyor. Ama geçen yıldan benim hafızamda kalan bir sahne vardı. Bir villa inşaatının yanında demir kesme işlemi yapılırken çıkan kıvılcımlar bir anda o hemen yandaki malzemeleri tutuşturuyor ve hızla çalılık alanı daha sonra tutuşturup müdahale edilmesi imkanı bile vermeden daha sonra ağaçlık alana sıçrıyor. Yani bu tür durumlarda alevlerin yayılması devasa bir yangının başlaması dakikalarla bile değil saniyelerle
1: Saniyelerle.
0: gerçekleşiyor.
1: Bir de işte sıcak havayla bağlantılı diyoruz.
0: Tabii
1: Sıcak
0: sıcak
1: hava,
0: rüzgarlarla.
1: evet, orman yangınlarını tetikliyor diyoruz. Hem de bitki örtüsünü özellikle maki gibi daha tutuşabilir bir bitki örtüsü orada varsa onların kuru olması da hali hazırda yanmaya tutuşmaya çok müsait hale getiriyor
0: Evet.
1: bölgeyi. O sebeple de sıcak havayla işte arasındaki bağlantıyı da belirtmiş olalım. Şimdi Fransa'da yılbaşından bu yana yanan alan 32 bin hektarı aşarak geçen yılın tamamındaki seviyeyi geride bıraktı. Yetkililer özellikle sıcak havalarda söndürülmemiş izmarit ve mangalların büyük yangınlara yol açabileceği uyarısında bulundu. İstatistiksel olarak da böyle gerçekten. Ve sadece bu sezon şimdiye kadar yaklaşık 14.500 hektar kül oldu.
0: Evet.
1: Yani geçen yıla göre 3 katı bu arada bu veriler.
0: Fransa'nın Marsilya kenti havalimanında da sıcaklık rekoru kırılmış. 1921'de hizmete giren Marine Nine ölçüm istasyonunda ilk kez 40 derece eşiği aşılmış ve 40,5 derece ölçülmüş Marsilya'da ve Fransa'da sadece Paris'te, Marsilya'da, güneyde değil. Mesela Lyon'dan da çok ilginç bir sosyal medya mesajı okudum. Lyon'da yaşayan bir kişi diyor ki Mayıs ayından bu yana sonu gelmeyen sıcak hava dalgalarına maruz kalıyoruz. Artık bitkiler kurumuş vaziyette, yağmur yok, kuşlar açlık çekiyor. Şehir genel olarak ölmeye başladı diyor. Yani şehirdeki yaşam artık durmuş. Bu peş peşe gelen sıcak hava dalgaları ve bu şehirlerin bu sıcak hava dalgalarına göre bir mimariyle organize olmamış olması Avrupa'da bazı ülkelerde kent yaşamını artık felce uğratmış durumda.
1: Acaba göçü de tetikleyecek mi? Yani
0: Evet,
1: bunu merak
0: tersine
1: ediyorum.
0: belki de
1: Avrupa'da da
0: tersine bir göç yaşanacak
1: olabilir,
0: yani.
1: evet.
0: Veya daha kuzeye doğru
1: Kuzeye.
0: Avrupalılar kuzeye kaçmaya başlayacak artık. Yani
1: Nitekim İtalya'da da orman yangınları vardı.
0: evet, İtalya'da hem orman yangınları var. Bir de 10 gün kadar önce İtalya'nın kuzeyinde bir dağ geçidinde 1 Temmuz günü tabii kar yağışı vardı.
1: Çok enteresan.
0: Evet.
1: Yani gerçekten aşırı hava olaylarını görüyoruz aynı anda. Bu da iklim değişikliğinin yarattığı işte uçlarda olması, hani
0: Evet.
1: iklim değişikliğinin bu iklim

0: üzerinde sıcaklıklar üzerinde işte uç noktalara götürdüğünün bir göstergesi. Şimdi İtalya'da da yangınlara havadan da müdahale ediliyor. Özellikle işte kuzeyinde var dedik. 5 Temmuz'dan beri bu orman yangınları devam ediyor. Sardinya adasında da Makilik alanda bir yangın çıktı ve havadan söndürme çalışmaları başlatıldı. Siz de söylediniz, İspanya'da Endülüs bölgesindeki yangınlarda can kaybı 13'e yükseldi. Ve İtalya'nın Napoli kenti yakınlarında da, bakın, kuzey diyorduk. Hani şimdi güneyine baktığımızda da yine orman yangınları var. Sadece bir bölgeyle sınırlı değil, yani kuzeyinde,
1: Tabii.
0: güneyinde, her tarafta orman yangınları haberi veriyoruz. Napoli'deki yangına da yine havadan müdahale ediliyor. Ve buraya yakın Pozzuoli diye bir bölge daha var. Orada da araç galerisine sıçramış yangın. Böyle
1: Evet.
0: ormanlık alanın yanında galeriler var, araçlar var böyle açık otoparkta. Ve 40 araç yanmış bu orman yangınında. Alp dağlarındaki yangınlarda da 700 bin ağaç yok olmuş.
1: Yani dolayısıyla dünyayı daha da ısıtacak her türlü gelişmeyi
0: Evet.
1: yaşamaktayız, görmekteyiz. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'da önümüzdeki günlerde daha ölümcül durumlarla karşılaşılabileceği uyarısında bulunuyor. Portekiz'de 40 derecenin gayet üstünde sıcaklıkların ölçülmesi ihtimal dahilinde ve sen de biraz önce belirttin, Batı Avrupa kayıtlardaki en sıcak Haziran ayını yaşamış. Daha önce deniz yüzeyi sıcaklığındaki artışı aktarmıştık geçen haftalarda. Bu defa da Batı Avrupa'daki kara yüzeyi sıcaklığına dair veriler açıklanmış.
0: Evet, kara yüzey sıcaklığı 20,74 dereceyle 1991-2020 Haziran ayı ortalamasının 3,05 derece üzerinde.
1: 3,05, yani 3 derece çok ciddi bir
0: Tabii.
1: miktar.
0: Yani mesela uluslararası anlaşmalarda ne deniyordu? İşte bu
1: Tabii
0: sıcaklık artışını 2
1: 0,5
0: derecede tutalım
1: yani
0: falan.
1: 2 derecede
0: Hani
1: tutalım, yarım derece işte
0: tabii.
1: azaltalım gibi hesaplar yapılırken sadece Batı Avrupa'daki kara yüzey sıcaklığının 1991-2020 dönemine göre farkı bu yıl 3,3 derecenin üzerinde.
0: Çok yüksek. Yani
1: Evet.
0: hedeflenenden çok çok uzakta.
1: Evet.
0: Hani böyle 1 derece, 2 derece sanki küçük gibi tınlayabiliyor bazen, ama bunlar hani bakıldığında meteorolojik olarak çok ciddi farklar,
1: Sonuçlara yol açıyor.
0: ciddi sonuçlara yol açıyor. Ve ani ölümleri de beraberinde getirdi bu
1: Tabii.
0: aşırı sıcaklar. Fransa, Belçika ve Hollanda'da 3.700'den fazla ölüm var. Tüm Avrupa genelinde de 10.000 ölüm. Yani sıcaklarla, bu aşırı sıcaklarla ilişkili.
1: Daha onların şu ana kadarki çok kaba tahminler.
0: Evet.
1: Biraz daha vakit geçsin. Bu aşırı sıcaklara bağlı sağlık sorunları, işte serinlemek için derelere, göllere girenlerin hayatını
0: Evet.
1: kaybetmesiyle meydana gelen ölümler. Zaten Avrupa'nın nüfus istatistikleri geçen hafta açıklandı. Belki gelecek hafta onu konuşmamız güzel olur. Avrupa'da şu anda nüfus zaten hali hazırda göçle ayakta duruyor. Yani
0: Evet.
1: doğum oranlarıyla değil, göçle ayakta duran bir kıtada bir de bu sıcak hava dalgası belli ki demografiyi daha da alt üst edecek.
0: Sadece Avrupa değil aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yine Orta Batı, Güney ve Doğu kıyılarında da 20'den fazla eyalette aşırı sıcak hava dalgası etkisi altındaydı. Ama Avrupa'dan gelen bu röportajlar çok ilginç bence. Çünkü mesela klima krizi çıktı ya,
1: Evet.
0: insanlar hani bir evlere klima taktırmak çok ciddi belli koşullara bağlı. Hani belediyecilik gereği sanıyorum, oradaki işte
1: Tabii
0: tarihi
1: ki.
0: evlerin
1: Kamu
0: dokusunun,
1: binalarına da aynı
0: evet,
1: şekilde.
0: bozulmaması için. Buna rağmen yine klima stokları bitiyor ve insanlar mesela işte klimalı diye kütüphaneye geldim falan gibi
1: E
0: röportajlar
1: tabii.
0: veriyor. Klimalı alanlara gidiyorlar.
1: Bir de şimdi şu anda ciddi bir alarm durumu da var
0: Hı.
1: Avrupa'da. Neden?

0: ciddi bir kriz içerisinde. Yani önümüzdeki yazın bu serinleme ihtiyacı, serinlemek için klima çalıştırma, elektrik harcama ihtiyacı, kış için gereken doğalgaz stoklarının tamamen bitmesine yol açabilir ki Amerika Birleşik Devletleri dün itibariyle Hürmüz Boğazı'nda yeniden abluka uygulamaya başladığını açıkladı. Yani Avrupa'nın durumu giderek güçleşiyor.
1: Şimdi mesela Cezayir'de de yine orman yangınlarıyla mücadele ediyor ve aşırı sıcaklar etkili. Orada elektrik tüketimi tarihi zirveye çıkmış. Ülkenin tarihi
0: Evet.
1: zirvesinde. Bu da işte klima
0: Mesela
1: nedeniyle aslında.
0: Küba'da zaten Küba enerji krizi içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ablukası nedeniyle son 20 günde 2 defa tüm elektrik sistemi çökmüş. Yani 10 milyon kişi Küba'da zaten uzun gün içerisinde uzun saatler boyunca devam eden elektrik kesintileri vardı ama artık Kübalılar tamamen elektriksiz yaşamaya alışmış
1: Çok fena.
0: vaziyetteler.
1: Şimdi klima sorunu diyoruz. Hani farklı yollar arıyor dedik Avrupalılar. Dün farklı bir röportaja denk geldim. Orada da diyor ki ben işte serinlemek için geceleri yastık kılıfımı buzdolabına koyuyorum. Öyle serinliyorum diyor. Yani
0: İşte
1: artık böyle önlemlere mi diyeyim, çarelere
0: ne
1: başvuruluyor.
0: denir? İcatların anası ihtiyaçlardır denir.
1: Evet evet
0: Evet,
1: kesinlikle.
0: Avrupalılar da yeni icatlar bulmak zorunda kalacaklar.
1: Şimdi orman yangınları dedik ama bir anda daha farklı bir yangın da vardı. Bir eğlence mekanında çıkan yangın Tayland'ın başkenti Bangkok'ta. Bu yangında 30 kişi hayatını kaybetti. 600'den fazla kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının o mekandaki arka kısımda tuvaletlerde kaçmaya çalışırken alevlere maruz kaldığı belirtiliyor. Ve çıkış yolu bulamadıkları değerlendiriliyor. Yani
0: Yani
1: yangın çıkış yolu yokmuş bu mekanda.
0: bir de yaz mevsiminin gelmesiyle beraber genellikle bu tür endüstriyel tesislerde ya da eğlence mekanlarındaki yangın sayılarında da ciddi artış var. Geçtiğimiz hafta buna benzer kitlesel ölümlerin olduğu başka yangın haberleri de geldi haber merkezlerine.
1: Yani şimdi bu mekanlarda nasıl çıkış gösteren yönlendirme işaretleri olmaz? Nasıl ya da yangınla ilgili bir
0: Bunun
1: şey öngörülmez?
0: İsviçre'de
1: Doğru,
0: bile bir
1: İsviçre'de bile örneği
0: örneğine
1: vardı.
0: rastlandık. Yani gelişmiş bir Avrupa ülkesi, zengin bir Avrupa ülkesi olarak gösterilen bir ülkede yılbaşı gecesi yaşanan felakette çok sayıda genç hayatını kaybetti bir mekanda ki son derece sabıkalı olduğu o mekanın daha önce de defalarca kuralları çiğnediği ortaya çıkmıştı. Demek ki böyle bir durum
1: Her yerde
0: her
1: olabiliyor,
0: ülkede
1: evet.
0: bu tür yasaları çiğneyen vakalar
1: Maalesef
0: mevcut.
1: mevcut. Bu yangında 2005'ten bu yana Bangkok'un en ölümcül işte
0: Eğlence
1: eğlence
0: mi?
1: mekanı yangını olarak kayıtlara geçmiş
0: Evet.
1: maalesef. Şimdi bir yanda da hastalıklarla mücadele ediyor dünya. Yeni yeni şeyler çıkıyor. Tabii arada bize de tedirgin ediyor. Ebola vardı. Ebola'dan söz ediyorduk. Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nde kaynağı henüz belirlenemeyen Cyclospora parazitine bağlı vakalar tespit ediliyor. Bu vakaların arttığı tespit ediliyor. Michigan'da, Ohio'da 500'den fazla vaka tespit edildi.
0: 1500'den fazla.
1: 1500'den
0: Evet.
1: fazla. Hastalığın en belirgin belirtisi haftalar hatta aylar sürebilen şiddetli ishal. Yetkililer bu salgının kaynağını araştırıyor. Şu ana kadar bir can kaybı bildirilmedi fakat yani 1500'den fazla olması da ciddi bir rakam.
0: Yani Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkede sağlık sisteminin nasıl bir çöküntü halinde olduğunu da aslında gösteren
1: Evet.
0: örneklerden bir tanesi bu.
1: Evet yani orada sağlık sisteminde hakikaten böyle işte randevu alayım da gideyim de bilmem ne öyle bir sağlık sistemi yok. Özel sağlık ve o özel sağlık sistemi de oldukça yani sosyoekonomik olarak güçlü olman gerekiyor ki orada sağlık hizmetinden
0: Evet,
1: yararlanabilesin.
0: keza Trump'ın birinci başkanlık döneminden sonra ikinci kez girdiği seçimi kaybetmesinde COVID-19 salgınını yönetememesi önemli rol oynamıştı. Bu sefer de bir parazite bağlı bir salgın var. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde de Ebola vakalarının sayısı 1500'ün üzerine çıktı, bilinen diyelim.
1: Evet.
0: Can kaybı da 500'ün üzerinde.
1: Yani bilinen diyoruz çünkü hani orada hakikaten nüfusu bile tam olarak sayım olmadığı için bilemiyoruz. Hani bunlar ortalama rakamlar, sayılabilen ve tespit edilebilen vakalar. Buna rağmen 1500'ün üstüne çıkması yine oldukça tehlikeli.
0: Evet, bunları engellemek için de Dünya Sağlık Örgütü'nün veya diğer örgütlerin kapsamında

0: kapsamlı bir planı programı olduğuna dair de ben herhangi bir bilgiye
1: Sen de
0: rastlamadım bugüne
1: rastlamadın.
0: kadar.
1: Şimdi teknoloji başlığıyla biraz devam edelim. Çok pesimist gidiyordu radyo yayını. Şimdi teknolojide de bu sefer genelde yine pesimist haberler veriyoruz ama sanıyorum sizin bakış açınıza göre daha olumlu, daha iyimser gelişmeler de yaşanabiliyor. Şimdi işten çıkarmalar çok fazla olmuştu yapay
0: Evet.
1: zeka ile birlikte. Hatta Mayıs ayının verileri vardı. 88 bine ulaşmıştı Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka gerekçesiyle işten çıkarılan insanların sayısı. Fakat bir otomobil ne diyelim markasında yine belli bir uygulama yapılıyor. Yapay zekayla işte ikame ediliyor insanlar. Kalite kontrol süreçlerinin hızlandırması hedefleniliyor bu ikameyle. Yani insanlar çıkartılıyor. Yapay zeka bu kalite kontrol sistemlerinde kullanılmaya başlanıyor. Fakat otomatik sistemlerin beklenen performansı gösterememesi üzerine yüzlerce deneyimli mühendis yeniden işe alınıyor.
0: Yani insanların her insan işini yapay zekanın gerçekleştiremeyeceğini gösteren güzel bir örnek bu.
1: Evet.
0: Kalite kontrol sistemlerinde insana geri dönmüş Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da ve ülkemizde de yaygın bir marka bunu
1: Evet.
0: yapan. Bu arada tabii Amazon, Anthropic, Microsoft, OpenAI gibi kuruluşlar da işini kaybedenlerin yeniden eğitilmesi için yapay zeka nedeniyle 1 milyar dolarlık bir fon oluşturmuşlar.
1: Yani burada insanlar robotlara karşı gibi bir savaş doğdu
0: Evet,
1: resmen
0: yani
1: yani.
0: şimdi tabii onlar hangi alanlarda eğitilecek? Yapay zeka kullanmayı mı öğrenecekler? Yapay zeka kullanmayı öğrenirlerse acaba gerçekten o kadar bir istihdam alanı var mı? Çünkü kimi bu alanda çalışanlar da diyorlar ki yapay zeka şirketleri ciddi biçimde zarar etmelerine rağmen sübvanse edilerek ayakta durmakta. Yani böyle bir çelişkiler dünyası var yapay zeka ve çevresinde gelişen.
1: Teknoloji sektöründeki toplam işten çıkarmalarda yılın 5 ayında geçen yıla göre %66 artmış.
0: Tabii.
1: Yani bu da enteresan.
0: Yani aslında enteresan değil, gidişata son derece uygun. Yine önümüzdeki haftalarda konuşuruz. Almanya'daki ve ülkemizdeki yaygın bir otomotiv fabrikası daha verimli sonuçlar alma gerekçesiyle 100 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar bu yalnızca bir dedikodu düzeyindeydi. Ancak hafta içerisinde söz konusu Alman otomotiv şirketinin yöneticilerinden biri bir şirket içi elektronik postada en az 50 bin kişinin işten çıkarılacağını duyuran bir paylaşım yapmış. Ve tabii ki bu insanlar işten çıkarılacak, 100 bin kişi işten çıkarılacak. Peki bunların yarattığı kayıp nasıl giderilecek? Belli ki yapay zekaya geçiş, otomasyona geçiş konusunda Çin Halk Cumhuriyeti ile rekabet etmek için bir takım adımlar planlanıyor. Ama tabii ki bakalım sendikalar buna nasıl reaksiyon gösterecek? O otomotiv firmasının başlıca hissedarları, çünkü bunların arasında bazı Alman eyalet yönetimleri de var. Bunlar bakalım bu girişimlere nasıl karşılık verecek? Senin dediğin yapay zeka ile insan arasındaki mücadele Almanya'da mesela siyaset arenasına taşınacak
1: Evet.
0: önümüzdeki dönemde.
1: Onları da yakından takip
0: Evet.
1: edeceğiz. Dünya AI'yı sınıflara sokmaya çalışırken Norveç tam tersini yapıyor. Bir de
0: Evet.
1: böyle bir haberimiz var.
0: Evet.
1: Neden? Çünkü yeni eğitim yılında Norveç bir müfredat yenileme sistemine girdi diyelim. 6-13 yaş sınıflara AI kullanımı yasaklandı. Yok. 14-16 yaşta da sadece öğretmen gözetiminde kullanabilir öğrenciler. 17-19 yaşta da üniversite ve iş hayatı için sorumlu AI kullanımına teşvik ediliyor.
0: Evet, Başbakan Jonas Gahr Støre de demiş ki önce okuma yazma ve matematik öğrenin demiş. Sonra yapay zekayı öğrenirsiniz. Peki başbakana bu cümleyi söyleten neymiş? Küçük yaş gruplarında yapılan testlerde düşen not ortalamaları.
1: Evet.
0: Yani çocukların giderek düşen akademik başarısı, azalan akademik başarısı yeniden okuma yazmaya dönülmesi gerektiği konusunda
1: Yeniden abakise dönüyoruz.
0: Evet, İskandinav ülkelerinde bir alarm zillerinin çalmasına neden oluyor.
1: Tabii 2024'te okullarda telefon yasağı ve 16 yaş yaşın altına yönelik planlanan sosyal medya yasağının devam niteliğinde olarak değerlendirildi bu
0: Evet,
1: karar.
0: yani yaklaşık 25 yıl sosyal medya karşısında vaktini boşa geçiren dünya artık bu konuda bir takım adımlar atmalı.

0: yapmaya başladı diyebiliriz. Özellikle akıllı telefonların hayata girmesiyle beraber bu sosyal medyanın, internetin daha mobilize bir hale gelmesinin pek de hayırlı sonuçlar getirmediğine hükümetler, devletler ikna olmuş durumda.
1: Ben de ikna oldum. Neyse ki ben de
0: Evet.
1: tuşlu telefona geçtim.
0: Evet. Yani hatta geçen hafta İngiliz The Telegraph gazetesinde şöyle bir haber vardı, ilginç. Rus askeri istihbarat servisi Hollanda'daki kapı zili kameralarını hacklemiş.
1: Aa, o hacklenebilen bir şey mi?
0: Evet,
1: Yani
0: hacklenebilen bir
1: işte.
0: şey çünkü Wi-Fi ile neticede çalışıyor. Peki bunu ne için kullanmışlar? Bu hacklenen kapı zili kameraları özellikle limanlar, deniz limanları ve hava limanlarıyla NATO üsleri arasındaki konutlarmış. Bunların kameralarından Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarını izliyormuş Rus askeri istihbaratı ve Hollanda'nın iki istihbarat servisinin iddiasına göre konuyu araştıran diyorlar ki bu durum sadece Hollanda ile sınırlı değil, Avrupa'daki diğer NATO üslerinin bulunduğu güzergahlarda da Rusya aynı şeyleri büyük ihtimalle gerçekleştirmiş. Kapı zili kameralarının hackleneceği boyutta gereksiz teknolojilere sahibiz.
1: Şu anda akışın.
0: Aydınlanma
1: Evet, yani aydınlanma yaşadım. Hakikaten bu radyonun da belki bu bölümünde en çarpıcı bilgisini verdiniz.
0: sonda finalde
1: Evet.
0: büyük bombayı patlattım ve veda ediyoruz.
1: Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Ali Şahin'e de çok teşekkürler. Ben Miray Önsal. Yarım saat boyunca Mehmet Kancı'yla gündemin kıyısında kalan başka haberleri konuştuk. Haftaya Salı aynı saatte sizde olacağız. Başka Haberler Merkezi'nde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Sarmaşık programını dinlediniz.
1: ...15 Temmuz'da kanlı emellerine ulaşmayı hedefleyen hain terör örgütüne en güzel cevabı halk verdi. Birlik ve beraberliğimize gölge düşürmek isteyenler, ülkeyi demokrasiden uzaklaştırmak isteyenler 15 Temmuz'da hüsrana uğradı. Vatanı için kanını döken şehitlerimize, gazilerimize minnettarız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin sesi.

0: Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım taahhütü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini belirtti. Program bütçesinin 750 milyar liraya çıkarıyoruz, dedi. Erdoğan, hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı. Çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en kısa sürede sunulacağını vurguladı. Yılmaz, "Temennimiz tüm siyasi aktörlerin yapıcı bir anlayışla bu sürece katkı sunmasıdır." ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ yapılanmasının izlerinin Türkiye'den silindiğini söyledi. "Bizler o gecenin zaferini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bağımsız siyasi duruşu ve liderliğine borçluyuz," dedi. Duran, 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla İletişim Başkanlığı düzenlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim" paneline video mesaj gönderdi. "Türkiye, egemenliğine karşı oluşan tehditlerle baş edecek güçtedir," ifadesini kullandı. Sanayi ve imalat sektörüne can suyu olacak destek programı devreye alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırım ve işletme sermayesi için toplamda 1 trilyon lira finansman sağlanacağını belirtti. Üretim ve istihdamı destekleyen politikaları kararlılıkla uygulayacaklarını vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da Mısır Milli Günü resepsiyonuna katıldı. Bakan Bolat, Türkiye'nin Mısır'la 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine vurgu yaptı. İkili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik temasların artacağını belirtti. Bolat, yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının 3. dönem toplantısını Türkiye'de yapmak için hazırlık yapıyoruz, dedi. Ukrayna ile 9 Avrupa ülkesi balistik füze savunma ittifakı kurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gönüllüler Koalisyonu'nun çok taraflı gücünün gelecek aylarda Ukrayna'ya komşu ülkelerde tatbikatlar düzenleyeceğini duyurdu. Koalisyonun Ukrayna için oluşturduğu çok uluslu güç harekete geçmeye hazırdır, dedi. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi karşılıklı açıklamalarla yeniden tırmandı. ABD Başkanı Donald Trump, Boğaz'ı ele geçirdiklerini söyledi, ticari gemilerden ücret alacaklarını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump'a yanıt verdi. "Gemilerin güvenli geçişini kim sağlıyorsa bu hizmetin karşılığını almalıdır," dedi. BM, AB ve Körfez İşbirliği Konseyi'nden de Hürmüz'de seyir sefer serbestisi vurgusu geldi. Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı havadan karaya süpersonik füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Kızıl Elma S-2 kanat altında taşıdığı Jet-230 süpersonik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu. Yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de yabancı plakalı araç kullanımına ilişkin esaslarda düzenleme yapıldı. Artık sadece tescil sahipleri değil, alt ve üst soy yakınları da aracı kullanabilecek. Düzenlemeyi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Gurbetçi vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağladık," dedi. Ve spor, Dünya Kupası'nda ilk finalist belli olacak. Turnuvanın favorilerinden Fransa ile İspanya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas kentinde kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1 ve Tabi'den yayınlanacak. Müzik. Ege'nin Efeleri Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesinde Sırbistan'da başlayacak. Ay Yıldızlar ilk maçında yarın ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Saat 21'de oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam 29, Tiran 33, Brüksel 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32 ve Paris 34 derece. Haberleri dinleyin.

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Seren Gül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'ın birlikte hazırladıkları Kanun Ne Diyor başlıyor. Hatice Yılmaz Alaca yapım sorumlumuz ve ana kumanda masasında Ali Şahin ile çalışıyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Yine televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümü TürkSat 4A Batı paket uygusunun uydusundan ya da radyolarınızın başındaysanız da kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden TRT Dinle mobil uygulamasından da programımızı dinlemeniz mümkün. Sevgili dinleyenlerimiz, Kanun Ne Diyor da bu hafta Uluslararası Güvenlik İşbirliği'nin yurt dışında yaşayan Türklerin haklarına ve günlük yaşamına etkilerini konuşacağız. İlk sorumuz Türkan Yaman avukatımız için. Ülkeler arasındaki güvenlik ve istihbarat işbirliği ve yurt dışında yaşayan Türkleri hangi alanlarda etkileyebileceğini merak ediyoruz sayın avukatım.
1: Evet, ülkeler arasındaki güvenlik ve istihbarat denildiğinde, bir işbirliği denildiğinde genellikle aklımıza hemen gizli servisler ve gizli durumlar geliyor. Ancak bu durumun tabii gizli boyutu olduğu kadar günlük hayatımızın çok daha fazla alanına dokunduğu alanlar da olabiliyor. Örneğin uçakta seyahat ederken, sınır kapısından geçerken, oturum izni için başvurular yaparken, banka hesabından para gönderirken, hatta bazen telefon veya internet kullanırken bile ülkeler arasındaki bilgi paylaşımının etkileriyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Elbette bu yurt dışında yaşayan herkesin sürekli takip edildiği anlamına, sürekli bir güvenlik ve istihbarat işbirliği kapsamında oldukları anlamına da gelmemeli. Ülkeler daha çok terör durumlarında, organize suçlar durumunda, insan veya uyuşturucu ticareti durumlarında, yine son zamanlarda çok fazla oluyor, kara para aklama gibi durumlarda ciddi suçlarla mücadele etmek için tabii ki bilgi paylaşımına ihtiyaç duyabiliyorlar. Fakat bazen yanlış, eski veya eksik bilgiler nedeniyle suça karışmamış kişiler de bu durumdan olumsuz etkilenebiliyorlar. Ancak genel süreç dediğimiz gibi herkesin takip edildiği anlamında değil. Gerçekten ortada ciddi bir suç şüphesi varsa, bu suç şüphesinin de tarafı olduğu düşünülen kişiler hakkında bu tarz işlemler yapılıyor. Bu tarz işlemlerin yapıldığı en sık görüldüğü alanlardan biri seyahatler oluyor. Bir kişi uçak bileti aldığında yalnızca bir uçak bileti almış olduğunu düşünüyor ama adı, uçuş saati dahi kaydediliyor. Nereden nereye gittiği, bileti ne zaman aldığı, koltuk bagaj miktarı, bagaj yükü, yine iletişim bilgileri ve bazen hatta ödeme şekli dahi kayıt altına alınabiliyor. Bu bilgiler belirli şartlarda güvenlik birimleri tarafından bazı durumlarda değerlendirme kapsamına girebiliyor. Örneğin bir kişinin kısa süre içerisinde farklı ülkelere kısa bir zaman diliminde çok sayıda seyahat etmiş olması, biletlerinin başka kişiler tarafından alınıyor olması veya seyahatlerinin devam eden bir soruşturmadaki kişilerle örtüşmesi halinde tabii ki bu kişi öncelikle bir risk değerlendirmesi kapsamında değerlendirilecektir. Tabii ki bu durumlar, bu araştırmalar kişinin doğrudan suçlu olduğu anlamına gelmeyecek. Fakat pasaport kontrolünün uzamasına, bagajının aranmasına veya kendisine bazı sorular yöneltilmesine ve ifade vermesine yol açabilir. Yine Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız açısından Schengen bilgi sistemi de önem taşıyor. Bu sistemde hakkında yakalama kararı bulunan kişiler, ülkeye giriş yasağı verilen yabancılar, kayıp kişiler, kaçırılma riski bulunan çocuklar hakkında bilgiler yer alabiliyor. Her ne kadar biz söylüyoruz özel bilgiler yayılıyor olabilir ülkeler arasında ama tabii ki bu sistemin olumlu tarafı da var. Mesela velayet sahibi bir annenin veya babanın izni olmadan başka ülkeye götürülmek istenen bir çocuk durumunda bu sistem tabii ki ülkeler arası yardımlaşma olacak. Yine sınırda sistemin uyarı vermiş olduğu, örneğin çalınan bir pasaportla seyahat

0: etmeye çalışan bir kişi varsa bu tespitler kolaylıkla
1: Tabii.
0: yapılabiliyor. Ya da insan ticaretine maruz kalan veya kayıp olarak aranan bir kişinin başka bir ülkede bulunması gibi durumlarda bu aslında sistemin bize olumlu katkılarından birisi. Fakat sistemde yanlış bilgi varsa bunun sonuçları çok ağır olabiliyor. Burada vatandaşlarımız özellikle söylemiş olalım.
1: Yanlış bilgiden kasıt yani kendisi hatalı bilgi vermesi mi yoksa?
0: Kendisi ya da sistem olarak örneğin aynı adı taşıyan iki kişinin karıştırıldığını düşünelim. Suçla hiçbir ilgisi olmayan kişi her havaalanında kenara çekiliyor. Uzun süre sorgulamaları yapılıyor. Hatta bu durum sebebiyle
1: Çok zor.
0: ifade süreci nedeniyle de uçağı bile kaçırabiliyor. Bu gibi durumlarda eğer bu

0: durumun üstü kapatılabiliyor.
1: Evet.
0: Ancak bu durum benzer şekilde her havaalanında karşınıza gelebilir ve bir seyahatte uçak kaçırılmamışsa diğerinde kaçırılabilir veya maddi bir külfeti dahi olabilir bunların.
1: Peki bunun için ne önerirsiniz?
0: Evet, bunlar için öncelikle böyle bir durumda işlemin sebebi mümkün olduğunca yazılı olarak öğrenilmeli. Ve kaydın Interpol'den kaynaklı mı yoksa Schengen bilgi sisteminden mi yoksa ilgili ülkenin kendi kayıtlarından mı olduğuna ilgili öncelikle bir araştırma yapmalı, bir belirleme yapmalı. Ardından yanlış bilginin düzeltilmesi veya silinmesi için ilgili kuruma başvuru yapılmalı. Eğer Interpol kaydı varsa Interpol kurumuna veya mahkemeye müracaat edilebilir. Eğer sorun çözülmezse veya Schengen kaydı ile alakalı bir problem olduğu düşünülüyorsa burada da ülkenin polisine, Milli Koruma Kurumu'na veya yine en kısa yol, dediğimiz yol, en güvenilir yol mahkemelere müracaat ederek bu durumun düzeltilmesi için tabii ki müracaat hakları var. Sorun çözülmeden dediğimiz gibi seyahat etmemeliler. Seyahat edildiği takdirde bir seyahatte başlarına gelmeyen problem diğer seyahatte başlarına gelebilir.
1: Gelebilir.
0: Bu nedenle bu tarz durumların ciddiye alınması ve önemli dikkat edilmesini söylemiş olalım. Bir diğer önemli konu da az önce söylemiş olduğumuz Interpol kayıtları. Halk arasında kırmızı bülten çıkarıldı denildiğinde sanki bütün dünyada geçerli kesin bir tutuklama kararı varmış gibi düşünülüyor.
1: Oysa
0: Oysa kırmızı bülten doğrudan bir mahkeme kararı değil. Bir ülke hakkında yakalama kararı bulunan kişinin başka ülkelerde bulunmasını ve iade işlemleri sonuçlanıncaya kadar yakalanmasının değerlendirilmesini ister. Yani kişinin bulunduğu ülke doğrudan bu kişi hakkında yakalama kararı ile iade işlemlerini doğrudan yapmaz. Öncelikle kişinin bulunduğu ülkede bu durumun bir değerlendirilmesi gerekir. Yani kırmızı bülten de bulunan kişinin mutlaka Türkiye'ye veya onu arayan başka bir ülkeye teslim edilecek gibi kesin ve net bir kural yok. Ancak kişi havaalanında bu durum için gözaltına alınabilir, ifade süreci yaşayabilir, seyahati durdurulabilir ve inceleme devam edene kadar bazı kısıtlamalarla karşı karşıya kalabilir.
1: biz nedense hep bunu daha sert bir uygulamaymış gibi
0: Evet.
1: düşünüyoruz ama
0: Bir inceleme oluyor, bir soruşturma oluyor.
1: anladım.
0: Bu soruşturma kapsamında kişiye ulaşılamıyor ve kırmızı bültene çıkarılıyor.
1: Tamam.
0: Yani burada doğrudan kırmızı bültene çıkarılmış kişilerin doğrudan bu kişi mahkumiyet almış, suçludur demek doğru değil. Ve bu konuda tabii ki yeterli incelemeler ve düzenlemeler yapılacak. Bunun hatta gerçek örnekleri var, isim vermeden söyleyelim.
1: Evet.
0: 2017 yılında İsveç'te yaşayan bir Türk gazeteci Barcelona Havaalanı'nda gözaltına alınıyor. Daha sonra şartlı olarak serbest bırakılıyor ve iade talepleri ayrıca değerlendirildi. Yani bu olay bize şunu gösteriyor aslında. Bir kişi yaşadığı ülkede herhangi bir sorunla karşıya kaldığında tatil amacıyla bile gitmiş olsa bu konuda ifade verebilir. Ancak gözaltına alınmış olması, ifade vermiş olması otomatik olarak onun iade edileceği anlamına gelmeyecektir. Yine burada sık yapılan başka bir yanlış da şu. Anayasamıza göre Türk vatandaşının başka bir ülkeye verilemeyeceği düşünülerek yurt dışında bulunan bir Türk vatandaşının da hiçbir şekilde iade edilemeyeceği sanılıyor. Bu husus aslında şöyle. Türkiye kendi vatandaşını teslim etmez. İlkesi bu şekilde. Ancak Türkiye'de bulunan vatandaşını teslim etmez. Oysa bu koruma Türkiye'nin kendi vatandaşını yabancı bir ülkeye teslim etmemesiyle ilgili olduğu için Almanya'da, Fransa'da veya İspanya'da bulunan bir Türk vatandaşı hakkındaki iade talebi doğrudan o ülkenin bulunduğu ülkenin kendi hukukuna göre verilecektir. Yani Türk vatandaşı teslim edilmez, Türkiye'de bulunan Türk vatandaşları için geçerli. Bunu da özellikle söylemiş olalım. Bu değerlendirmede söylemiş olduğumuz gibi kişinin yalnızca Türk vatandaşı mı olduğu yoksa yaşadığı ülkenin vatandaşı mı olduğu önemli olacak söylediğimiz gibi. Yine aynı şekilde isnat edilen fiilin o ülkede suç sayılıp sayılmadığına göre değerlendirmeler yapılacak. Suçlamanın siyasi amaç taşıyıp taşımadığı yine önemli iade süreçleri için. Zaman aşımı veya kişinin gönderileceği ülkede kötü bir muamele görme ihtimali olduğu durumlarda da iade süreçleri yaşanmıyor. Dolayısıyla hakkımızda kırmızı bülten var ama beni hiçbir ülkeye teslim edemezler düşüncesi de doğru değil. Dediğimiz gibi somut olaya göre bunların ayrı ayrı değerlendiriyor olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Yine bu güvenlik işbirliği hususu oturum ve vatandaşlık başvuruları için de önemli. Bir kişi uzun süreli oturum iznine veya vatandaşlık için başvurduğunda yaşadığı ülke onun kamu düzeni açısından bir risk oluşturup oluşturmadığını araştıracaktır. Başka bir ülkede devam eden bir soruşturması var mı?
1: Tabii.
0: Yakalama kaydı var mı? Veya güvenlik birimlerinden gelen bilgi bu başvuruların uzamasına hatta dolmasına bile
1: Gidebilirsin. Tabii.
0: gidebilir. Ancak burada önemli bir ayrım var. Bir kişi hakkında istihbari bilgi bulunması doğrudan o kişinin suçlu olduğu anlamına gelmemeli. Bir kişinin yargılama geçirmiş olması da tabii ki bu yargılamanın sonucu önemli. geçirmiş olması da doğrudan o kişi hakkında bir ret kararı verileceği anlamına gelmemeli. Dediğimiz gibi bir yargı

0: yapılacak belli başlı suçlar var. Ülkenin oturum izinlerinin uzatılmaması gereken suç tipleri var. Eğer kişiler bunları yapmışlarsa, bu suç isnatları eğer gerçekten cezalandırma mahkumiyetle sonuçlanmışsa, tabii ki ülkeler bu konuda oturum veya vatandaşlık başvurularını reddedebilirler. Bir başka alanda bankacılık işlemleri, bundan da bahsetmek istiyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'deki ailelerine düzenli olarak para gönderebiliyorlar. Bu son derece tabii ki normal bir işlem ve tek başına tabii ki suç şüphesi oluşturmayacaktır. Fakat kısa süre içerisinde çok sayıda farklı kişiye para gönderilmesi ve tabii ki bu paralar da kişinin gelirine göre çok yüksek miktarda kalıyorsa, bu gibi durumlarda tabii ki bankalar inceleme başlatabiliyorlar. Paranın kaynağı sorulacağı için de biz vatandaşlarımıza eğer bir satış yapmışlarsa satış belgelerini saklamalarını, miras malı ise miras belgelerini saklamalarını, yani paranın kaynağını gösterecek belgeleri saklamalarını özellikle söylüyoruz. Çünkü kara para aklaması dediğimiz gibi son dönemlerde çok fazla oluyor ve kişinin normal maaşının 5-6 katını sürekli olarak aktif olarak gönderdiğini, farklı kişilere gönderdiğini düşündüğümüzde, bu gibi durumlarda bankalar tabii ki şüpheli gördükleri işlemleri ilgili mali birimlere bildirmekle yükümlü oldukları için bu konuda vatandaşlarımız hakkında da bir işlem başlatılabilir. Yine telefon ve internet kullanımı da ülkeler arasındaki işbirliğinde çok etkili bir alanda yer alıyor. Özellikle siber dolandırıcılık, çocuk istismarı, terör ve organize suç soruşturmalarında telefon numaraları, IP adresleri, sosyal medya hesapları da inceleme altında diyebiliriz. Bir başka alanda en fazla vatandaşlarımızın gözden kaçırdığı husus oluyor bu genellikle.
1: Hangisi?
0: Genellikle yabancı dil tabii ki bilen vatandaşlarımız gidiyor. Ancak yabancı dili çok iyi konuşamayan, ancak kendisini ifade ettiğini düşünen vatandaşlarımız bir gözaltına alındıklarında kendileri avukat veya tercüman isteyip istemedikleri soruluyor. Bu gibi durumda kendiler kendilerini ifade edebileceklerini düşündükleri için genellikle bu talebi reddediyorlar, güvenmedikleri için. Ancak bu konuda vatandaşlarımıza biz özellikle bir tercüman istemelerini, bir avukat istemiyorlarsa bile bir tercüman istemelerini özellikle söyleyelim. Çünkü söylediğimiz gibi bir hukuki terim her Türkiye'de anlaşıldığı gibi yurt dışında anlaşılmayabilir. Ve vatandaşlarımız aslında iyi bir şey yaptıklarını düşünürken kötü bir şey yapmış olabilirler. Bu nedenle avukat istemeseler dahi, zorunlu bir müdafi, zorunlu bir vekil olmasa dahi bir tercüman istemelerini biz buradan söylemiş olalım
1: Bu
0: onlara.
1: tercümanlar yeminli tercüman mı
0: Evet, yemini
1: Hikmet'ciğim?
0: tercümanlar olacak.
1: Evet.
0: Yemini tercümanlar vatandaşımız ne söylüyorsa karşı tarafa
1: Aynısını,
0: aynısını
1: değil mi?
0: aktarmak
1: O
0: zorundadır.
1: yüzden belki güvensizlik yaşıyor
0: Evet.
1: olabilirler. Anlıyorum. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, Serengül Yiğit avukatımıza da bir sorumuz var. Bu da terör ve organize suçlarla mücadele kapsamında ülkeler kişilere ait hangi bilgileri birbirleriyle
0: Evet.
1: paylaşabilirler?
0: Burada terör ve organize suçlarla mücadelede ülkeler arasındaki burada bilgi paylaşımı artık yalnızca aranan kişinin adı ya da fotoğrafıyla sınırlı değil tabii ki geldiğimiz bu aşamada. Bir kişinin burada sınır geçişlerinden banka hareketlerine kadar kullandığı sahte kimlikler varsa bunlara, parmak izine, telefonun teknik kayıtlarıyla birlikte seyahat ettiği kişilere kadar geniş bir şekilde veri paylaşımı mevcut. Hatta burada

0: arasında bir işbirliğine konup ama tabii ki bu verilerin paylaşılmasının sıkı şekil şartlara tabi olduğunu söyleyebiliriz. Burada ilk önce paylaşımın kanuni bir dayanağının bulunması kesinlikle gerekiyor. Yani burada kanuni dayanakta bir mahkeme kararı olabilir, tutuklamayla alakalı, gözaltı ile alakalı ya da bir yakalamayla alakalı vesaire ya da kesinleşmiş bir mahkeme kararı da olabilir. Burada öncelikle bizim aradığımız hukuki bir dayanak, kanuni bir zorunluluk aslında. Burada belirli bir terör veya ağır suç amacıyla yapılıyor olması lazım buradaki bilgi paylaşımının ve gerekli olanlarla sınırlı olması gerekiyor. Yani tamamen diyelim bir devlet sadece 3 bilgi isterken diğer devletin bütün elindeki bütün verileri paylaşıyor olması burada tamamıyla artık bu bilgi paylaşımının kanundaki sınırlarının aşıldığını bize gösterecektir. Bu gibi şeyler de mümkün değil tabii ki. Burada paylaşılıyor olması da yine devletlerin güvenlik gerekçesiyle hani insanların bütün özel hayatını sınırsız bir biçimde devletler arası paylaşıma konu ettiği anlamına da kesinlikle gelmiyor. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Burada ilk olarak kimlik ve biyometrik bilgilerin paylaşıldığını biz görüyoruz. Bunların içinde kişinin en başta adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, vatandaşlığı, uyruğu, adresi ve kullandığı bazı takma isimler varsa dahi takma isimlere kadar paylaşıma konu olabiliyor. Fotoğrafıdır, pasaportudur, kimlik numarası vesaire. Bunlar da artık tabii ki paylaşıma konu olan veriler. Daha ileri seviye baktığımızda parmak izleri, avuç izi, yüz görüntüsü ya da adli amaçla oluşturulmuş bu DNA profilde ülkeler arasındaki paylaşıma konu olabiliyor. Bununla alakalı da ikinci önemli paylaşılan bilgi de seyahat bilgileri. Zaten Türkan Hanım da bahsetti. Uçuş öncesinde havayolu şirketlerince burada alınan yolcu bilgileri terörle mücadelede en sıklıkla kullanılan kaynaklardan bir tanesi. Burada kişinin adı yine, pasaport bilgileri, uçuş numarası, iletişim bilgileri ve biletin hatta ödeme yöntemine de kadar bütün verilerin bu paylaşıma konu olduğunu biliyoruz. Burada hatta aynı rezervasyonda seyahat edilen kişilerin de bağlantılı bir analize konu olduğunu da biliyoruz. Yani bu kişi evet biz bunu inceliyoruz ama yanında kimle beraber seyahat ediyor kadar bu incelemeler, veri paylaşımları konu edilebiliyor. Ama bu demek değil ki seyahat eden herkes bu incelemeden geçecek ya da uçağa binen herkes bu incelemeye tabi olacak vesaire demek değil kesinlikle. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Yine bir diğer gruba baktığımızda da yine kesinlikle burada adli ve kolluk bilgilerinin paylaşıldığını zaten görüyoruz. Kişi hakkında bir yakalama kararı varsa ya da isnat edilen kendisine yükletilmeye çalışılan bir suç varsa ya da bir mahkumiyet kararı olabilir. Burada cezası diyelim ki bir ülkede cezasının yarısını çekmiştir. Diğer ülkede burada bir ceza kalmış olabilir. Artık çekmediği bir ceza miktarı olmuş olabilir. Kullandığı sahte kimlikler olabilir, suç işleme yöntemleri olabilir. Ya da örgüt içindeki değerlendirilen rolüdür, rolüyle alakalı bütün bilgilerdir vesaire. Kullandığı araçlara kadar da yine bilgi paylaşımına konu olduğunu biz biliyoruz. Yine az önce Türkan Hanım da değindi. Telefon ve internet bilgilerinde kesinlikle burada paylaşılan bilgiler arasında. Ama burada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Evet mesajlar, e-postalar, telefon kayıtları, görüşmeler vesaire paylaşılacak ama bunların içerikleriyle alakalı. Yani telefon görüşmesi yapıldı ama telefonda ne konuşuldu? Bir mesaj gönderildi ama bu mesajın içeriği nedir? Ya da bir e-posta gönderilmiştir ya da farklı bir şekilde fiziki bir mektup bile gönderilmiş olabilir. Bununla alakalı, içerikle alakalı bir değerlendirme yapılacaksa bunun için kesinlikle bir mahkeme kararı lazım. Bizim mevzuatımızda hakimlikten, suç ceza hakiminden alınan bir karar olması gerekiyor. O ülkenin mevzuatında bir savcılık kararı aranıyor olabilir. Bunların da kesinlikle dosya kapsamında olması gerekiyor ki bu bilgiler paylaşılsın. Bunu da özellikle adli işbirliği çerçevesinde açıklamış ve değinmiş olayım.
1: Peki Seray Hocam, ben minnacık bir şey
0: tabii ki,
1: soracağım.
0: Buyurun.
1: Diyelim ki böyle bir karar var hakkında.
0: Hı-hı,
1: Bu
0: evet.
1: emniyetle paylaşılıyor ve
0: Hı-hı.
1: tüm birimlere veriliyor ki bu
0: Evet.
1: takibe girebiliyor, değil
0: Evet.
1: mi?
0: Zaten burada bizim diyelim bir adli makamımızda ya da bir kolluk tarafından alınan bir karar olduğunda bu doğrudan sistemde olduğu için o kişi ve doğrudan ortak bir havuzda toplandığını düşünün bu bilgilerin. Doğrudan izin verildiğinde
1: Evet.
0: artık karşı tarafta üçüncü kişiler de bu bilgileri çok rahatlık bir şekilde görüyorlar, çok rahat bir şekilde erişebiliyorlar. Mesela diyelim birinin yakalama kararı vardır. Türkiye'de bir yakalama kararı alınıyor. Kişi yurt dışında örneğin. Yurt dışına geldiğinde hangi havalimanına gelirse gelsin. Türkiye içerisine geldiği anda o kişi yakalanabiliyor. Yakalanıyor ve gözaltına alınıyor ve ifadesi alınıyor. Yani buradaki herhangi bir yakalama kararı, herhangi bir gözaltı kararı, herhangi bir tutukluluk ya da mahkumiyetle
1: Yoksa
0: alakalı bir karar varsa
1: varsa
0: doğrudan
1: ön.
0: paylaşıma söz konusu
1: Ama
0: oluyor
1: yoksa şimdi
0: zaten.
1: dinleyenler arasında tedirgin olmasın insanlar.
0: Yok
1: Her
0: yoksa
1: biri bizi
0: zaten
1: gözetliyor. Devamlı
0: yok hayır
1: biz
0: öyle bir
1: takip
0: sıkıntı
1: ediliyoruz
0: yok tabii
1: duygusu
0: ki. Bu
1: olmasın.
0: zaten bahsetmiş olduğum bütün bu önlemler
1: Anladım.
0: terör ve organize suçlarla mücadele kapsamında
1: Tabii.
0: olan şeyler. Bunun dışında olan veriler zaten tamamıyla mevzuat kapsamında hukuki olarak koruma altında.

0: olan veriler,
1: Evet.
0: kişisel veriler. O yüzden bununla alakalı böyle bir soruşturma, terör, organize suçlar vesaire böyle bir şey olmayan dinleyicilerimizin zaten herhangi bir şekilde endişe
1: Mantıklı.
0: etmesine gerek yok tabii ki.
1: Tamam.
0: Ve bununla alakalı paylaşılan bilgilere baktığımızda mali bilgilerin de aslında terörün finansmanında ve organize suç bakımından da çoğu zaman en etkili verilerden biri olduğunu görüyoruz. İşte kişinin burada banka hesabı, IBAN bilgileri, hesap sahibinin ya da gerçek faydalanıcı olanların kimlikleri, para transferleri, şüpheli işlem bildirimleri vesaire bunlar da tabii ki artık ortak bir havuzda paylaşıldığı için veri paylaşımına konu olacaktır. Burada bizim mevzuatımıza baktığımızda ise yabancı devletler de burada bilgi ve delil isteniyor olması, gelen taleplerin yerine getirilmesi vesaire bizim mevzuatımız buna izin veriyor. Yani böyle bir terör ya da

0: etnik kökeni ya da siyasi görüşü nedeniyle kovuşturulacağına dair bir emare varsa dosya kapsamında, bir işkence tehlikesi bulunuyorsa ya da savunma hakkının temel güvencelerinin zedeleneceğine dosya kapsamında değerlendirildiğine inanıyorsa, burada artık işbirliği talepleri reddedilebilir. Yani bu gibi emareler olduğunda da, evet, terörle alakalı, organize suçlarla alakalı şeylerde işbirliği evet yapılır. Ama bu gibi emareler varsa dosya kapsamında işbirliği talepleri de reddedilebilir. Bunu da belirtmiş olalım.
1: Evet.
0: Yine bununla alakalı bilgi paylaşımından yaşanan bir örnek de 2025 yılında aslında 20 ülke, 20'den fazla ülkenin katılmış olduğu bir operasyonda gerçekleşiyor. Burada tamamıyla ortak bir veri tabanı kullanıyor bu 20 ülke kapsamında ve bir operasyon yapıyorlar. Bu operasyon neticesinde de Beyrut limanında biliyorsunuz bir patlama gerçekleşmişti 2020 yılında. O patlamaya sebep olan geminin sahibi yakalanıyor. Aslında amaç bu değil ama ortak bir veri paylaşımı sayesinde bu denli bir terör şeklinde bir saldırı ile alakalı ilişkisi olan kişi dahi yakalanmış oluyor. Aslında bunu da biz gerçek hayatta da ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar aslında gerekli olduğunu da görmüş oluyoruz bu gibi örneklerde. Yine burada unutulmaması gereken bir nokta da şu: güvenlik amacı hukuki sınırları ortadan kaldırmayacak kesinlikle. Paylaşımın kanuni dayanağı olması lazım. Belirli bir amacı olması lazım, belirli bir gerekliliği olması lazım ve suçun ağırlığıyla orantılı olması lazım. Yani herhangi bir şekilde isnat edilen suç daha hafif bir tedbiri gerektirirken, mahkemelerin ya da devletlerin bu şekilde fazla bir bilgi paylaşımı yapıyor olması da hukuken aykırı olacaktır. Yine verilerin doğru ve güncel oluyor olması oldukça önemli. İlgisiz kişiler hakkında da bilgilerin kesinlikle ayıklanıyor olması lazım. Erişimlerin de kayıt altına alınması lazım ki evet biz eriştik, bu bilgileri paylaştık ama bu bizim paylaşımımız hukuka uygun mu ya da değil mi? Bunun da zaten üst makamlar tarafından denetleniyor olması lazım. Bununla alakalı da dediğim gibi bizim mevzuatımızda da çok sıkı şekil şartları var. Hem de Uluslararası İşbirliği Kanunu'nda da çok sıkı şekil şartları olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, sevgili dinleyenlerimiz, avukatımız Türkan Yaman'a bir başka sorumuz. Acaba güvenlik soruşturmaları sırasında bizim bu kişisel veriler dediğimiz bu verilerin özel hayatın ve masumiyet karinesinin korunması nasıl sağlanıyor?
2: Evet, güvenlik soruşturmalarında temel mesele güvenliğin sağlanması ile kişinin haklarının korunması arasında adil bir denge kurmak. Yani devletlerin terör, casusluk, organize suçlar veya kamu güvenliği bakımından araştırma yapması elbette mümkündür ve olağandır. Ancak güvenlik kavramı bir kişi hakkında sınırsız bir bilgi toplanmasını, özel hayatının bütünüyle incelenmesine izin veren açık bir çek değildir. Güvenlik soruşturması da hukuk içinde yürütülmesi zorunlu alanlardan birisidir. Öncelikle hangi bilgilerin toplanabileceği, bu bilgilerin kim tarafından kullanılacağı, hangi kurumlarla paylaşılacağı ve ne kadar süre saklanacağı, yönetmelik veya herhangi bir mahkeme yazısı varsa bunu da açıkça belirtilmeli. Kimlik bilgileri olabilir, adres bilgileri olabilir, telefon, ev numarası, adli sicil kayıtları, fotoğrafları, sosyal medya hesapları, banka hesapları gibi birçok alan kişilerin özel hayatı kapsamındadır. Yani bunların tamamının kişinin geçirmiş olduğu çok basit nitelikteki bir soruşturmada dahi gündeme geliyor olması bu hukuk içinde yürütülme zorunluluğu ilkesini bertaraf edecektir. Dediğimiz gibi nasıl olsa güvenlik soruşturulması yapılıyor diyerek bir kişi hakkında tüm bilgilerine erişim yapılamaz, gelişigüzel bir toplama mümkün değildir. Burada en önemli ilkelerden birisi yalnızca gerekli ve konuyla ilgili bilgilerin kullanılması olacak. Örneğin havaalanında belirli bir güvenlik riski araştırılıyorsa, kişinin yıllar önceki sağlık kayıtlarına, aile hayatına ilişkin ilgisiz bilgilerin dosyaya alınması tabii ki hukuken açıklanamaz. Aynı şekilde bir kamu görevine girişte yapılan bir araştırmada kişinin bütün özel hayatını ortaya döken sınırsız bir inceleme alanı oluşturulamaz. Yine Avrupa'daki veri koruma düzenlemelerinde de verilerin belirli bir amaçla gerektiği kadar doğru ve güncel bir biçimde kullanılması kabul edilmiştir. Burada nedenle kişiler hakkında yapılan araştırmalarda doğrudan kişinin bütün hayatı değil de konuyla ilgili, soruşturma ile ilgili, disiplin konusu olayla ilgili belgeler ulaşılması gerekecektir. Bir diğer önemli konu da tabii ki kullanılan bilginin doğru ve güncel olması olacak. Örneğin yurt dışında yaşayan bir kişinin pasaportu çalınmış olsun ve pasaport daha sonra başka bir kişi tarafından yasa dışı bir işlemle kullanılmış olabilir. Aradan yıllar geçmesine rağmen sistemde yalnızca pasaport numarası üzerinden işlem yapılırsa hiçbir ilgisi olmayan pasaport sahibi sınır kapısında sürekli şüpheli muamelesi görebilir, söylemiş olduğumuz gibi. Böyle bir durumda pasaportun çalındığı tarih, kayıp bildirimleri, yeni pasaport bilgilerinin veya varsa biyometrik kayıtların birlikte incelenmesi gerekecektir. Ve neticede yanlış bağlantı ortaya çıktığında artık bu kişi elinde

0: belgelerle değil, hatalı bilgilerin aktarıldığı diğer ülke ve kurumlarla yazışmalar yapılarak düzeltme yazıları gönderilecektir. Çünkü güncellenmeyen tek bir kayıt kişinin seyahatini etkileyecektir, oturum işlemlerini etkileyecektir ve hatta iş hayatını dahi yıllarca olumsuz etkileyebilecektir. Yine benzer durumu biz kapanmış ceza dosyalarında görüyoruz. Bir kişi hakkında yıllar önce bir soruşturma yapılmış olabiliyor. Kişi bu durumda savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair bir karar alabiliyor. Yani inceleme yapılmasına gerek duyulmayabiliyor. Ya da kişi yargılanmış oluyor ve beraat etmiş olabiliyor. Veri tabanında yalnızca hakkında soruşturma açıldığı ifadesi bırakıldığında bu ucu açık bir veri oluyor aslında. Ancak dosyanın beraatle mi kapatıldığı, takipsizlikle mi sonuçlandığı ya da mahkumiyetle mi sonuçlandırıldığı belirtilmediği için kişiler hakkında eksik ve yanıltıcı bir bilgi ortaya çıkabiliyor. Yine aynı hassasiyet kişinin ailesi ve sosyal çevresi bakımından da gösteriliyor. Örneğin bir kişinin kardeşi, eşi veya arkadaşı hakkında bir soruşturma yapıldığında doğrudan o kişiyi de şüpheli gibi ifade işlemlerine çağrılabiliyor. Özellikle terör ile yasa dışı örgütlere üyelik durumlarında bu gibi durumlarda ailelerin ve yakın arkadaşların da biz ifadeye çağrıldığını görüyoruz. Ancak somut bir ilişki, eylem veya bağlantı gösterilmeden yalnızca aile bağı üzerinden, arkadaşlık bağı üzerinden olumsuz bir sonuca varılması tabii ki suçun şahsiliği ilkesini zedeleyeceği için bu gibi durumlarda gerçekten bir bağlantı olup olmadığının çok dikkatli bir şekilde değerlendiriliyor olması gerekir. Çünkü öbür türlü hiçbir bağlantısı olmayan bir kişiyi siz ifadeye çağırdığınızda bu kişi daha sonra size karşı yasal işlemler başlatmak için tekrardan karşı karşıya gelinebilir. Bu gibi durumlarda yalnızca sosyal medya değerlendirilmelerinde de tek bir beğeni, takip, yıllar önce yapılmış bir yorum bunlar tek başına kesin bir delil ya da yeterli bir delil
1: Değildir.
0: sayılmayacağı
1: Evet.
0: için kişiyi ifadeye çağırmak için de kişi hakkında bir gözaltı kararı verilmesi için bu gibi durumlarla değil gerçekten yeterli kabul edilen durumların göz önünde bulundurulması gerekiyor. Dediğimiz gibi kararlar, incelemeler, güvenlik soruşturmaların hepsi Anayasa Mahkemeleri tarafından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bunların hepsi korunan şeyler. Bu nedenle söylemiş olduğumuz gibi toplanan bilgilerin, belgelerin kim tarafından kullanılacağı, hangi amaçla kullanılacağı açıkça bildirilmeli. Yargılama neyse o konuda belgeler toplanmalı. Onun dışında belgeler tabii ki verilmemeli.
1: Evet, tabii yurt dışında kimi tehdit gören, saldırıya uğrayan ya da nefret suçu veya ayrımcılığa uğrayan Türklerin başvuracakları yerler var. Bunlar konsolosluklar mıdır? Kısaca
0: Evet.
1: isterseniz bunu söyleyeyim, bitirelim.
0: Konsolosluklar ve büyükelçiliklerdir. Konsolosluklar ama burada avukat desteği ya da tercüman desteği vesaire sağlamazlar. Sadece aracı kurumlar olarak konsolosluklar değerlendirebiliriz bu kapsamda.
1: Anladım. Peki, çok teşekkür ederiz. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, bugün kanun ne diyor da Uluslararası Güvenlik İşbirliği'nin yurt dışında yaşayan Türklerin haklarını ve günlük yaşamını etkilerini konuştuk. Ülkeler arasındaki güvenlik ve istihbarat işbirliğinin yurt dışında yaşayan Türkleri hangi alanlarda etkileyebileceğini, terör ve organize suçlarla mücadele kapsamında ülkelerin kişilere ait bilgileri birbirleriyle paylaşabilip paylaşmamaları gerektiğini ve güvenlik soruşturmaları sırasında da kişisel verilerin özel hayatın ve masumiyet karinesinin de korunmasıyla birlikte ancak yapılabileceğini avukatlarımız Meryem Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'dan öğrenmiş olduk. Yani birinci ağızdan hukukçulardan gerçek bilgiye kavuştuk. Çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür
1: Hem
0: ederiz.
1: programımızı hazırlıyorlar sevgili dinleyenlerimiz Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, hem de hazırladıkları programı da böylesine güzelce seslendirip bizimle paylaşıyorlar. Hatice Yılmaz Alaca yapım sorumlumuz, Ali Şahin'le çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Güzel bir gün geçirmenizi dilerim. Hoşça kalın.
2: Kanun ne diyor?

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz.

Bugünkü bölümümüzde antik Akdeniz dünyasının yıldızı Perge antik kentine konuk olacağız. Perge antik kenti Anadolu coğrafyasının güney kıyısında yer alan Pamfilya bölgesinin en görkemli ve en iyi korunmuş yerleşimlerinden birini temsil eder. Antalya il merkezinin yaklaşık 18 kilometre doğusunda bulunan antik yerleşim binlerce yıllık geçmişiyle medeniyetlerin kesişme noktasında durur. Arkeolojik veriler ve epigrafik buluntular kentin Tunç Çağı'ndan itibaren stratejik bir öneme sahip olduğunu açıkça ortaya koyar. Helenistik dönemde yükselişe geçen şehir Roma İmparatorluğu döneminde altın çağını yaşar. Bugün ayakta kalan yapıların büyük bir kısmı bu ihtişamlı dönemin izlerini taşır. Perge, mimari dehası, şehir planlaması ve heykel sanatındaki ileri düzeyiyle dünya mirası standartlarını her yönüyle karşılar. Kente girildiğinde ziyaretçiyi karşılayan devasa kuleler, Helenistik dönemin savunma mimarisini simgeler. Bu kuleler, kentin sadece bir ticaret ve kültür merkezi değil, aynı zamanda askeri açıdan ne denli korunaklı bir kale olduğunu da kanıtlar. Kulelerin hemen arkasında yer alan geniş avlu ve ardından uzanan sütunlu cadde, antik dünyanın en etkileyici şehir düzenlemelerinden biri kabul edilir. Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki cadde, kentin kuzey-güney aksını belirler. Caddenin tam ortasından geçen su kanalı, Perge'nin şehir planlamacılığında ulaştığı üst düzeyin en somut göstergesidir. Dağlardan gelen suyun kentin merkezine ulaştırılması ve bu suyun caddenin ortasındaki açık kanalla akıtılarak ortamın serinletilmesi, antik dönemde şehirdeki yaşam kalitesinin ne kadar yüksek olduğunu da kanıtlar. Kanalların kenarlarında yükselen sütunlu galerilerse halkın güneşten korunarak alışveriş yaptığı ve sosyal etkileşimde bulunduğu alanlar olarak işlev görür. Perge'nin sosyal yaşamının kalbi olan Agora, sütunlu caddenin doğusunda konumlanır. Kare planlı bu yapı, kentin ticari faaliyetlerinin merkezi olmasının yanı sıra dönemin siyasi ve sosyal meselelerinin tartışıldığı bir platformdur. Agora'nın ortasındaki yuvarlak tapınak kalıntısı, dini ritüellerin ticari hayatla iç içe geçtiğini gösterir. Şehrin mimari bütünlüğü içinde en dikkat çekici yapılar arasında hiç kuşkusuz devasa boyutlardaki Roma hamamları gelir. Hamamlar sadece temizlik mekanları değil, aynı zamanda eğitim ve spor faaliyetlerinin yürütüldüğü komplekslerdir. Hipokaust adı verilen ısıtma sistemleri, mermer kaplamaları ve görkemli heykelleriyle bu yapılar Roma mühendisliğinin üst sınırlarını zorlar. Hipokaust sistemi, yapının zeminine inşa edilen fırının ürettiği ısının sıcak hava sütunlarından oluşmuş kanallardan geçirilmesi prensibiyle çalışır. Perge hamamlarında bulunan ve Perge Heykeltıraşlık Okulu'nun dünyaca tanınmasını sağlayan heykel koleksiyonu bugün Antalya Müzesi'nin en değerli parçalarını oluşturur. Kentin batısında yükselen stadyum, antik dünyanın en iyi korunmuş spor yapılarından biridir. Yaklaşık 12 bin kişi kapasiteli bu yapı, tonozlu galeriler üzerine inşa edilmiştir. Bu galerilerin bir kısmı dükkan olarak kullanılmış, bir kısmı ise seyircilerin stadyuma giriş çıkışını kolaylaştırmıştır. Stadyumun hemen kuzeyinde yer alan tiyatro ise yaklaşık 15 bin kişilik kapasitesiyle kentin kültürel zenginliğini simgeler. Tiyatronun mimari yapısı

0: yapısı hem Helenistik hem de Roma etkilerini bir arada barındırır. Akropolis'e çıkan yamaçlarda yer alan bu yapılar, kentin topografyaya ne kadar uyumlu yerleştirildiğini de gösterir. Perge'nin dini hayatında Artemis Pargea kültü merkezi bir yer tutar. Kentin baş tanrıçası olan Artemis adına basılan sikkeler ve yapılan tapınaklar şehrin kimliğini belirlemiştir. Hristiyanlık dönemiyle birlikte kent yeni bir önem kazanır. Aziz Paul'un misyonerlik seyahatleri sırasında Perge'ye iki kez uğraması ve şehrin adının İncil'de geçmesi kenti Hristiyan dünyası için önemli bir merkez haline getirir. Bu dönemde inşa edilen bazilikalar ve kiliseler kentin geç antik çağdaki dönüşümünü de belgeler. Akropolis ise kentin en eski yerleşim alanıdır ve buradan bakıldığında tüm Pamfilya Ovası ayaklar altına serilir. Şehrin kuzeyinde bulunan anıtsal çeşme yapısı yani Nympaeum, sütunlu caddenin başlangıç noktasını oluşturur. Buradan akan sular kentin ana kanalına dökülerek tüm şehre hayat verir. Bu çeşme binasındaki süslemeler ve suyun akış hızı kentin zenginliğini ve estetik anlayışını vurgular. Perge, insanlığın ortak hafızasına kazınmış büyük bir şehircilik ekolü olarak değerlendirilir. Surları, kapıları, caddeleri ve sosyal donatı alanlarıyla tam bir bütünlük arz eden yerleşim, 1940'lı yıllarda başlayan arkeolojik kazıların her aşamasında yeni sürprizler sunmuştur ve sunmaya hala devam eder. Antik kentin nekropol alanındaki lahitler ve mezar anıtları da dönemin ölü gömme gelenekleri ve sanat anlayışı hakkında derinlemesine bilgiler sağlar. Anadolu'nun antik dönemdeki gücünü, estetik kaygılarını ve teknik becerilerini günümüze taşıyan köprü niteliğindeki antik kent, 2009 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kaydedilir. Bölgede yürütülen koruma, kazı ve tanıtım çalışmalarının öncelikli hedefi Perge'yi daimi listeye taşımaktır. Her yıl yerli ve yabancı on binlerce turistin ziyaret ettiği antik kent, günümüzde de Pamfilya bölgesinin tarihi yıldızı olmayı sürdürür. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün sahnelerimizin unutulmaz ismi Yıldız Kenter'den söz edeceğiz. 1928 yılında İstanbul'da doğan sanatçı Ankara Devlet Konservatuvarı'nı yüksek dereceyle bitirir ve tiyatro kariyerine devlet tiyatroları bünyesinde başlar. Amerikan Rockefeller bursu kazanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gider, buradaki prestijli kurumlarda oyunculuk teknikleri üzerine derinlemesine incelemeler yapar. Yıldız Kenter 1959 yılında devlet tiyatrolarından ayrılır ve kardeşi Müşfik Kenter, eşi Şükran Güngör'le birlikte Kent Oyuncuları topluluğunu kurar. Bu girişim Türk tiyatro tarihinde özel tiyatroların profesyonel bir kimlik kazanması açısından dönüm noktasını teşkil eder. Sanatçı kariyeri boyunca hem klasik eserlerde hem de çağdaş metinlerde sergilediği performanslarla oyunculuk sanatının sınırlarını zorlar. Özellikle Necati Cumalı'nın Nalınlar ve Güngör Dilmen'in Ben Anadolu gibi oyunlarındaki performansları Türk tiyatro literatüründe referans noktası kabul edilir. Oyuncu ve yönetmen kimliklerinin yanı sıra eğitmenliğiyle de öne çıkan Yıldız Kenter, Ankara Devlet Konservatuarı ve İstanbul Belediye Konservatuarı gibi kurumlarda uzun yıllar dersler verir. Aralarında günümüzün pek çok usta oyuncusunun da bulunduğu sayısız öğrenci yetiştirir. Uluslararası alanda da tanınan bir isim olan Kenter, İngiltere, Amerika, Rusya ve pek çok Avrupa ülkesinde oyunlar sahneler, konferanslar verir. Kariyeri boyunca birçok kez en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülür ve 1981 yılında devlet sanatçısı unvanını alır. 2019 yılında hayata veda eden Yıldız Kenter, 1995 yılında Kültür Bakanlığı tarafından onur ödülüyle de ödüllendirilmiştir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: genelkurmayın içinden ateş etmeye başladılar. Hem çatıdan hem genelkurmayın içinden hem de helikopterden ateş etti. Çünkü orası son kaleydi artık onlar için.
1: Her bir darbenin bir ülkeyi ne kadar geri götürdüğünü de biliyorduk. Buna tepki koymak adına dışarı çıkmam gerektiğini ve eşimin de metanetinin bozulmaması adına çocuklarımı öptüm. Ona da duygularımı ifade etmedim. Çünkü gittiğim zaman geri dönmeyeceğim. Kesinlikle o duygu bende vardı.
2: Eşini, evladını, sevdiklerini bırakıp sokaklara dökülen şehitlerimiz, gazilerimiz. Vatan size minnettar. Bu milletin birlik ve beraberliğini bozmaya yeltenenler cevabını 15 Temmuz'da aldı. Demokrasi her zaman darbeci zihniyete galip gelir. Millet iradesi her şeyin üstündedir.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini belirtti. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz, dedi. Erdoğan, hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı. Çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en kısa sürede sunulacağını vurguladı. Yılmaz, temennimiz tüm siyasi aktörlerin yapıcı bir anlayışla bu sürece katkı sunmasıdır ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ yapılanmasının izlerinin Türkiye'den silindiğini söyledi. Bizler o gecenin zaferini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bağımsız siyasi duruşu ve liderliğine borçluyuz, dedi. Duran, 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla İletişim Başkanlığı düzenlenen İrade Bizim, Zafer Bizim paneline video mesaj gönderdi. Türkiye, egemenliğine karşı oluşan tehditlerle baş edecek güçtedir, ifadesini kullandı. Sanayi ve imalat sektörüne can suyu olacak destek programı devreye alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,

0: üretim ve istihdamı destekleyen politikaları kararlılıkla uygulayacaklarını vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da Mısır Milli Günü resepsiyonuna katıldı. Bakan Bolat, Türkiye'nin Mısır'la 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine vurgu yaptı. İkili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik temasların artacağını belirtti. Bolat, Yüksek Düzeyli Ticaret İstişare Mekanizması'nın 3. dönem toplantısını Türkiye'de yapmak için hazırlık yapıyoruz, dedi. Ukrayna ile 9 Avrupa ülkesi balistik füze savunma ittifakı kurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gönüllüler Koalisyonu'nun çok taraflı gücünün gelecek aylarda Ukrayna'ya komşu ülkelerde tatbikatlar düzenleyeceğini duyurdu. Koalisyonun Ukrayna için oluşturduğu çok uluslu güç harekete geçmeye hazırdır, dedi. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi karşılıklı açıklamalarla yeniden tırmandı. ABD Başkanı Donald Trump, Boğaz'ı ele geçirdiklerini söyledi, ticari gemilerden ücret alacaklarını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Trump'a yanıt verdi. Gemilerin güvenli geçişini kim sağlıyorsa bu hizmetin karşılığını almalıdır, dedi. BM, AB ve Körfez İşbirliği Kuleyi'nden de Hürmüz'de seyri sefer serbestisi vurgusu geldi. Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı havadan karaya süpersonik füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Kızıl Elma S-2 kanat altında taşıdığı Jet-230 süpersonik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de yabancı plakalı araç kullanımına ilişkin esaslarda düzenleme yapıldı. Artık sadece tescil sahipleri değil, alt ve üst soy yakınları da aracı kullanabilecek. Düzenlemeyi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Gurbetçi vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağladık," dedi. Ve spor, Dünya Kupası'nda ilk finalist belli olacak. Turnuvanın favorilerinden Fransa ile İspanya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas kentinde kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT1 ve Tabi'den yayınlanacak. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlayacak. Ayyıldızlılar ilk maçında yarın ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Saat 21'de oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam 29, Tiran 33, Brüksel 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32 ve Paris 34 derece. Haberleri dinlediniz.
1: Kültür Otağı, Kök Otağı. Merhaba sevgili dinleyiciler, ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetin Kökavşar, Feyza Öztoprak Kaptı, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve stüdyodaki konuğumuz Profesör Doktor İbrahim Dilek Hocam, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Evet sevgili dinleyiciler, geçen hafta konuyu çok güzel bir yerde bırakmıştık, oradan devam edeceğimizi de söylemiştik size. Türklerin dünya tasavvurundan ve evrenin yaratılışı ile ilgili algısından söz ediyorduk. Ve tabii ki hocam galiba insanlığın en eski sorusu, hani bu sorular, işte ben kimdim, nereden geldim, nereye gidiyorum ve başlangıçta ne vardı, dünya nasıl oluştu sorusu. Yalnızca bilim insanlarının değil, filozofların da kafa yorduğu bir konu bu. ve toplumların zihnini hep meşgul etmiş bu konu ve her millet de kendi hafızasında bu soruyu

0: cevaplandırmaya çalışmış kendi bilgisi doğrultusunda. Şimdi neredeyse dediğim gibi bütün kültürlerin bir yaratılış hikayesi var, öyle değil mi hocam?
1: Elbette.
0: Geçen hafta Türklerin dünyayı algılama biçiminden söz etmiştik, gök, yer üstü ve yer altı diye. Orada sözü bırakmıştık. Tabi buradan yaratılışa da bağlayabiliriz meseleyi. Türk dünyasının yaratılış anlatıları hocam bize başlangıç hakkında nasıl bir fikir veriyor? Yani Türkler dünyayı ilk başta nasıl algılamışlar?
1: Türklerin dünyanın yaratılışı ile ilgili ürettiği mitler esasında dünyanın diğer toplumlarının dünyanın yaratılışı ile ilgili mitleriyle çok büyük şekilde ortaklaşır. Ve en önemli unsur bütün bu dünya mitlerinde ve Türk mitolojisinde en önemli unsur hiçbir şey yaratılmadan önce her yerin suyla kaplı olduğu düşüncesidir. Sümer mitolojisinde de, Kızılderili mitolojisinde de, Türk mitolojisinde de ve dünyanın diğer mitolojilerinde dünya yaratılmadan önce her şeyin suyla kaplı olduğu anlatılır. Bizim mitolojimize göre Altay, Sibirya'daki meskun Altay Türklerinden Türkolog Wilhelm Raddoff'un derlediği yaratılış mitine göre hiçbir şey yokken sadece su vardı. Gökyüzünde iki varlık uçuyordu. Ki bu motif, bu mitik giriş Finlilerin Kalevala destanıyla da büyük ölçüde örtüşür. Bu iki varlık gökyüzünde uçarken birisi diğerine suya dal ve oradan toprak çıkar dedi diye başlar bizim mitimiz. Ve biz mitin ilerleyen bölümlerinde öğreniriz ki bu iki varlıktan birisi Ülgen'dir, diğeri Erlik'tir. Buyuran yani yerin altına in ve oradan toprak çıkar diyen Ülgen'dir. Toprağı çıkaran Erlik'tir. Erlik yerin altına dalar, toprak çıkarır. Sonra Ülgen'in yeryüzünü, dünyayı yaratma düşüncesinde olduğunu hissedince Erlik kendisine bir dünya yaratmak için ağzına toprak saklar, bir avuç toprak. Ülgen Erlik'ten aldığı toprağı yeryüzünün üstü üzerine saçınca o toprak genişler, genişler, genişler, genişler ve bugün üzerinde oturduğumuz kara parçalarını ve dünyayı oluşturur. Ama suyun üstündeki o toprak parçası genişlerken Erlik'in ağzındaki toprak da çoğalır, çoğalır, çoğalır. Erlik artık o toprağa hakim olamayınca ağzından toprağı püskürmek zorunda kalır ve bizim mitolojimize göre yeryüzündeki dağlar, küçük tepecikler Erlik'in tükürdüğü topraklardan oluşmuştur. Aksi halde Ülgen'in yarattığı yeryüzü dümdüz bir yeryüzü olacaktı ki ona da o yakışırdı. Ama Erlik ağzındaki toprağı püskürmek suretiyle bu düzeni bozdu. Dolayısıyla etiyoloji yani açıklayıcı bir yaratılış mitidir bu.
0: Evet, yani başlangıçta sonsuz bir boşluk ve su vardı. Bu kısmıyla dünya mitolojisiyle aslında örtüşen bir tarafı var ama
1: Evet.
0: sonradan sözünü ettiğiniz o Akana, Erlik, Ülgen gibi isimlerle de Türk mitolojisi kendine özgü semboller şüphesiz içermiş ve kendine özgün bir hal almış. Şimdi hocam, bu yaratılışı biraz bahsettik ama arada söylediğiniz bu sembolik isimler, işte Akana, Ülgen, oralara geçmeden önce Türk tanrısı kimdir? Türklerde çok tanrılı mı, tek tanrılı mı bir inanış vardır? Ve gök tanrı nasıl bir misyon üstlenmiştir?
1: Bu bilim dünyamızda, akademide ve Türk mitolojisiyle ve eski Türk diniyle ki eski Türk dininin adlandırması ile ilgili çeşitli öneriler de var. Burada onların üzerinde durmadan bütün bu eski Türk dini ve Türk mitolojisi ile ilgili bilimsel çalışmalar ve yönelimler başladığında ortaya çıkan bir tartışmadır bu. Türklerde tek tanrı inancı mı vardı? Türklerde diğer mitoloji ve toplumlarda olduğu gibi dualist yani İkicil bir iyiyi ve kötüyü temsil eden tanrı inancı mı vardı gibi uzun tartışılan bir konudur. Ve rahmetli Hikmet Tanyo, dinler tarihi profesörüdür Hikmet Tanyo. Hikmet Tanyo Türklerde tek tanrılı inancı diye müstakil bir kitapta bu konuyu tartışır. Ve daha hemen kapağından bizi kitabın isminden Türklerde bir tek tanrı inancı vardır fikriyle kitap boyunca karşılaşmaya bizi mecbur kılar Hikmet Hoca. Orhun abidelerinde Bilge Kağan veya Költügin ve

0: Veya Tony Cook abidelerine baktığımızda burada biz tek tanrı kavramını görüyoruz. Yani Tengri tek Tengri'de boğulmuş Türk Bilge Kağan dediği zaman Bilge Kağan bizde Tenri kelimesi eski Türkçe'de hem gökyüzü hem de tanrı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Tengri tek Tengri'de boğulmuş Türk Bilge Kağan tanrı gibi gökte yaratılmış Türk Bilge Kağan'ım ben diyor. Burada bir tekil tanrıdan bahsediyor Bilge Kağan. Ve Türklerde tek tanrı inancının olduğu düşüncesi Hikmet Hoca'yı haklı çıkarırcasına Orhun abidelerinden başlayarak diğer yazılı kaynaklarımızda mevcut. Burada zihinlerimizi karıştıran şey aslında düğüm noktası. Bütün mitolojilerde olduğu gibi bizim mitolojimizde de dualist yani ikicil bir yapı var. Sohbetimizin başında ve geçen programlarda da konuştuğumuz gibi Ülgen gökyüzünde yaşamı, iyiliği ve bereket, sağlığı temsil ediyor ve insanı onları bahşediyor. Ama yer altındaki erlik ölümü, hastalığı, yokluğu sembolize ediyor ve insanı ona maruz bırakıyor. Dolayısıyla bütün dünya mitolojilerinde görülen Yunan mitolojisinden karşılaştırma yapacak olursak Zeus Hades karşıtlığı bizim mitolojimizde Ülgen ve Erlik karşıtlığı olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sorunuza kesin ve sınırlanmış bir cevap vermek durumunda kalırsam şunu ifade etmek isterim. Eski Türk dininde tek bir tanrı kavramı vardı ve onun gökyüzünde olduğuna inanılıyordu.
1: Yani gök sadece fiziksel bir mekan değil. Yani gök tanrı da ondan adını alıyor zaten, gök kutsal olduğu için. Aynı zamanda ilahi düzenin sembolü. Dolayısıyla gök tanrı hepsinin üzerinde.
0: Hepsinin üzerinde evet.
1: Evet. Şimdi dönelim biraz önce konuştuğumuz kavramlara hocam. Az önce konuşurken Akana dediniz, Ülgen ve Erlik dediniz. Ülgen ve Erlik'e geçen hafta biraz temas etmiştik ama hocam, Akana'yı konuşmadık galiba. Türk mitolojisinde çok sık adı geçiyor Akana'nın. Ve geniş kitlelerin çok tanımadığı da bir isim aslında, bir figür. Yalnızca bir mitolojik karakter olarak mı ele almak lazım, yoksa yaratılış fikrinin merkezindeki bir sembol olarak mı düşünmeliyiz Akana'yı? Biraz da ondan söz edelim.
0: Bizim mitolojik metinlerimizde Akana çok sınırlı sayıda hatta tek metinde geçer. Yaratılış metninde geçer. Ve Ülgen'e yaratma ilhamını veren Akana'dır. Veya orijinal metindeki adıyla Ak Ene'dir. Bunun dışında derlenmiş ilk mitolojik metinlerimizde Akana ile karşılaşmayız. Dolayısıyla Akana biraz ilhamı veren ama eylemin içinde olmayan işlevsiz bir mitolojik figür olarak karşımıza çıkar. Onun ilhamı veren dişil bir varlık olması, mitolojik varlık olması yaratılışta kadının önemini sembolik de olsa vurgular. Belki karşılaştırma yapmak açısından Yunan mitolojisindeki Gaia ile karşılaştırılabilir. Biliyorsunuz Yunan mitolojisindeki Gaia da dişil bir varlıktır. Daha çok toprakla özdeşleştirilir. Ama asıl Tengere Kayrakan'dan ve Akane'den sonra gelen ikinci kuşak Ülgen ve Erlik üzerinde yoğunlaşıyor mitolojimiz yaratılışla ilgili olarak.
1: Evet. Şimdi Kayra Kağan dediniz hocam. Hemen bir müzik arası verelim mi? Kayra isimli bir eser
0: Evet.
1: dinleyeceğiz. Ümmet Özcan seslendirecek.
2: Sumo çonum surle buzul sulara vaz bezik dursun suruk.

0: Evet, Kayra isimli şarkıyı dinledik ve tekrar stüdyodayız. Hocam, şimdi biraz bu bahsettiğiniz kavramların kelime anlamıyla üzerinde duralım isterseniz. Mesela ülgen ne demektir? Ondan bahsedelim ve arkasından da erlik yine aynı şekilde nasıl izah edilebilir?
1: Evet, ülgen kelimesi mana olarak muhtemelen sonsuz, geniş, ulu, yüce anlamlarına gelmektedir. Ve günümüz modern Altay Türkçesinde, sadece bir varsayım olarak söylüyorum bunu, ulu ve keen kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş birleşik bir kelime olabilir. Ulu zaten bugün Türkçe'de de kullanıyoruz, Türkiye Türkçesinde. Yüce, ulu demek. Keen, görkemli, muhteşem demek. Birbirini tamamlayan bu iki sözcükten birleşmiş bir kelime olabilir ülgen kelimesi. Veya bazı araştırmacıların fikrine göre ülgen, ülmek yani ölmek kelimesiyle ilişkilidir. Ölmüş yani ölerek tekamül etmiş, ölerek olgunlaşmış fikrine dayandırıyor bazı araştırmacılar kelimeyi, ülgen kelimesini. Erlik ise iki önemli görüş var. Sanıyorum milattan önce 7. yüzyıldaki taş yazıtlarından birinde karşılaşıyoruz ilk defa erlik kelimesiyle ve Türkiye Türkçesiyle birkaç satırdan oluşan bir taş yazıt şöyle diyor: biz üç kardeştik, en küçüğümüzü erlik aldı, veya benzeri bir ifadeyle. Dolayısıyla erliğin can alan olduğu fikrini daha 7. 8. yüzyıldaki bu taş yazıt bize gösteriyor. Kelimenin etimolojisiyle ilgili, kökeniyle ilgili iki önemli görüş var. Birincisi, kelimenin aslında cerlik yani yerlik, yani yer altında bulunduğu için yer altına ait olan anlamında bir kelime olduğu ve sizin de malumunuz olduğu üzere Türkçe söz başındaki y'leri düşürme eğilimli bir dil. Bazen y'leri düşürüyoruz. Dolayısıyla yerlik kelimesinin, cerlik kelimesinin başındaki y harfi düşerek kelimenin erliğe dönüştüğü görüşü hakim. Bir diğer görüş de erlik, yani erliği, güçlü, kuvvetli anlamını taşıyor şeklinde, ki bu ikisi de muhtemel, özellikle ikincisiyle ilgili erliğin tasvirlerinde çok geniş omuzlu olduğu, muhteşem bir cüsseye sahip olduğu, çok güçlü olduğu vesaire anlatılır. Her iki görüşü de güçlendiren özelliklere sahiptir erlik.
0: Şimdi hocam, tabii erlik diye bir varlıktan söz ediyorsa Türk mitolojisi, şunu anlıyoruz. Türk mitolojisinde ya da genel olarak mitolojilerde anlatılar sadece iyiliği değil, kötülüğün kaynağını da açıklamak için çaba sarf etmiş mitolojiler. Yani mitolojik sistem içindeki dengeyi kurabilmek için şüphesiz iyilik kadar kötülüğün de varlığından bahsetmek gerekir. Şimdi erlik kötülükle ilgili bir kavramış. Belki şeytanın yerini tutabilecek bir varlık diye düşünebiliriz. Yer altının hakimi, ölümle, sınanmayla, bir takım kötülüklerle, cezayla belki ilişkilendirilebilir. Böyle bir, hani doğrudan kötülüğü mü yüklememiz lazım, yoksa daha karmaşık bir işlevi mi var erliğin Türk mitolojisinde? Tamamen kötülükle mi ilgili? Erlik eşittir şeytan mı diye belki kısaca sorabilirim.
1: Yani eğer İslami terminolojiyle veya ilahi dinler terminolojisiyle erliği tanımaya çalışırsak, elbette şeytanla özdeşleştiği çok fazla özelliği var. Ve elbette ölümle ilgili olması hasebiyle Azrail ile ilişkilendirebileceğimiz başka özellikleri var. Meseleye biraz mitolojinin özünü oluşturan, mitolojiyi anlamlandıran anlam dünyası açısından bakmakta fayda var. Keşke öyle olsaydı, ama sadece iyiliğin olduğu bir dünyada yaşamıyoruz. Sadece barışın olduğu bir dünyada yaşamıyoruz. Savaşların, kötülüklerin, hastalıkların, iyiliklerle birlikte her türlü kötülüğün olduğu bir dünyada da yaşıyoruz. Dolayısıyla mitolojiler ve Türk mitolojisi de sadece iyiliği ve yaşamı anlamlandırmaya çalışmıyor. Onun hemen karşısında duran hastalığı, ölümü, felaketleri, karanlığı da anlamlandırmaya çalışıyor. Bütün mitolojiler bir şeyi izah ederken zıttıyla açıklama ihtiyacı hissetmişlerdir. Yani biri olmadan diğerinin anlamsız olacağı, biri olmadan diğerinin tanımlanamayacağı bir mitolojik anlayıştan bahsediyoruz. Kadın olmasa erkeğin bir anlamı yok. Erkek olmasa kadının tek başına hayata devam etmesi mümkün değil. Veya aydınlık karanlığı tamamlıyor. Ya da bunlar birbirini takip ederek bir zaman çizelgesi oluşturuyor. Veya güzel çirkin veya bütün bunlara bağlı olarak iyi ve kötü kavramları, yani mitoloji insanın beden ve zihin dünyasında ve algı dünyasında ne varsa onu içine alan, kendi bakış açısıyla, kendi zihin dünyasıyla yorumlayan ve tekrar bunu insana sunan bir mantık dünyası aslında. Dolayısıyla kötülük kavramını da bunun dışında düşünmemiz mümkün değil. Konuyu öğrencilerime açıklarken sizin sorduğunuz gibi, hocam niçin kötülük var, erlik var olmasaydı? Daha basit bir şekilde şöyle açıklıyorum. Pil veya benzeri bir enerji üreten mekanizma artı ve eksi kutuplarına sahip. Sadece pozitif uçlar enerji üretmiyor.
0: Doğru.
1: Sadece negatif uçlar da enerji üretmiyor. Bu ikisi bir araya gelerek bir enerji üretiyor. Dolayısıyla yeryüzündeki insan bir taraftan gökyüzündeki ülkenin iyiliğine, merhametine, bereketine muhtaçken ve onlardan faydalanırken, diğer taraftan yer altındaki erliğin, ölüm, hastalık, felaketler, kötülükler, bunlara maruz kalıyor ve yeryüzü iyilikle kötülüğün harmanlandığı ve insan olmanın da zorluğu burada.
0: Tabii.
1: Ülkenin etrafını çevreleyen ruhlar gibi hepimiz gökyüzünde olsaydık çok rahat ve güzel olacaktı. Veya erliğin etrafını çevreleyen ruhlar gibi hepimiz yer altında olsaydık ne yapacağımızı bilirdik ona göre. Ama yeryüzünde bu çatışma insan merkezli bir çatışmaya dönüşüyor. Ve insanın asıl zorluğu ve insan olmanın güçlüğü de

0: Zormuş insan olmak
1: Evet,
0: demek.
1: çok zor. Şimdi insan dedik madem hocam, şeyden bahsedelim biraz da. Şimdi Türk yaratılış mitlerine baktığımızda insan kendini evrenin merkezine mi yerleştiriyor, yoksa kendini kozmik düzenin bir parçası olarak mı görüyor? Orada nasıl bir fark koymak lazım ortaya?
0: Bizim yanlış söylersem dinleyicilerimiz affetsinler beni.
1: Estağfurullah hocam.
0: Lisans yıllarından öğrendiğim bir mısra klasik Türk şiirimize veya divan edebiyatımıza ait galiba zatinin de insana sesleniyor. Hoşça bak sen kim zübde-i alemsin. Yani
1: Evet.
0: kendine o kadar iyi bak ki sen alemlerin özüsün, merkezisin anlamında insanı yaratılışın merkezine koyan bir tasavvufi anlayışın bizim divan şiirimize, klasik şiirimize yansımış bir ifadesidir bu. Ama bizim Türk mitolojisi insanı merkeze koymaz. İnsanı etrafını çevreleyen her şeyinle yaşam alanını paylaşan bir unsur olarak görür.
1: Evet.
0: Jean-Paul Roux galiba Fransız oryantalist veya Türkolog da diyebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de ona devlet liyakat nişanı verdi. Orta Asya'da Kutsal Hayvanlar ve Bitkiler kitabının ön sözünde Jean-Paul Roux, Toroslar'da yaşlı bir yörük Türkmen erkeğinin biraz sonra keseceği bir horozu diyor Jean-Paul Roux. İbiğini, tüylerini, kanadını o kadar güzel sözlerle okşadı ve sevdi ki bunun bir süre sonra keseceği ve hatta sofraya koyup etini yiyeceği bir horoz olduğunu tahayyül edemezdiniz. Çok büyük bir sevgiyle okşadı onu. Hani ayrılacağı bir dosta son sözlerini söyleyen bir insan gibi. Bunu ben tamamlıyorum. Dolayısıyla Jean Paul Roux şöyle devam ediyor. Türklerin bir avcı grubu bir hayvan sürüsünü bir çember içine aldıkları zaman mutlaka çemberin dışında bir açıklık bırakırlar bir yerinde ki güçlü olan hayvanlar, yaşam iradesi gösterebilenler o açıklıktan kaçsınlar, doğadaki varlıklarını devam ettirsinler. Çünkü o avcı grubu bilir ki kendisinin ve daha sonraki nesillerin yaşaması bu hayvan varlığının da devam etmesiyle ilgilidir. Bu yüzden eski Türk dinine inanan ki onların bir kısmı hala Sibirya'da belli ölçüde yaşamaya devam etmektedirler. Kendilerini doğanın bir parçası gibi görürler. Doğaya verdikleri her zararı kendi hayatlarına verilmiş bir zarar olarak görürler. İhtiyaçları doğadan ihtiyaçlarından fazlasını almamayı bir ilke, bir prensip hatta şiddetli bir yasak haline getirmişlerdir. Ne kadar ağacın varsa ve doğada en atılı neyse onu kullanmak yaşamın temel ilkesidir. Suyu ihtiyacın olan kadarını alacaksın. Hayvanı ihtiyacın olan kadarını avlayacaksın. Dolayısıyla sorunuzun cevabı Türk mitolojisinde Türk insanı kendisini doğanın merkezinde görmez. Doğaya eklenmemiş, doğayla uyumlu, varlığını diğer unsurlara bağlı olarak devam ettirmenin bilincinde olan bir insan vardır. Elbette burada kısaca söylemek gerekirse bir diğer önemli husus, doğal varlıkları da belli manevi güçlere sahip varlıklar olarak tasavvur eder eski Türk insanı, Türk toplumu. Dağların bir iyesi vardır. Dağlara zarar verdiği zaman o iyenin öfkeleneceğini ve kendisine zarar vereceğini. Suyun bir iyesi vardır. Suya zarar verdiği veya suyu kirlettiği zaman o iyenin kendisine zarar vereceğini. Ateşin bir iyesi vardır. Ateşe zarar verdiği zaman o iyenin insan yaşamına zarar vereceğine inanılır. Dolayısıyla Türk mitolojisinde bugün kısmen Anadolu'da da devam eden inanışların temelinde doğanın unsurlarını tasavvur etmenin de çok büyük ölçeği vardır, önemi vardır.
1: Aslında sizin bu söylediklerinizden biraz sonra size bir soru yöneltmeyi düşünüyordum. Belki onu konuşabiliriz hocam. Türk mitolojisinin bugünün insanına söylediği ne var diye soracaktım. Siz aslında bunu da özetlemiş oldunuz. Bugünümüz insanı nasıl kendini merkeze koyuyor ve bütün dünya sanki onun için varmış, bütün evren ona hizmet etmek zorundaymış gibi hissediyor ve ne kadar yanlış bir yerde duruyor. Bunun da cevabı oldu aslında bu söylediğiniz şey. Evet, bugün biz kendimiz kendimizi çok fazla önemsiyor. Bütün doğayı bize hizmet etmesi için kullanıyoruz. Oysa ki biraz önce söylediğiniz, o verdiğiniz örnekler evrene, doğaya nasıl yaklaştığınızı

0: çalışmamız gerektiğini ve daha iyi bir yaşamın nasıl mümkün olabileceğini de bize çok güzel özetledi. O yüzden o sorunun cevabını da erken almış oldum. Şimdi hocam, aslında biraz önce de tam temas ettiniz. Bugün Anadolu'da ve Türk dünyasına baktığımızda yaşamaya devam eden bu Türk mitolojik dünya görüşünün de tabii ki izlerini buluyoruz. Nerelerde en çok karşımıza çıkıyor? Yani bitmedi bu. Yani biz İslamiyet'i kabul ettik. Hristiyan Türkler var, Musevi Türkler var ama bu inanış da bir taraftan onlara, yeni inanışlarımıza eşlik ediyor. Nerelerde bunları görüyoruz? Nerede karşımıza çıkıyor bunlar?
1: Bunları sayılamayacak kadar çok yerde görüyoruz. Programın başından beri vurgulamaya çalıştığım şey, Türk toplumunun geçirdiği düşünce dünyasının dönüşümünün dünyanın diğer toplumlarıyla büyük ölçüde ortaklaştığı ve örtüştüğü düşüncesidir. Bu senkretik yapı, yani inançların üst üste binmesi sonucu harmanlanma, dünyanın diğer toplumlarında olduğu gibi bizim toplumumuzda da görülür. Çok örneklerle açıklamakta belki fayda olacaktır. Anadolu'da ağaca bez bağlıyoruz. Bunun peygamber ağaca bez bağlamadı, sahabe ağaca bez bağlamadı veya herhangi bir İslam dinini açıklayan kitapta ağaca bez bağlamayla ilgili bir pratik görmüyoruz. Bu bizim tamamen eski Türk inancından Anadolu'ya getirdiğimiz ve üzerine İslam coğrafyadan farklı eğitim konularına, bilim, her şeyle karşımızda bir Türk dünyası kavramı var. Ve Türk aydını kendi durduğu yere göre Türk dünyasını değişik şekillerle tanımlıyor ve algılıyor. Türk dünyası kavramının özünü oluşturan en önemli unsurlardan bir tanesi Türk mitolojisi. Çünkü siz de bir önceki hafta yaptığınız programa giriş yaparken mitolojik hafızamızın Türklerin ortak hafızası olduğundan bahsettiniz. Bizim mitolojik hafızamız dünyanın dört bir tarafına dağılmış Türk topluluklarının ilk ve tek ortak hafızasıdır. O yüzden bir Türk dünyası kavramından, ideolojik veya başka sebeplerle bir Türk birliğinden bahsedecek olursak, bizim çıkış noktamız, tetikleyici noktamız Türk mitolojisi olmalıdır demek isterim son söz olarak.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Sayenizde bugün yaratılış mitlerinin derinliklerine doğru kısa da olsa bir yolculuk yapmış olduk. Hocam çok sağ olun. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyiciler, bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar Kültür Otağı'nda buluşmak üzere.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

15 Temmuz'da kanlı emellerine ulaşmayı hedefleyen hain terör örgütüne en güzel cevabı halk verdi. Birlik ve beraberliğimize gölge düşürmek isteyenler, ülkeyi demokrasiden uzaklaştırmak isteyenler 15 Temmuz'da hüsrana uğradı. Vatanı için kanını döken şehitlerimize, gazilerimize minnettarız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bu hafta da hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde 2000 metreye yaklaşan rakımıyla Doğu Anadolu'nun stratejik noktası Erzurum'a konuk olacağız. Erzurum, Anadolu'nun doğusunda.

dağ yüksek bir platoda konumlanır. Şehrin yerleşim geçmişi kalkolitik çağa kadar uzanır. Bölge sırasıyla Hurri, Urartu, Med, Pers ve Roma hakimiyeti altında kalır. Doğu Roma İmparatorluğu döneminde stratejik bir sınır karakolu işlevi görür. Bu dönemde şehir Theodosiopolis ismiyle anılır. Şehrin asıl dönüşümü ve idari merkez niteliği kazanması Müslüman Arapların fetihleri ve ardından gelen Türk akınlarıyla şekillenir. Şehir Hazreti Osman döneminde fethedilerek İslam egemenliğine girer. Abbasiler döneminde Erzurum, Bizans'la İslam devleti arasında birkaç kez el değiştirir. Abbasi halifesi Mehdi Billah, 8. yüzyıl sonlarında şehri koruması için Türk birliklerini bölgeye yerleştirir. Büyük Selçuklu Devleti'nin İran üzerinden Anadolu'ya akınlar başlattığı dönemde şehir Bizans yönetimindedir. Bölgeye yönelik Türk hareketliliği 1048 yılındaki Pasinler Muharebesi ile ivme kazanır. Selçuklu Hanedanı'na bağlı Türkmen gruplar bu tarihten itibaren bölgeye yerleşmeye başlar. Malazgirt Meydan Muharebesi sonrasında Sultan Alparslan bölgenin fethi görevini Emir Saltuk'a verir. Böylece Erzurum'da Anadolu'daki ilk Türk beyliklerinden olan Saltuklular dönemi başlar. Erzurum, Saltuklu Beyliği'nin siyasi merkezi ve başkenti olur. Bu dönemde şehir askeri bir üs olmasının çok ötesine geçerek idari ve kültürel olarak da çekim merkezine dönüşür. Saltuklular kenti imar ederken Orta Asya ve İran coğrafyasından getirdikleri mimari gelenekleri Anadolu'nun yerel taş işçiliğiyle birleştirir. Kale camii ve tepsi minare gibi yapılar bu dönemin idari ve dini sembolleri olarak yükselir. Şehir 1202 yılında Anadolu Selçuklu Devleti'nin sınırlarına katılır. Bu süreçten sonra Erzurum, devletin doğu eyaletlerinin yönetim merkezi olma özelliğini korur. Selçuklu şehzadelerinin yönetim tecrübesi kazandığı bir meliklik merkezi olarak işlev görür. Şehrin başkentlik ve idari merkez niteliği Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecinde de devam eder. İlhanlı hakimiyeti döneminde Erzurum, eyalet başkenti statüsünü sürdürür. Özellikle Yakutiye Medresesi gibi anıtsal yapılar İlhanlıların şehre verdiği önemi gösterir. Ardından gelen Karakoyunlu ve Akkoyunlu dönemlerinde de şehir stratejik ağırlığını kaybetmez. Safavi ve Osmanlı mücadeleleri sırasında Erzurum, Doğu Anadolu'nun en önemli eyalet merkezi haline gelir. Osmanlı döneminde ise eyalet merkezi olarak geniş bir coğrafyanın idari sorumluluğunu üstlenir. Erzurum'un mimari yapısı kış şartlarına ve savunma ihtiyacına göre şekillenir. Kent dokusunda taş malzeme egemendir. Anıtsal yapılar arasında yer alan çifte minareli medrese hem Selçuklu mimarisinin zirvesini temsil eder hem de şehrin eğitim merkezi olma özelliğini pekiştirir. Medreseler, camiler ve hamamlar kentin sosyal dokusunu oluşturur. Şehir içi yerleşimde sokaklar dar ve evler birbirine bitişik nizamda inşa edilir. Erzurum evleri kırlangıç kubbe adı verilen tavan yapısıyla özgün bir mimari kimlik sergiler. Bu mimari soğuk iklime karşı bir çözüm sunarken aynı zamanda toplumsal yaşamın mahremiyetini de korur. Kentin ekonomisi tarih boyunca ticaret yolları üzerindeki konumuyla belirlenir. Erzurum, İpek yolunun kuzey güzergahı üzerinde yer alan kritik bir duraktır. Tebriz üzerinden gelen ticaret kervanları Anadolu'nun içlerine veya Karadeniz limanlarına ulaşmak için Erzurum'dan geçer.
Bu durum şehirdeki han ve

0: kervansaray sayısının çokluğunu da açıklar. Rüstem Paşa bedesteni gibi yapılar, şehrin ticari canlılığının fiziksel kanıtlarıdır. Şehirde deri işçiliği, bakırcılık ve kuyumculuk gibi zanaatlar gelişir. Oltu taşı işçiliği ise kentin özgün ekonomik değerlerinden olarak öne çıkar. Hayvancılık geniş meralar sayesinde kentin en temel geçim kaynağını oluşturur. Et ve süt ürünleri ticareti Erzurum'un ekonomik döngüsünde tarih boyunca merkezi rol oynar. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Erzurum, Türk istiklalinin kalesi haline gelir. Islahat fermanından sonra denetimden çıkan bölücü azınlık unsurların Türk nüfusa yönelik mezalimine direnen kent halkı bu dönemde bir de büyük bir deprem felaketi yaşar. 93 Harbi olarak da bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda şehir Rus işgaline uğrar. Gazi Ahmet Muhtar Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Rusların 5 Kasım 1877'de yaptıkları teslim teklifini kabul etmeyerek direnişe geçer. Başta Türk kadınının kahramanlığının sembolü Nene Hatun olmak üzere Erzurum halkının büyük desteğiyle 8-9 Kasım gecesi Aziziye ve Mecidiye tabyalarında Rus ordularına karşı büyük zafer kazanılır. Şehrin siyasi tarihi, milli mücadele döneminde yeniden başkentlik benzeri bir işlev kazanmasıyla daha da taçlanır. 1919 yılında toplanan Erzurum Kongresi, kenti geçici bir siyasi merkeze dönüştürür. Burada alınan kararlar modern Türkiye'nin temellerini oluşturur. Erzurum ayrıca Kurtuluş Savaşımızın Kazım Karabekir komutasındaki Doğu Cephesi'nin karargahına da ev sahipliği yapar. Cumhuriyet döneminde Erzurum, Doğu Anadolu bölgesinin gelişme planlarının merkezinde yer alır. Türkiye'nin en eski 7. üniversitesi olan Erzurum Atatürk Üniversitesi 1957 yılında bu şehirde kurulur. Günümüzde Erzurum, Türkiye'nin en gelişmiş kış sporları merkezidir. Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri Aralık ve Nisan ayları arasında yaklaşık 150 gün süren sezonda ulusal ve uluslararası kış oyunlarına da ev sahipliği yapar. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Ölem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin sol örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder, gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar, yurda ay yıldızlı ışın. Savaş bizi karlı dağlara götür.

şeyim. Yeryüzünde yer ben. Nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeceğim.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akgüren sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.

Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini belirtti. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi. Erdoğan, hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı. Çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en kısa sürede sunulacağını vurguladı. Yılmaz, "Temennimiz tüm siyasi aktörlerin yapıcı bir anlayışla bu sürece katkı sunmasıdır" ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ yapılanmasının izlerinin Türkiye'den silindiğini söyledi. "Bizler o gecenin zaferini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bağımsız siyasi duruşu ve liderliğine borçluyuz" dedi. Duran, 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim" paneline video mesaj gönderdi. "Türkiye, egemenliğine karşı oluşan tehditlerle baş edebilecek güçtedir" ifadesini kullandı. Sanayi ve imalat sektörüne can suyu olacak destek programı devreye alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırım ve işletme sermayesi için toplamda 1 trilyon lira finansman sağlanacağını belirtti. Üretim ve istihdamı destekleyen politikaları kararlılıkla uygulayacaklarını vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da Mısır Milli Günü resepsiyonuna katıldı. Bakan Bolat, Türkiye'nin Mısır'la 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine vurgu yaptı. İkili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik temasların artacağını belirtti. Bolat, yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının 3. dönem toplantısını Türkiye'de yapmak için hazırlık yapıyoruz dedi. Ukrayna ile 9 Avrupa ülkesi balistik füze savunma ittifakı kurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Gönüllüler Koalisyonu'nun çok taraflı gücünün gelecek aylarda Ukrayna'ya komşu ülkelerde tatbikatlar düzenleyeceğini"

ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi karşılıklı açıklamalarla yeniden tırmandı. ABD Başkanı Trump, Boğaz'ı ele geçirdiklerini söyledi, ticari gemilerden ücret alınacaklarını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump'a yanıt verdi. Gemilerin güvenli geçişini kim sağlıyorsa bu hizmetin karşılığını almalıdır, dedi. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi'nden de Hürmüz'de seyri sefer serbestisi vurgusu geldi. Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı, havadan karaya süpersonik füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Kızıl Elma S-2 kanat altında taşıdığı Jet-230 süpersonik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de yabancı plakalı araç kullanımına ilişkin esaslarda düzenleme yapıldı. Artık sadece tescil sahipleri değil, alt ve üst soy yakınları da aracı kullanabilecek. Düzenlemeyi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Gurbetçi vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağladık," dedi. Ve spor. Dünya Kupası'nda ilk finalist belli olacak. Turnuvanın favorilerinden Fransa ile İspanya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas kentinde kozlarını paylaşacak. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1 ve Tabi'den yayınlanacak. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlayacak. Ay Yıldızlılar ilk maçında yarın ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Türkiye saatiyle 21'de oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam 29, Tiran 33, Brüksel 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: 15 Temmuz'da kanlı emellerine ulaşmayı hedefleyen hain terör örgütüne en güzel cevabı halk verdi. Birlik ve beraberliğimize gölge düşürmek isteyenler, ülkeyi demokrasiden uzaklaştırmak isteyenler 15 Temmuz'da hüsrana uğradı. Vatanı için kanını döken şehitlerimize, gazilerimize minnettarız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.
1: Gönül Aydın programına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler.

Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem.

değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor.

Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak, kabul etmek huylarını, değişmeden bir olmak. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak,

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini belirtti. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi. Erdoğan, hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Ankara'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantıda uygulanan ekonomi programının çıktıları ele alındı. Dezenflasyon süreci devam edecek denildi. Uygulanan programla makroekonomik temellerin güçlendiğine dikkat çekildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ yapılanmasının izlerinin Türkiye'den silindiğini söyledi. Bizler o gecenin zaferini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bağımsız siyasi duruşu ve liderliğine borçluyuz dedi. Duran, 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen İrade Bizim, Zafer Bizim paneline video mesaj gönderdi. Türkiye egemenliğine karşı oluşan tehditlerle baş edecek güçtedir ifadesini kullandı. Sanayi ve imalat sektörüne can suyu olacak destek programı devreye alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,

0: yatırım ve işletme sermayesi için toplamda 1 trilyon lira finansman sağlanacağını belirtti. Üretim ve istihdamı destekleyen politikaları kararlılıkla uygulayacaklarını vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da Mısır Milli Günü resepsiyonuna katıldı. Bakan Bolat, Türkiye'nin Mısır'la 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine vurgu yaptı. İkili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik temasların artacağını belirtti. Bolat, yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının 3. dönem toplantısını Türkiye'de yapmak için hazırlık yapıyoruz dedi. Ukrayna ile 9 Avrupa üyesi balistik füze savunma ittifakı kurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gönüllüler Koalisyonu'nun çok taraflı gücünün gelecek aylarda Ukrayna'ya komşu ülkelerde tatbikatlar düzenleyeceğini duyurdu. Koalisyonun Ukrayna için oluşturduğu çok uluslu güç harekete geçmeye hazırdır dedi. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi karşılıklı açıklamalarla yeniden tırmandı. ABD Başkanı Trump, Boğaz'ı ele geçirdiklerini söyledi. Ticari gemilerden ücret alacaklarını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump'a yanıt verdi. Gemilerin güvenli geçişini kim sağlıyorsa bu hizmetin karşılığını almalıdır dedi. Bayraktar Kızılayma insansız savaş uçağı, havadan karaya süpersonik füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Kızılayma S-2 kanat altında taşıdığı Jet-230 süpersonik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de yabancı plakalı araç kullanımına ilişkin esaslarda düzenleme yapıldı. Artık sadece tescil sahipleri değil, alt ve üst soy yakınları da aracı kullanabilecek. Düzenlemeyi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Gurbetçi vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağladık." dedi. Ve spor. Dünya Kupası'nda ilk finalist belli olacak. Turnuvanın favorilerinden Fransa ile İspanya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas kentinde kozlarını paylaşacak. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1 ve Tabi'den yayınlanacak. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlayacak. Ay Yıldızlılar ilk maçında yarın ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Türkiye saatiyle 21'de oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam 29, Tiran 33, Brüksel 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Genelkurmay'ın içinden ateş etmeye başladılar. Hem çatıdan hem genelkurmay'ın içinden hem de helikopterden ateş etti. Çünkü orası son kaleydi artık onlar için.
2: Her bir darbenin bir ülkeyi ne kadar geri götürdüğünü de biliyorduk. Buna tepki koymak adına dışarı çıkmam gerektiğini ve eşimin de metanetinin bozulmaması adına çocuklarımı öptüm. Ona da duygularımı ifade etmedim. Çünkü gittiğim zaman geri dönmeyeceğim. Kesinlikle o duygu bende vardı.
3: Eşini, evladını, sevdiklerini bırakıp sokaklara dökülen şehitlerimiz, gazilerimiz. Vatan size minnettar. Bu milletin birlik ve beraberliğini bozmaya yeltenenler cevabını 15 Temmuz'da aldı. Demokrasi her zaman darbeci zihniyete galip gelir. Millet iradesi her şeyin üstündedir.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Küreselinize hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, yapımcımız Eda Kotanoğlu. Ben Deniz Kutluhan Görücü ve ana kumandamasında sesimizlere teknisyen Ali Şahin iletiyor. Evet, artık 15 Temmuz'un 10. yılına doğru gidiyoruz. Yarın 15 Temmuz'un 10. yılını idrak edeceğiz. Ben şimdiden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve o mücadeleye, o hak direnişine katılan herkese de saygılarımı ileterek başlamak istiyorum. Hakikaten benim de şu ahir ömrümde, kısa ömrümde yaşadığım çok değişik, tanımlanması zor bir tecrübe olarak bize kaydedildi. Oldukça kısa bir süre olması hasebiyle aslında böyle 15 Temmuz'u anlatmakta biraz zorluk yaşasak da hakikaten çok zorlu. Ancak Türk milletinin inandığında neleri başarabildiğini gördüğümüz bir geceydi. Ben kendi adıma o zamanlar İzmit'te yaşadığım için İzmit'te sokaklara dökülmüştük. O gün İzmit'te olanlar, İzmitli olanlar bilir ki yürüyüş yolu böyle bir kalabalık görmemişti. Şükür ki işte Gölcük donanmasıdır vesairedir. Halkımız yine çok iyi hazırlanmış bir şekilde adeta birçok önlemi almış ve İzmit'te herhangi bir kalkışmanın oluşmasına fırsat vermemişti. Ama diğer tarafta 15 Temmuz gecesini Ankara'da yaşayan o çatışmaların odağında bulunan bir isim var yanında, Can Acun.
1: Evet.
0: Hocam siz Ankara'da neler yaşadınız? Şöyle bir 15 Temmuz'u 10. yılında anımsayalım.
1: Teşekkür ederim. Ben de tabii öncelikle şehitlerimizi burada anmak istiyorum. Gerçekten 254 galiba, yanlış hatırlamıyorsam rakamı, kişi hayatını verdi. Türkiye'nin istiklali için, vatan için çok değerli. Tabii çok sayıda insan yine yaralandı. Çok gazilerimiz var. Ve milyonlarca insan adeta göğüslerini siper ettiler. Bu her zaman tarihimizde eşsiz bir an olarak yer alacak. Dünya tarihinde de belki bir ilktir. Yani bu şekilde insanların halk iradesini tezahür ederek bu şekilde bir
0: Darbe
1: darbe
0: girişimine karşı
1: girişimini
0: koymaz.
1: ve adeta bir işgal girişimi aynı zamanda. Bunu detaylandıracağız şimdi. Ben de tabii Ankara'daydım bu süreçte. Aslında TRT'de bir televizyon programımız vardı, Küresel Siyaset. Oran stüdyolarında. Biz programı tamamladık. Arka çıkıştan, orayı bilenler değerlendirecektir. Arka çıkıştan çıkarken darbeci askerler de ana kapıdan, nizamiyeden içeri girmişler. Biz böyle böyle belki de çok küçük bir zaman dilimiyle askere yakalanmamış olduk. Onlar içeriye girip stüdyolarla kontrolü sağlayıp İşte darbe yayını yapmaya başlamışlar. Biz dışarı çıkınca tabii uçaklar uçuyor vesaire. Bunu anlamlandırmaya çalışıyoruz. Acaba bir tatbikat mı var, yoksa işte bir uçak kaçırma eylemi var mı? Böyle şeyler tabii değerlendiriliyor. Ardından tabii biraz zaman geçince bunun darbe olduğuna dair kanaatler oluşmaya başladı. Güvenlik bürokrasisinden arkadaşlarla görüşmeye başladık ve işte herkes mobilize olmaya başladı. Neler yapılabilir şeklinde. Ben de o dönemde yine bazı arkadaşlarımızla birlikte ilk başta AK Parti Genel Merkezi'nin önüne gitmiştik. Oraya gittiğimizde tabii şöyle ilginç anlar da oldu. Mesela yanımızdan bir tank geçiyor ve üstünde 15-20 tane insan var sivil kıyafetleriyle. Ben şöyle düşündüm ilk başta aslında. Bunlar dedim herhalde darbeciler, ama daha giyinmeye fırsat bulamamışlar. Direkt darbeye katılan askerler. Meğer ki işte vatandaşlar tankların üzerine atlamış. Yani öyle bir atmosferde genel merkeze gittik. Orada tabii Kur'an okunuyor. İnsanlar toplanmış. Cumhurbaşkanı külliyesinden böyle yaralı insanlar gelmeye başladı. Çünkü uçaklar külliyenin etrafını bombalamaya başlamışlardı. Çok sayıda yaralıyla o zaman konuştuk. Ardından tabii meclis çok kritikti. Meclise önüne geçtik ve benim gözümün önünde meclisi uçaklar vurmaya başladı. Sonra atak helikopterleri saldırdı. Böyle muazzam bir, yine kalabalık bir direnç söz konusuydu. Ve nihayetinde tabii öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı sokaklara çağırması, ilk temas kurması. Cumhurbaşkanı çağrısıyla zaten sokaktaki kalabalıkların sayısı bir anda çok artmaya başladı. Ve burada o an işte darbenin başarısız olacağı kanaati bende oluştu. Tabii benim şöyle bir deneyimim de vardı. Kutlan, bunu da ifade etmek isterim. Mısır darbesinde ben Kahire'deydim. Uzun yıllardır evet. orada görevli olarak bulunuyordum. SETA'nın yine Kahire ofisini de yönetiyorduk o dönemde. Maalesef gözümüzün önünde büyük bir darbe gerçekleşti. Binlerce, on binlerce insan hayatını kaybetti. Rabia Meydanı'ndaki katliamından önce de ben Rabia Meydanı'ndaydım. Oradaki tabii yaşananları gördüm. Şimdi o deneyimle burada Ankara'da farklı bir darbe girişiminin ne muhatap olmak daha da farklı duygular oluşmasına neden olmuştu. Ama çok şükür Türkiye'de bu darbe girişimi başarısız oldu. Bunun tabii birkaç sebebi var. En önemlisi tabii halkın iradesi. Mısır'da toplum çok kamplaşmıştı. Ülkenin önemli bir kısmı, belki %50'si neredeyse darbeyi destekler duruma gelmişti. Türkiye'de öyle bir durum oluşmadı. Türkiye'de belki aşırı seküler, muhalif bazı unsurlar darbeyi destekler görüntüsü içerisinde olsa da onlar daha marjinal kaldılar ve toplumun her kesiminden çok geniş bir kitle darbenin karşısında yer aldı ve insanlar canlarını ortaya koyarak darbeye direnç gösterdiler. Bu birinci kritik bence faktör. Tabii siyasi irade. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatını yine riske atarak işte İstanbul uçakla inmesi ve Türk halkına çağrı yapmasının çok büyük bir katalizör etkisi oldu. Darbecilerin Sayın Erdoğan'ı öldürmeye çalışmalarına rağmen başarısız olmaları ve derdest edememeleri çok büyük bir dönüm noktasıydı. Üçüncüsü tabii ordu içerisinde hiyerarşik bütünlüğün sağlanmamış olması. Bu da önemli bir faktör. Yani ordu hiyerarşi içerisinde komuta kontrolünü muhafaza ederek darbe girişiminde bulunmadı. Ordunun içerisindeki FETÖ'cü unsurların harekete geçmesi. Evet, generallerin belki işte %50'sinin bu yapının parçası olması. Belli bir yine ordu içerisinde
0: ve Ayyuka çıkmasına evet. dolayı biraz da erken saatte başlamalı.
1: Tabii onu da geleceğim. Ordu içerisindeki hiyerarşinin sağlanmaması ve tabii dediğin gibi zamanlama sorunu. Orada malum gece geç saatlerde darbe planlanmış olmasına rağmen daha öncesinde bir Karahap Okulu'ndaki bir yüzbaşının işte darbeden şüphelenip MİT'e bilgi vermesi ve o dönemde darbecilerin deşifre olduğu düşüncesiyle darbeyi çok böyle cuma günü 9 saat 9 gibi böyle trafiğin çok yoğun olduğu bir saatte yeteri kadar kadroları transfer edemeden başlatmış olmaları.
0: Yine ve tabii muhtemelen evet. bilgi de veremedi hocam. Mesela birçok şehirde de hiçbir hareketlenme yoktu evet. biliyorsunuz. Mesela askeriyeden hiçbir
1: şey. Ya zaten oralar yoktu. İkinci aşamaydı. Onlar için önemli olan birkaç bir şey vardı. Bir defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürmek ya da ele geçirmek birinci amaç. İkincisi tüm medya altyapısını ele geçirip iletişimi sağlamak. İşte kendilerine direnç olabilecek nedir? Ordu içerisindeki Genelkurmay Başkanı ve diğer kuvvet komutanlarını derdest etmek ve polisten gelebilecek, özellikle de özel harekattan gelebilecek baskıyı engellemek. İşte o yüzden Gölbaşı'nda biliyorsun özel harekatçıların bulunduğu yeri alçakça havadan bombaladılar ve 50'ye yakın polis maalesef orada şehit oldu. Tabi bunlar onların ana şeyleriydi. Yine doğudan kendi kontrollerinde olan o Semih, Terzi vesaire özel kuvvet unsurlarını bölgeye taşımaya başlamışlardı. Tabi orada Ömer Halis Demir'i de anmak lazım. Gerçekten hayatını canını ortaya koyarak orada darbecilerin en önemli operasyonel ismini öldürmesi ve kendisinin şehit olmasıyla orada da büyük bir darbe yedi. Sonra tabi televizyon kurumlarının medyanın kontrolünü tamamen ele geçiremediler. Bazı hata yaptılar. Mesela TürkSat'ı bombaladılar havadan, yanlış anteni bombalamaları, tüm medyayı kontrol edememeleri gibi unsurlar söz konusu oldu. Tüm bunlar bir araya geldiğinde darbe başarısız olmaya başladı ve siyasi iradenin olaya hakim olmaya başlaması, ordu içerisinde farklı vatansever generallerle birlikte hareket edilmesi, polisin, emniyet teşkilatının çok güçlü direnç göstermeye başlaması, halkla emniyet güçlerinin birlikte hareket ederek darbecilerin önünü kesecek şekilde birçok eylemsellik başladı. Biliyorsun işte yollar kapatıldı, kışlaların önü kamyonlarla belediyeler mobilize olmaya başladı. Tabii Diyanet İşleri ve camilerin rolü bence çok önemliydi. Camilerden selalar verilmesi, insanların manevi duygularını çok daha öne çıkmasını beraberinde getirdi. Ve
0: burada Mehmet Görmez Hoca'yı almış
1: olalım. Tabii Mehmet Görmez Hoca'yı da anmak lazım. Onun da bence süreçte emeği çok fazlaydı. Tabii Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı bir şekilde direniş örgütlemesi, organize etmesi.
2: Kim MİT binasını evet, da vurmaya çalıştılar.
1: Bunu da altını çizmek lazım. Onu aslında unuttum az önce. Darbecilerin yapmaya çalıştığı önemli şeylerden bir tanesi de MİT'i etkisi hale getirmek. Hakan Fidan'ı ve yanındaki isimleri derdest edebilmekti. O dönemde ben orada işte çeşitli isimlerle de temas halindeydim ve şunu söylediler. İlk başta havadan ciddi bir ateş açıp ardından indirme yaparak Hakan Fidan'ı ve yanındaki isimleri yakalamak ya da öldürmeye çalışmaya yönelik bir operasyon düzenlediler. Ama MİT'ten karşı ateş açılınca ve halk da MİT'in etrafında toplanıp direniş gösterince o yine MİT'in içerisindeki bazı asimetrik unsurların işte hava, menpet gibi unsurlar kullanmasıyla helikopterler, uçaklar bölgeden çekilmek durumunda kaldı. MİT'te de istediklerini elde edemediler. İşte genelkurmay, jandarma karargahlarının ele geçirilmesi gibi süreçler yaşandı ve nihayetinde bu darbe girişimi başarısız olmuş oldu. Tabii Türkiye'nin geleceği açısından bence tarihin en önemli anıydı diyebilirim açıkçası. Yani Cumhuriyet tarihi açısından değerlendirdiğimizde işte Kurtuluş Savaşı ardından da 15 Temmuz'u koymak lazım. Çünkü FETÖ dediğimiz yapılanma sadece kendi iç yerel dinamikleriyle hareket eden bir terör yapılanması değil. Tam tersine yabancı istihbarat örgütlerine, özellikle de Amerikan ve İsrail istihbarat örgütlerine de çalışan, onlar adına adeta bu operasyonu o dönemde yapmaya çalışan bir yapı olarak karşımıza çıktı. Bu bir işgal girişimiydi.
2: Hocam hatırlarsınız CIA'ye çok yakın bir think tank kuruluşu var. Şimdi ismini anmayalım. Onlar gidip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını falan paylaşmışlar.
1: Tabii. Direkt şu an olarak, uçak şurada, şuraya ilerliyor. Biraz sonra şuraya inecek gibi şeyler.
2: Yani direkt olarak zaten CIA'ya bağlantısı vesaire çok açıktı.
1: Ya, o büyük adada zaten hazırlık da yapılmıştı medya operasyonunu yönetmek için biliyorsun. Bunun tüm dizaynı açık bir şekilde yapılmış. Buradaki FETÖ'cü isimlerin gidip işte Fethullah Gülen'le görüşmesi, ardından geri dönmeleri ve birkaç gün sonra bu kalkışmayı başlatmaları. Tabii bunun farklı Suriye ayağı da vardı. Biliyorsun o dönemde PKK'nın Suriye kolu olan işte YPG unsurlarında mobilize olduğunu sınır hatlarında biliyoruz. Asker belli anlamda sınırdan boşaltılmıştı ve o bölgelere belki de girerek Türkiye'nin güneydoğusu işgal altına da alınacaktı.
2: Hendek operasyonlarının tam tabii. Arkasına denk gelecek şekilde.
1: Bir de şimdi bu darbe girişimi biraz gerisine bakalım. Yani o dönemde biliyorsun biz seninle birlikte çalışıyorduk ve Türkiye'de ciddi bir kaotik atmosfer oluşturulmaya çalışılıyordu. Neydi onlar? Hem PKK hem DAEŞ unsurları eş zamanlı terör saldırıları yapıyordu. Bunlar arasında simbiyotik bir ilişki olmakla birlikte, yani birbirini besleyen, birbirini var eden bir ilişki olmakla birlikte amaç Türkiye'de işte kontrol edilemez bir güvenlik zafiyeti var görüntüsü oluşturabilmek. Aynı 1980'deki o sağ sol çatışmasının yarattığı atmosfer gibi düşün. Ardından asker sanki işte düzeni sağlamak için bu müdahale yapıyormuş algısını üretebilmek adına inanılmaz terör saldırıları gerçekleştiriliyordu. Etnik mezhebi fayatlarını tetikleyecek şekilde DAEŞ gidip işte Alevi vatandaşlarını hedef alıyordu. DEM HDP'nin mitingini hedef
2: hem
1: alıyordu.
2: Suruç'ta hem Ankara'da.
1: Suruç'ta vesaire de Ankara'da benzer şekilde. Ya da tam tersi işte diğer unsurlarda
2: ya da mesela Beşiktaş maç çıkışında özellikle tam olarak böyle kitleleri harekete geçmiyor. Tabii. Taraftarlara mesela.
1: İşte yani. O fayatları tetikleyecek şekilde katliamlar yapıldı.
2: Hepsi bu, özel nesil.
1: Bugün geriye dönüp baktığımızda yani. Bunların arkasında aynı zamanda FETÖ'nün de olduğunu görüyoruz. Yani FETÖ'nün işte istihbarat yapılanmasını, o zaman kontrol etmesi, güvenlik bürokrasinin içerisinde ciddi bir ağ oluşturması, adeta devlet içinde bir devlet gibi paralel bir yapılanmayla tüm bunları kolaylaştırdığını ve zemin sağladığını görüyoruz. Peki niye yapıldı? Bir defa şu var. Hani bu 40 yıllık, 50 yıllık bir yapılanmadan bahsediyoruz. Yabancı istihbarat servisleri birlikte Türkiye'nin devletinin içerisine nüfuz edip gittikçe kanser hücresi gibi gelişen her yeri kontrol etmeye çalışan, tüm kritik yerleri kontrol etmeye çalışan bir yapıya dönüştü. Erdoğan bunun farkındalığıyla bu yapıyla mücadele etmeye başladı. Biliyorsun işte dershaneleri özellikle eğitim sistemini bunlardan kurtarmak için hamleler başlatıldı. Ardından tasfiyeler ama bu yapıda işte farklı yolsuzluk görüntüsü adı altında operasyonlar yaparak Erdoğan'ı kontrol altına almak istediler. Hakan Fidan'ı defalarca hedef aldılar. Ama gittikçe elime dedikleri bir denklem oluşmaya başladı. O yüksek askeri şurada da FETÖ'cü askerlerin önemli bir kısmını tasfiye edeceği bir dönem söz konusuydu. İşte o anda ellerindeki bu gücü de kaybetmemek için düğmeye bastılar. Tabii konjonktür olarak aynı zamanda bu meselenin ciddi anlamda Suriye ile ilişkisi vardı biliyorsun. O dönemde Türkiye Suriye'den dışarı atılıp Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozacak, Suriye'yi parçalayacak, orada Siyonistlerin ile müttefik olacak, onların kontrolünde bir PKK terör devleti oluşturmak. O yapıyı da Doğu Akdeniz'e kadar uzatarak işte Akdeniz'den ta Süleymaniye'ye kadar uzanacak, daha ilerisine uzanacak bir adeta bir terör kuşağı oluşturmak. Böylece Türkiye'yi zayıflatacak, parçalayacak, İslam dünyasıyla, Arap dünyasıyla bağını kesecek bir yapı oluşturmak.
2: Ya sanki hocam darbenin böyle anlatınca komplo teorisiymiş evet. gibi ama gün gün yaşadık yani tabii. biz bunu. Çünkü 15 Temmuz'dan biliyorsunuz hemen sonra eğer biz 24 Ağustos'ta Fırat Kalkan Harekatı'nı yapmasaydık Memmiş'le Afrin birleşmiş o sizin dediğiniz hat aslında kurulmuş oluyordu. Çünkü Sincar dahi ele geçirilmişti. Sincar'ı da kattığınız zaman işte Erbil Süleymaniye'den başlayacak, Afrin'e kadar uzayacak. Belki de oradan Akdeniz'e doğru devam edecek bir hikaye yazılacaktı. Ancak bunu Türkiye, hatta şunu da söylemek lazım. Türkiye aslında buna karşı askeri önlemler, tedbirler almaya çalışıyor ama özellikle Semih Terzi gibi FETÖ'cü unsurlar sürekli olarak Suriye'yi operasyona gerek yok. İşte biz bunu yönetiyoruz. Çünkü sınır kuvvetlerindeki komutanlardan birisiydi Semih Terzi. Ve o dönemde Suriye ile ilişkin istihbarat işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor yazılıyor. İşte operasyon aslında siyasi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyonu öncülüyor. Hatta 2015'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir tweet'i var hocam hatırlıyorsunuzdur belki. İşte Suriye'nin güneyinde Türkiye'nin güneyinde Suriye'nin kuzeyinde evet. bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyoruz. 2015'te söylüyor bunu. Yani aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolü gerçekten burada inanılmaz ve kendine münhasır bir rol. Yani aslında bunu atlayarak sürekli olarak 15 Temmuz'u farklı şekilde daha farklı kahramanlık hikayeleri de anlatmak isteyenler de ortaya çıkabiliyor ama şunu söylemek lazım. 15 Temmuz en başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kahramanlık hikayesidir.
1: Tabii, kesinlikle.
2: Onun tüm siyasi kariyerini üzerine inşa edeceği zirve noktasıdır belki. Bunu altını çizmek lazım. Neden hocam? Çünkü şöyle bir şey var. Özellikle Cumhur İttifakı diyebileceğimiz kanatta tüm övgüler yapılırken sanki böyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresindeki aktörler seçiliyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan övmek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pozitif bir şeyde bulunmak böyle hani o kültürel iktidar tarafında sanki sen ignore edilecek bir insana dönüşecekmişsin gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle bir olumlu pay vermek insanların çok elinin gittiği bir şey değil. Yani şunu söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmek çok popüler bir şey değil. Onun hakkını vermek, onun hakkını teslim etmek, evet. onun siyasi liderliğine vurgu yapmak çok böyle popüler bir şey değil. Yani 15 Temmuz hadisesi itibariyle de kendi canını ortaya koymuş. Gecesinde Atatürk Havalimanı'na inmiş. Ailesinin canını ortaya koymuş. Bir de hocam şöyle düşünün. Ya gerçekten o gün o şeyi kaybetse tüm ailesi, torunları yani sonuçta bir şey değil yani. Hani devlet mücadelesiyle birlikte kendi ailesini dahi o uçakla birlikte tabii. getirmiş.
1: Bugün Berat hatta Berat Albayrak'ın bir açıklaması var sanırım medyaya düştü.
2: Evet.
1: Pilotlardan birinin FETÖ'cü olduğu da ortaya çıkmıştı ve onlar devamlı işte Atatürk Havalimanı'na değil de Sabiha Gökçen'e indirmeye yönelik böyle şey yapmışlar, gerekçeler üretmişler. İşte hava pis, kapalı, oraya işte uçmamız zor olacak vesaire gibi. Buna rağmen Erdoğan ve yakın çalışma arkadaşları Berat Albayrak'la birlikte bir karar alıyorlar ve kesinlikle ne olursa olsun riskleri göze alarak Atatürk Havalimanı'na indiriyorlar uçağı. Dediğin gibi yani zaten biliyorsun orada MAK timi Erdoğan'ı öldürmeye yönelik işte
2: yani az önce bahsettiğim CIA dediğimiz yani. Yapı evet. kimi darbeyle indirememiş de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı indirememişti.
1: Evet.
2: Yani bunu anlamak
1: tarihte
2: lazım.
1: Atıyorum başka bir örneği yok dünyada.
2: Atıyorum Venezuela'da şunu indirmiş. Erdoğan indirememiş kardeşim. Evet. Yani bunu açıkça söylemen lazım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
1: indirmemekle yetinmiyor. Ardından da tüm 40 yıl boyunca inşa ettikleri
2: tüm yapının da
1: kareler yapılanma tasfiye edildi. Yani şunu düşünün. Erdoğan dışında başka bir siyasi lider FETÖ'yü tasfiye edebilir miydi Türkiye'den? Bu mümkün müydü? Yani bu kadar güçlü devletin tüm kurumların içerisine sızmış, dışarıdan medya oluşturmuş, muhalefeti bile yönetir hale gelmiş bir yapılanmayı Erdoğan'dan başkası da asla tasfiye edemezdi. Bu anlamda da sadece darbedeki o dik duruşu, canını ortaya koyması, darbeyi başarısız kılması ardından bu yapılanmanın tasfiyesinin de sağlanması açısından

0: Erdoğan gerçekten çok önemli, tarihi bir rol oynadı.
1: Ve hocam şöyle düşünün. Yani belki Erdoğan'a darbeye götüren süreç Suriye olabilir. Erdoğan'ın onun işte darbeden neredeyse 8 yıl sonra Suriye'de yeni bir devrim yapması da çok büyük bir
0: Tabii
1: hikaye.
0: intikamını da aldı. Yani
1: Hocam
0: darbenin asıl
1: bir de
0: amacı
1: şunu
0: neydi? Türkiye'yi Suriye'de denklem dışına itip Suriye'yi parçalamak, PKK devleti kurmak. Erdoğan ne yaptı? Darbeyi başarısızdı. FETÖ'yü tasfiye etti. Ardından Suriye'deki oyunları bozup Suriye'nin toprak
1: Aynen
0: bütünlüğünü
1: öyle.
0: koruyarak Türkiye'yi müttefiği haline getirdi. Bundan
1: Ya
0: daha büyük bir şey olamaz
1: hem
0: yani.
1: bunun altını çizelim hem de

0: Pakistan'ında
1: mülteci
0: mülteciler.
1: meselesi.
0: Hocam bakın 1,5 sene oldu
1: Evet.
0: devrim. Gidi hala Emevi Camii'nde cuma namazı kılmadı. Bak
1: Evet.
0: mesela ben olsam hani diyelim ki ben bu kadar dayak yesem bu konudan. Hani oraya direkt bir sene de beklemem yani. Birkaç ay sonra giderim. Emevi Camii'nde namaz kılarım. Bak ben dememiş miydim diyebilirdim yani.
1: Evet.
0: Çünkü insan nefsi bunu arzular ya. Sen bu konudan dolayı 15 sene herkes sana gelmiş bir şeyler söylemiş. Herkes gelmiş sana bir şeyler söylemiş. Gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu vakarını da korumak
1: Seçimleri
0: çok
1: bile
0: önemli.
1: kaybedebilirdi, hatırlıyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu çok popüler CHP'nin yeniden başına döndüğü için o dönemde ne yaptı Kemal Kılıçdaroğlu? Mülteci kartını açtı değil mi? Mülteci düşmanlığı üzerinden Erdoğan'ı seçimlerde yenilgi üretmeye çalıştı. Erdoğan'a rağmen halkın da önemli bir kısmı o dönem ciddi anlamda Suriyeli
0: AK
1: mülteciye
0: Partililer
1: sürmesine
0: de
1: rağmen
0: dahil
1: AK
0: bu
1: Partiler
0: arada.
1: de buna da ben dedi bildiğim yoldan vazgeçmem. Bu hak hukuk var. Bu insanlar mazlum. Ben mazlumu seçim malzemesi yapmam dedi ve Suriyelileri asla dedi kendi iradeleri dışında Suriye'ye göndermem dedi.
0: Ve bugün 1 milyona
1: Yani bu çok
0: yaklaştı
1: büyük bir
0: hocam
1: şey.
0: geri
1: Evet.
0: dönen Suriyeli sayısı.
1: Şimdi devletlerini kurtardılar. Yeniden ülke inşa ediliyor ve o Suriyeliler gidip Suriye yönetiyor. Şey, en son meclis başkanı
0: Aynen.
1: işte Türkiye'deki bir üniversitenin öğretim üyesi. Dışişleri Bakanı benzer şekilde. Yani şu an kabinenin önemli isimlerin hepsi Türkiye'de okumuş. Türkçeyi ciddi anlamda öğrenmiş. Türkiye ile bağlar kurmuş isimler. Suriye nüfusun şu anda önemli bir kısmı Türkçe biliyor. Yani ben bambaşka bir dinamik oluşturdu. Bu tarih Erdoğan'ı haklı çıkarttı.
0: Ya hakikaten hani böyle her zaman işte özellikle devletin 15 Temmuz vesaire bunlar konuşulurken Erdoğan faktörü sanki şey zannediliyor. Ya Erdoğan böyle çok bambaşka. Yani Erdoğan'ın siyasal zekası, uluslararası ilişkilere bakışı, o güç mücadelelerini yapabilmesi, dirayeti, sebatı. Ya hocam hatırlayalım Astana sürecinde Erdoğan'ın o üçlü zirvelerde her zaman nasıl şekle sokulmaya
1: Evet,
0: çalışıldığını biz çok iyi hatırlıyoruz. Putin tarafından bekletilmeye çalışıldığını, bunların medyaya servis edilmesini,
1: İranlıların hedef alması o
0: İranlıların
1: dönemde.
0: hedef alması. Yani o kadar çok kavga verdi ki. Ama hocam yani bu kavganın bereketindendir sonunda haklı
1: Ve
0: çıktı. Ve zorlu bir
1: zayıf
0: yerden.
1: olmasına rağmen yani
0: Aynen.
1: tüm dünya kendisine karşıydı. Suriye dosyasında herkes artık Esed'e yatırım yapmaya başlamıştı. Muhalifleri dünyada destekleyen şey Katar'ı kısmen saymazsan tek ülke Türkiye
0: Aynen öyle.
1: kalmıştı. İçeride de ciddi bir artık değişim dönüşüm vardı. Ona rağmen pozisyonunu değiştirmedi.
0: Evet, yani bu bölümde 15 Temmuz'u konuşmuş olduk ama yine uluslararası meseleler özellikle Suriye'ye, darbenin etkilerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu dönemdeki siyasetini görmüş olduk. Bugün artık Türkiye 10 yıl geride kalsa da çok başka bir noktaya doğru ilerliyor. Ancak şunu unutmamak lazım. FETÖ hala gerçek bir tehdit, ciddi bir tehdit. Bunun
1: Tabii
0: farkında olarak
1: mücadele kesinlikle
0: mücadeleye
1: her alanda devam etmeli.
0: devam etmemiz gerekiyor. Sevgili dinleyenler,

0: Küresel analiz biter. Hoşça kalın.
1: Küresel analiz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Name'den Name'ye programını dinlediniz.
1: Genelkurmay'ın içinden ateş etmeye başladılar. Hem çatıdan hem genelkurmay'ın içinden hem de helikopterden ateş etti. Çünkü orası son kaleydi artık onlar için.
2: Her bir darbenin bir ülkeyi ne kadar geri götürdüğünü de biliyorduk. Buna tepki koymak adına dışarı çıkmam gerektiğini ve eşimin de metanetinin bozulmaması adına çocuklarımı öptüm. Ona da duygularımı ifade etmedim. Çünkü gittiğim zaman geri dönmeyeceğim kesinlikle o duygu bende vardı.
3: Eşini, evladını, sevdiklerini bırakıp sokaklara dökülen şehitlerimiz, gazilerimiz. Vatan size minnettar. Bu milletin birlik ve beraberliğini bozmaya yeltenenler cevabını 15 Temmuz'da aldı. Demokrasi her zaman darbeci zihniyete galip gelir. Millet iradesi her şeyin üstündedir.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize gönül dolusu sevgilerimizi sunarak programımıza başlıyoruz. Dinleyeceğiniz ilk şarkıyı sanatçımız Ayşegül Durukan seslendirecek. İşte bahar açtı, güller sevindi.

Programımız Vedat Kaptan Yurdakul'dan dinleyeceğiniz Yıldırım Gürses bestesiyle devam ediyor. Gurbet o kadar acı ki ne varsa içinde.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanmakta olan programımız Ahmet Özhan'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Bir gönül vardı bende, henüz aşkı tatmamış.

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin sol örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızlı ışın. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın vefat eden baba emiri için doğaya taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarına dikkati çekti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı. 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenen program ve paylaşılan mesajlarla anılıyor. CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu, parti içi yaşananlar ve yürütülen soruşturmalar ilişkin dikkati çekici açıklamalar yaptı. Grup Başkanı Özel de olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. AK Parti 18 yaş altı suçlularla ilgili hazırladığı kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Adalet Bakanı Gürlek soruşturmanın genişleyebileceğinin sinyallerini verdi. ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılarla tansiyon yeniden yükseldi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz, İran hariç gemi trafiğine açık olacak dedi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın baba emiri Şeyh Hamad bin Halife Es-Sani'nin vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'a gitti. Erdoğan, Doha'da Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad Es-Sani'ye başsağlığı dileklerini iletti. 1995-2013 yılları arasında Katar'ı yöneten Şeyh Hamad bin Halife Es-Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Katar'da 4 günlük resmi yası ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'de düzenlenen siyasi ve hukuki yönleriyle 10. yılında 15 Temmuz sempozyumuna yazılı mesaj gönderdi. Darbe girişiminin püskürtülmesiyle Türkiye'nin önünde yepyeni bir sayfa açıldığını vurguladı. Erdoğan, tarihi kazanımları koruyarak Türkiye'yi hak ettiği seviyelere ulaştırmakta kararlı olduklarının altını çizdi. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarına dikkati çekti. FETÖ ile mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi. NATO'nun yeni bir devrin şafağında olduğunu söyledi. Bahçeli, zirvede Katsa yaptırımlarının ve F-35 sürecinin yeniden ele alınmasının önemli olduğunu da belirtti.
2: NATO'da yalnızca stratejik konumuyla değil, tarihi birikimi, devlet tecrübesi, siyasi iradesi ve milli kudretiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin eriştiği siyasi ve stratejik seviye Ankara zirvesinde bir kez daha tebarüz etmiştir. Bugün NATO yeni bir devrin şafağındadır. İttifak bu yeni güvenlik çağının idrakine varmış mıdır? İttifak hukukunu yaralayan çelişkileri ortadan kaldırabilecek midir? Ankara zirvesi işte bu soruları NATO'nun önüne koymuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın savunma sanayi kısıtlamalarının sona erdirilmesine dair çağrısı Ankara zirvesinin başlıca ikazlarından biridir. CatSat yatırımlarının kaldırılması yönünde beliren irade önemlidir. Ancak üzerinde durmamız gereken husus, Türkiye'nin yıllardır karşı karşıya bırakıldığı haksız muamelenin ittifak düzeninde meydana getirdiği itimat aşınmasını gidermektir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin içeriden çökertilmek istendiğini söyledi. MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı.
2: 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğinin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. Bugün başka maskelerle ortaya çıkmak isteyenler olabilir. Dün devletin mahrem yapılarına sızmaya çalışanlar vardı. Yarın başka yollar deneyenler olabilir. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması, tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır.
1: FETÖ'nün sinsice kurguladığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen ihanet gecesine dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist başı Gülen darbe kararını 1 Kasım 2015 seçimleri sonrası aldı. FETÖ mensupları ihanet planlarını hayata geçirmek için 8 ayda 23 toplantı yaptı. Darbeci teröristler ilk toplantılarını 14-15 Kasım 2015'te Pensilvanya'da FETÖ elebaşının sözde karargahında gerçekleştirdi. Aralarında Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın olduğu junta heyeti oluşturuldu. 27-31 Aralık'ta rütbeli askerlerle ilk kez temasa geçildi. Farklı tarihlerde FETÖ mensubu askerlerle toplantılar devam etti. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz bu süreçte sık sık ABD'de

FETÖ elebaşıyla görüştü. Teröristler öksüz ve batmaz 12 Temmuz'da son kez Pensilvanya'ya giderek son talimatları aldı. İstanbul'a denen öksüz ve batmaz o tarihlerde İstanbul'da havalimanında görüntülendi. Hain darbe girişiminin sivil isimleri 14 Temmuz'da Ankara'ya geçti. 15 Temmuz'da sinsice kurgulanan hain plan milletin desteğiyle akamete uğratıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 10 yılda yargının verdiği o büyük mücadeleyle hainler tek tek yakalanarak Türk adaleti önünde hesap verdi. 10 yılda 720.580 kişiye adli işlem yapıldı. 289 fiili darbe davasının tamamı karara bağlandı. 127.102 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, mücadelede taviz yok, hiçbir kripto unsur adaletten kaçamayacak dedi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'cü hainler adaletten kaçmanın derdine düştü. Çoğunlukla Edirne'de Meriç Nehri üzerinden sınırı geçmeye çalıştı. Alınan önlemlerle 10 yılda 4.423 FETÖ mensubu yakalanarak adalete teslim edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı da 10 yılda FETÖ'ye yönelik 1710 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6.906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapıldı, 4.403'ü tutuklandı. Yurt dışından 100'den fazla örgüt mensubu Türkiye'ye getirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenen program ve paylaşılan mesajlarla anılıyor. Türk Devletleri Teşkilatı ve Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti'de düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz Sempozyumu programında konuştu. Yıldırım, hain darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Erdoğan'la ölmek var, dönmek yok sözleriyle ahit teşviklerini vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 15 Temmuz'un millet iradesinin hiçbir güç tarafından esir alınamayacağının tüm dünyaya ilan edildiği gün olduğunu bildirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayınlayan Üstel, güçlü devletlerin en büyük gücü milletiyle kurduğu sağlam bağdır ve bu bağlar bizim milletimizde vardır, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlıkta düzenlenen törende 15 Temmuz'un devlet ve millet arasındaki güvenin tarihe damga vurduğu gün olduğunu söyledi. Bakan Güler, iç cephe sağlam olduğu müddetçe hiçbir karanlık yapı Türkiye Cumhuriyeti'ni yolundan döndüremeyecek, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı emekçilerin mücadelesi panelinde konuştu. 15 Temmuz'da emekçilerin ve sendikaların milli iradenin yanında yer aldığını belirtti. Sendikalarımızın sergilediği tavır, demokrasi tarihimiz açısından son derece önemlidir, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla düzenlenen programa video mesaj gönderdi. FETÖ'nün izlerinin Türkiye'den silindiğini söyledi. İletişim Başkanı Duran, Türkiye egemenliğine karşı oluşan tehditlerle baş edecek güçtedir, dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ankara'da düzenlenen siyasi ve hukuki yönleriyle 10. yılında 15 Temmuz konulu sempozyumun açış konuşmasını yaptı. Yeni anayasa mesajı veren Yazıcı, ülkemizi darbe anayasası ayıbından kurtarmalıyız, dedi. Yazıcı, Türkiye'nin darbe döneminin izlerini taşıyan anayasayla yönetilmemesi gerektiğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Muayyinur Özdemir Göktaş da 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerle buluştu. Bakan Göktaş, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız, dedi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enstitü Sosyal'in 10. yılında 15 Temmuz'u hatırlamak forumunda konuştu. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağında Marmaris'ten İstanbul'a geliş sürecini anlattı. Uçaktaki iki pilottan birinin FETÖ'cü olduğunu belirten Albayrak, uçağın Atatürk Havalimanı'na inmemesi için o pilotun iki defa yanlış yönlendirme girişiminde bulunduğunu söyledi. İletişim Başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında

0: İrade bizim, zafer bizim temasıyla başkent Ankara ve yurt genelinde çok sayıda etkinlik düzenliyor. Yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişi toplanacak. İstanbul'da Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 15 Temmuz Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenlenecek. Anma programları yalnızca Ankara ve İstanbul'la sınırlı kalmayacak. 81 ildeki etkinliklerde darbe girişimine karşı gösterilen direniş ve milli mücadele bir kez daha vurgulanacak. 15 Temmuz'da destan yazan şehitler de yurdun dört bir yanında dualarla anılacak. Yarın öğle namazı öncesi tüm camilerde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunacak. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye genelindeki bütün camilerden eş zamanlı olarak sala sesleri yükselecek, minarelerin ışıkları sabaha kadar sönmeyecek. Merkez camilerle anma programlarının yapılacağı alanlara yakın camiler 16 Temmuz sabah namazına kadar vatandaşlara açık tutulacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon programında soruları yanıtladı. Özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. Kaçak FETÖ'cüler Özel'e destek veriyor dedi.
1: Şimdi bizim bir parti meclis sözcüğümüz var. Onlar da kendilerine bir MYK oluşturmuşlar. Onların da bir parti sözcüsü var. Olur mu Allah aşkına ya? Olmaz böyle. Böyle bir şey olmaz yani. Paralel yapı nerede olurdu? Ben söylemeyeyim, siz söyleyin. Türkiye'ye gelemeyen, yurt dışına kaçan FETÖ'cü YouTuber'lar var. Onların internet siteleri var. Onların hepsi şu anda benim aleyhime çalışıyorlar.
2: Yani FETÖ'nün Özgür Özel ve arkadaşlarının desteklediğini mi?
1: Evet, destek veriyorlar. YouTuber'lara bakın. Hepsi destek veriyor.
0: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le ilgili kuşkuları olduğunu söyledi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin iddianame de Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi.
1: Bütün iddianameleri okudum. Sadece ben okumadım, güvendiğim hukukçulara okuttum. Sıradan iddianameler değil. O kadar. Siyasi davalar ayrı. Onlar ayrı. Bu bir siyasi dava değil.
0: Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibinin yeni parti kuracağı iddiasına ilişkin de konuştu. Haklarında
1: partiden ayrılmasına gerek yok.
0: Haklarında dokunulmazlık tezkeresi hazırlanan CHP'li milletvekillerine seslendi.
1: Partiden ayrılmasına gerek yok. Ana mantıklı bir gerekçe lazım. Niye bölünüyoruz? Eğer Kılıçdaroğlu hırsızları ayıklayacaksa, onun için bölünüyoruz diyorlarsa bu daha vahim bir şey. Hiç kimsenin partiden ayrılma lüksü yoktur. Ben olsam benim dokunulmazlığımı kaldırın, gidip ya mahkemede beraat edip tekrar meclise geleceğim derim.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Özel'in ekibi 833 ıslak imzalı olağanüstü kurultay taleplerini hem elden hem de noter aracılığıyla genel merkeze iletmişti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı ise imzaların incelendiğini açıklamıştı. AK Parti 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Teklife göre suçun ağırlığı, işleniş şekli, amacı ve suçlunun sabıka kaydına bakılacak. Ağır suç işleyen 15-18 yaş aralığındaki faile, hakim takdiriyle yetişkin gibi ceza verilebilecek. Failler için artık adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. 18 yaşın altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda hapis cezasının üst sınırı 27 yıla, müebbet hapsi gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Bu yaş grubundaki suçlulara süreli hapis gerektiren suçlarda 15 yıla kadar ceza verilebilecek. Teklife göre silahının güvenliğini sağlamayarak çocuğun silaha ulaşmasına neden olanlara da 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, kanun teklifine ilişkin mecliste siyasi parti gruplarını ziyaret etti. Bu kapsamda CHP, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi gruplarıyla teklifin ayrıntıları değerlendirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması sürüyor. Bu kapsamda bir operasyon daha düzenlendi, 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 40'a yükseldi. Başsavcılık açıklama paylaştı. Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in aldığı usulsüz ihale ve

0: para transferlerine dikkati çekti. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini ifade etti. Soruşturma, dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütülüyor. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürülüyor. Ahbap hesabından Haluk Levent'in asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığı iddia ediliyor. ABD ile İran arasındaki tansiyon yeniden yükseldi. Amerikan ordusu İran'ın güneyinde çok sayıda noktaya saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Trump saldırıların süreceğini söyledi. Tahran saldırılara Körfez'deki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık verdi. Hürmüz Boğazı'nın güneyinde de Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki tankeri vurdu. ABD ile İran arasındaki Hürmüz geriliminde de tansiyon düşmüyor. Trump, İran'a tam abluka uygulayacağız, Hürmüz İran hariç gemi trafiğine açık olacak dedi. ABD Başkanı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde alacağı ödemeye ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin daha önce duyurduğu %20 ödemeyi, Körfez ülkelerinin ABD'de yapacağı ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla değiştirme kararı aldım, dedi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna drone saldırılarını arttırdı, Rusya'ya ait petrol rafinerilerini vurdu. Kiev yönetimi Azak Denizi'nde de 11 Rus gemisini vurduğunu açıkladı. Rusya karşılık vererek Ukrayna'nın Odessa limanında bulunan kuruyuk gemilerine saldırdı. Rusya Federal Güvenlik Servisi Moskova'da bir tesise yönelik saldırıyı engellediğini de duyurdu. Operasyona ait görüntüler ve dronların imha edilme anı paylaşıldı. Gazze şeridinde ateşkese rağmen İsrail saldırıları devam ediyor. İnsansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda bir çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Batı Şeria'da da El Halil kentinde soykırımcı İsrail unsurlarının gece yarısı düzenlediği baskınlarda onlarca Filistinli insanlık dışı koşullarda gözaltına alındı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın vefat eden baba emiri için duaya taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarına dikkati çekti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenen program ve paylaşılan mesajlarla anılıyor. CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu, parti içi yaşananlar ve yürütülen soruşturmalara ilişkin dikkati çekici açıklamalar yaptı. Grup Başkanı Özel de olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. AK Parti 18 yaş altı suçlularla ilgili hazırladığı kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Adalet Bakanı Gürlek soruşturmanın genişleyebileceğinin sinyallerini verdi. ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılarla tansiyon yeniden yükseldi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz İran hariç gemi trafiğine açık olacak, dedi. Spor. Dünya Kupası'nda ilk finalist belli olacak. Turnuvanın favorilerinden Fransa ile İspanya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas kentinde kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Leonardo Trossard'ı geçen sezona göre daha düşük maliyetle transfer edeceklerini söyledi. Adalı, Fransız sol bek Kasum Uttara'yı Vincenzo Italiano'nun çok istediği için aldıklarını belirtti. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlayacak. Ay Yıldızlar ilk maçında yarın ev sahibi Sırbistan'da karşılaşacak. Saat 21'de oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bu akşam ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevrelerinin, yarın Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 15, İstanbul ve Diyarbakır 20, İzmir 23, Bursa 17, Antalya 27, Adana 25, Kayseri 16, Samsun 21, Trabzon 22, Gaziantep 24, Erzurum ve Kars 13, Van 14 derece. Yol durumu. Alaca-Zile yolunun 19-29. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Göksun-Kahramanmaraş yolunun Kahramanmaraş-Kuzey Çevre yolunun 12-13. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: Genelkurmay'ın içinden ateş etmeye başladılar. Hem çatıdan hem genelkurmay'ın içinden hem de helikopterden ateş etti. Çünkü orası son kaleydi artık onlar için.
1: Her bir darbenin bir ülkeyi ne kadar geri götürdüğünü de biliyorduk. Buna tepki koymak adına dışarı çıkmam gerektiğini ve eşimin de metanetinin bozulmaması adına çocuklarımı öptüm. Ona da duygularımı ifade etmedim. Çünkü gittiğim zaman geri dönmeyeceğim. Kesinlikle o duygu bende vardı.
2: Eşini, evladını, sevdiklerini bırakıp sokaklara dökülen şehitlerimiz, gazilerimiz. Vatan size minnettar. Bu milletin birlik ve beraberliğini bozmaya yeltenenler cevabını 15 Temmuz'da aldı. Demokrasi her zaman darbeci zihniyete galip gelir. Millet iradesi her şeyin üstündedir.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı ve bu hafta size sesimizi Mehmet Ayçiçeği ulaştırıyor. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Türkiye'nin değerleri başlıyor. Bugün programımızda kültürel hafızamızın en kıymetli emanetlerini koruyan çok özel bir kurumu ve bu alanda önemli çalışmalara imza atan bir ismi ağırlıyoruz. Asırlardır ilim, sanat ve düşünce dünyamıza ışık tutan yazma ve nadir eserlerin korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve bilim dünyasıyla buluşturulması büyük bir titizlik ve uzmanlık gerektiriyor. Konuğumuzsa Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yazma ve Nadir Eserler Daire Başkanı Ekrem Aytar. Kendisi İstanbul'dan katılıyor yayınımıza. Sayın Aytar, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Funda Hanım, teşekkür ediyorum.
0: Sayın dinleyenlerimiz, kendisiyle yazma eserlerin kültürel mirasımız için önemini, bu eserlerin korunması ve dijitalleştirilmesine yönelik çalışmaları, ayrıca Türkiye'nin bu alandaki vizyonunu konuşacağız. İzninizle Sayın Aytar'ı sizlere kısaca tanıtmak istiyoruz. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünü bitiren Aytar, Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak göreve başladı. Öğretmen, müdür yardımcısı, müdür baş yardımcısı, okul müdürü ve şube müdürü olarak görev yaptı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Sekreteri olarak görevine devam etti. 2017 yılından itibaren de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda İstanbul Türbeler Müzesi Müdürü, Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürü ve halen TÜYEK yani Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yazma ve Nadir Eserler Dairesi Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Ekrem Aytar'ın eğitim, kültür, sanat, edebiyat, arkeoloji, şehir tarihi konularında yayınlanmış çok sayıda makale, deneme ve kitap çalışmaları bulunuyor. Tekrar yayınımıza hoş geldiniz Sayın Aytar. Öncelikle yazma ve nadir eserler denilince ne anlamalıyız? Bu kavramları bize biraz anlatabilir misiniz?
1: Efendim çok teşekkür ediyorum. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımız 2010 yılında kurulmuş bir kurumdur. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kurulmuş bir kurumdur. Tabii kütüphane deyince hepimizin aklına eserler geliyor. Fakat Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı biraz daha farklı, daha önemli bir yerde konumlandırmamız gerekiyor. İşte bizim kurumumuz da Türk ve İslam tarihinde yer alan tüm yazmaları bünyesinde bulunduran, bunları muhafaza eden, koruyan, restorasyonunu sağlayan ve dijitalleştirilerek gelecek nesillere aktarılması sağlayan önemli bir yer aldığımızı düşünüyorum. Bizim kurumumuz kısaca bu şekilde ifade edebiliriz. Tabii yazma eser deyince birçoğumuzun aklına bu nedir gelecek. Biz tanımımızda da

0: böyle bir kültür oluşmuş. Ve tabii bu bizim tabii sadece okullarda okunan kitaplar, efendime söyleyeyim birçok şeylerde el yazısıyla kaleme alınıyor. Yani kısaca bir girizgah yapmış olursak yazma eserleri bu şekilde tanımlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Sayın Aytar, İlim dünyası tarihi yazının icadıyla başlatır. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın bu bağlamda medeniyetimizin temelleriyle ilgili üstlendiği vizyonu nasıl tanımlayabilirsiniz?
0: Biz çok köklü bir medeniyetten gelen bir millet olduğumuzu bu şekilde ifade edeyim. İşte bunların yazma eserleri de bizim kurumumuzda muhafaza ediliyor. Şu anda Divan-ı Lügat-ı Türk dediğimde bunun asıl nüshası bizim Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımıza bağlı olan Millet Kütüphanemizde yer almaktadır. Tabi sadece bu değil. Aklınıza gelebilecek her türlü edebi, tıbbi, efendime söyleyeyim eserlerde Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın envanterinde yer alıyor. Tabi akademi dünyası, hocalarımız, burada çalışan doktora öğrencilerimiz, yüksek lisans öğrencilerimiz, araştırmacılarımız, yani sadece akademiye bağlı olmak da değil, bütün bizim Türkiye Yazma Eserler Kurumu'nun Türkiye çapında 17 yazma eser kütüphanemiz mevcut. Bunlardan gelip yararlanabiliyor. Tabii eski dönemlerde Süleymaniye kütüphanemiz, Mimar Sinan'ın muhteşem eseri Süleymaniye Camii'nin etrafında bulunan Süleyman Külliyesi'nde yer almaktaydı. Buraya İstanbul Üniversitesi'ne yakın bütün hocalarımız burayı bir okul gibi kullanıyordu. Hala kullanıyorlar ama tabii o dönemde direkt gelip alınıyordu. Ama tabii gelişen teknolojiyle birlikte bizler de bunlara uyduk. Türkiye Yazma Eserler Kurumu'nun envanterinde 784 bin yazma ve nadir matbu eser mevcut. Tabii biz bunları günün şartlarında dijitalleştirme servisimiz var. Bizim 100'e yakın restoratörümüz var. Bunlardan oluşan bir ekibimiz bunların dijitallerini çekiyor. Ha, dijitallerini çekildikten sonra bunlar hemen portale yüklenmiyor tabii. Yine aynı zamanda yazma eser uzmanlarımız var. Türkçe, yani Osmanlı Türkçesi, Arapça, Farsça ve farklı dillerden Süryanice, efendime söyleyeyim Ermenice, bizim envanterimizde bunlar da var. Bu dijital çekilen eserlerin kataloğunu hazırlıyorlar. Yani bu nedir? Müstehsi kimdir? Yazarı kimdir? Kitabın içeriği nedir? Bütün bunları anlatan şu anda 453 bin eserimizin de kataloğunu yapmış bulunuyoruz. Bunları dinleyicilerimiz, efendim araştırmacılarımız yek.gov.tr adresimize tıkladıklarında buraya dahil olup ücretsiz bir şekilde bunların hepsini görme imkanına sahipler. Yani biz kurum olarak şunu diyoruz, dünyadaki en fazla yazma eseri portalinde bulunduran kurum olmakla da haklı olarak övündüğümüzü ifade edebilirim burada.
1: Ekrem Bey, merak ediyoruz. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı envanterinde topladığı Türk İslam tarihinin en önemli yazma eserlerini nasıl koruyor?
0: Biz bunları atalarımızdan emanet aldık. Bakın gerçekten önemli bir konuya değindiniz. Bizim Yazma ve Nadir Eserler Daire Başkanlığımız var. Aynı zamanda Şifane Daire Başkanlığımız var. Biz bu eserleri sadece okuyucuya sunmakla değil, bunları muhafaza etmekle de mükellefiz. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı olarak medeniyetimizin, kadim kültürümüzün değerleri olan yazma eserlerimizi en son teknolojiyle koruduğumuz depolarımızda muhafaza ediyoruz. Bu depolarımızda kompakt sistemler yer almakta. Bu kompakt sistemler depreme karşı, yani bunun üzerine bir bina yıkıldığında 50 ton, 100 tona kadar ezilmeyecek şekilde yapılan yerlerde. Aynı zamanda bu depoların yangına karşı da her türlü önlem alınmış vaziyettedir. Yine iklimlendirmeli bir ortamdadır bunlar, yani kitabın gerektirdiği iklim ortamında yaz kış aynı derecede tutularak bunları muhafaza etmeye çalışıyoruz. Tabii restorasyon kısmımız var. Biz yani bunları hemen, bizde şu anda da mesela hala günümüzde satın alma, bağış ve devirlerle biz kütüphanemizi zenginleştiriyoruz. Yani elinde ailesinden kalma, efendime söyleyeyim farklı şekillerine geçmiş olan yazma eserler, kurumuza bunları ister bedeli karşılığında satabiliyor, ister bağış yapabiliyor, isterse bunları bize, kurumlarda ise bunlar devralıyoruz. Tabii biz bu almış olduğumuz yeni yazma eserleri direkt bu depolarımıza götürmüyoruz. Ne yapıyoruz? Öncelikle bir teşhisini koyuyoruz. Bunlar hastalıklı mı? Efendime söyleyeyim bunlarda farklı bir şeyler var mı? Bunların konservasyonu yapılıyor Şifane Daire Başkanlığımız tarafından. Ve bu kitaplar sağlıklı hale getirildikten sonra koleksiyonumuza kaydedilip bizim az önce söylemiş olduğum uygun şartlardaki depolarımızda gelecek nesillere aktarmak üzere muhafaza altına almış oluyoruz inşallah.
1: Türkiye'nin değerlerinde bu bölümde konuğumuz Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yazma ve Nadir Eserler Daire Başkanı Ekrem Aytar. Kendisiyle sohbetimiz devam ediyor. Sayın Aytar, biraz önce bahsettiniz. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı envanterinde 784 bin eser var. Peki araştırmacılar bu

0: imkanlardan nasıl istifade ediyor?
1: Şimdi ben geçmişinde bir müzeci olarak da müzemize de gelen birçok yerli ve yabancı araştırmacılarımız vardı. Bunlarla sürekli dirsek teması halindeyiz. Yani bir üniversitemizin herhangi bir bölümünde, işte atıyorum bir tıp bölümünde öğrencisi de yazman adreserlerin bir araştırmacısı olabiliyor. Yine aynı şekilde felsefe öğrencisi, edebiyat öğrencisi, tıp öğrencisi, matematik öğrencisi. Şimdi niye? Çünkü tıpla ilgili efendim İbn Sina'nın Kanun-u Fıtıp eseri bizde. Yani bununla ilgili bir çalışma yapmıyorsa bize müracaat etmek zorunda. Bir harita mühendisi bir arkadaşımız Piri Reis'in haritasıyla ilgili bir çalışma yapmak istiyorsa bunun eserleriyle ilgili bize işte Cihan Numa'yı görmek üzere bize müracaat etmek zorunda. Ha bunlar dediğim gibi ister kişisel olarak gelebilirler. Az önce de bahsetmiştim. Geçmiş yıllarda akademi öğrencileri Süleymaniye Kütüphanemizi sürekli yüz yüze geliyorduk. Ama artık gelişen şartlar dolayısıyla portale üye olduğunda hiçbir ücret ödemeden oradaki dilekçeyi doldurduğunda dediğim gibi bu bizim portale aktarmış olduğumuz eserlerimizden envanter numaralarına bakıp ben şu şu kitabın görüntülerini almak istiyorum. Yerli araştırmacılarımız bunları ücretsiz alabiliyor. Ama bunun tıpkı basımını yapacaksa, bunu bir ticari kitapta kullanacaksa o zaman da cüzi bir miktar ödemesi var. Bunu da bizim kurum başkanımız hesabına yatırıp almış olabiliyor. Dediğim gibi artık günümüzde teknoloji ilerledi. Çok kolay bir şekilde istediği kitabın görseline ulaşma imkanı araştırmacılarımızın var. Yine dediğim gibi bu araştırmacılarımız bizim kütüphanemize gelip yüz yüze de bizimle görüşebiliyor. Kütüphane görevlerimiz bunlara yardımcı oluyor ve orada araştırmalarını yapabiliyor. Aynı şekilde yabancı araştırmacıların da çok ilgi odağındayız. Ki zaten biz bu konuda da bir takım işbirliklerimiz var. 2025 yılın 11-12 Aralık tarihleri arasında birinci Uluslararası Yazma Eserler Sempozyumunu düzenledik. 29 ülkeden 200 araştırmacı, efendime söyleyeyim, tebliğ sundu burada sempozyumumuzda. Ve biz bu şekilde İngiltere'den, Mısır'dan, Makedonya'dan, efendime söyleyeyim Özbekistan'dan, Azerbaycan'dan birçok yerden yazma eser uzmanlarıyla ilişkiye girmiş olduk. Ve yazma eserler konusunda uluslararasında da böyle bir yere sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Ki geçen yılki o sempozyumda müjdesini verdiğimiz bu yılda yine 11, 12, 13 Kasım 2026 tarihlerinde birinci Uluslararası Yazma Musaflar Sempozyumunu gerçekleştireceğiz inşallah.
0: Bir de bildiğimiz kadarıyla Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kitap Şifahanesi isimli çok önemli bir birime sahip. Peki nedir Kitap Şifahanesi?
1: Müzecilik literatürümüzde biliyorsunuz laboratuvarlar vardır. Laboratuvarlarda tarihi eserlerimizin, envantere kaydolmuş eserlerimizin bakımı, onarımı, konservasyonu, restorasyonu yapılır. Tabii biz kurumumuz buna Kitap Şifahane Daire Başkanlığı demiş. Biz kitapları tabii ki onarıyoruz, muhafaza ediyoruz, kolluyoruz ama aslında bunlara şifa verdiğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bütün bunlar organik eserlerdir. Yani parşömen, farklı kağıtlardan yapılmış olan şeyler. İşte Kitap Şifahanesi Daire Başkanlığımız bu kitapların hastalıklarını onaran bir hastane gibi düşünebiliriz. Şu anda Rami yerleşkemizde, Rami Kütüphanesi'nin olduğu yerde Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımıza geniş bir alan ayrılmıştır. Ve bizim burada açık pencerelerimize, daha doğrusu pencere sistemiyle kitap şifahanemizde çalışan restoratör arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları oradan geçen, gelen kişiler rahatlıkla izleyebiliyorlar. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki dünyanın en önde gelen kitap laboratuvarlarından, kitap şifahaneden birisi Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın kitap şifahanesidir. Bunu şöyle de teyit edebilirim. Birçok efendim Kazakistan'dan, Gürcistan'dan, Özbekistan'dan, Mısır'dan, Suriye'den bizimle irtibata geçen kurum ve kuruluşlar bizden bu konuda destek istiyorlar. Ve biz geçen yıl bunlarla birçok programlar icra ettik. Buradan gelen restoratör arkadaşlara kitap şifahanemizde programlar düzenledik. Bu yıl da bunu devam ettireceğiz. Tabii burada en büyük ortağımız da destekçimiz de TİKA'dır diye bunu da ayrıca belirtmek isterim. TİKA ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu işbirliğiyle bizim İslam coğrafyamızda, Türk coğrafyamızda olan ülkelerdeki ilgili kişilerle de bu programları yürütmekteyiz diye kısaca arz etmek istedim.
0: Sayın Aytar, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı gerçekleştirmiş olduğu özgün yazma eser sergileriyle sık sık gündeme geliyor. Bu sergileri hazırlamaktaki amacınız nedir?
1: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanımız Coşkun Yılmaz Beyefendi bunu çok önemsiyor. Bizim misyonumuzda, vizyonumuzda tabii ki konuşmalarımızın seyrinde de bunu ifade ettik. Daha çok akademik insanlar sanki sadece yazma eserlerden faydalanıyormuş gibi geliyor. Ama halbuki öyle değil. Halkın da bunu bilmesi gerekiyor. İşte bu amaçla Kurum Başkanımız Coşkun Yılmaz

0: beyefendi bize bir ufuk açtı, bir vizyon açtı ve biz de restoratör arkadaşlarımız, yazma eser uzmanı arkadaşlarımızla çok çeşitli sergiler düzenledik. İşte geçtiğimiz yıl İsmail Hakkı Bursevi, Bursa'da yaşamış, çok önemli bir ilim insanıdır. Onun ölüm yıl dönümünde, 300. ölüm yıl dönümünde orada Bursevi'yi anlatan bir yazma eser sergisi açtık. Şeyh Hamdullah bizim hat sanatımızın zirvesindeki bir isimdir. Amasyalıdır kendisi. Ama tabii Sultan Beyazıt'ın himayesinde İstanbul'a gelip hat sanatını zirveye taşıyan kişidir. Biz yine bu misyonla, vizyonla Şeyh Hamdullah'ın yazmış olduğu eserleri Amasya'ya götürdük. Amasya'daki Beyazıt Külliyesi'nde, Beyazıt Yazma Eser Kütüphanemizde sergimizi açtık. Yani oranın halkı, oradaki izleyicilerimiz bu eserleri görebiliyor. Aşık Paşa Türk tarihinin önemli, Türkçe'ye önem veren ilim insanlarından birisidir. Aşık Paşa da Kırşehirlidir. Kırşehir'de de Aşık Paşa'nın eserlerini götürüp sergiledik. Tabii İstanbul'dakileri de kısaca şöyle bir ismen geçeyim en azından. Bize bağış yapan çok önemli bağışımız rahmetli Nuri Arlesez Beyefendi'nin bize bağışlamış olduğu birbirinden değerli çok kıymetli eserleri Rami yerleşkemizde sergide açtık. Yine Vuslat Yıldırım'ında Hazreti Mevlana'nın mesnevilerinin yer almış olduğu en eski mesneviden en yenisine kadar bunları da Rami yerleşkemizde açtık. Yine Ramazan ayında Sancak Musafları sergimiz var. Bu da ilk defa düzenlenen bir sergidir. Belki müzelerde ufak tefek sancak Kur'an-ı Kerimlerini görebiliyorsunuz. Şimdi tabii dinleyenlerimiz görmüyor ama ben şöyle kısaca tarif edeyim. Sancak musafları yani en küçüğü 2.7 santim bizde. Düşünün yani bizim bir parmağımızın küçük serçe parmağımız kadar bir musaf-ı şerif. Bunlar ne yapılıyordu? Gemilerin sancak direğine asılıyordu. Bu bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Savaşa giden gemilerimiz Allah-u Teala'dan savaşın zaferle sonuçlanması için bir istektir bu. Bir dilektir, bir temennidir. Ama tabii bunun yanında kara kuvvetlerinde, deniz kuvvetlerinde, hava kuvvetlerinde bu gelenek günümüzde halen yaşatılmaktadır. Tabii bu sergilerimizin biz kataloglarını da hazırlıyoruz. Yani sergimiz yapıldı, gitti, kalmasın. Bunlar da Yekgor teradresimizdeki kitap sipariş noktamız var. Oradan bütün sergilerimizin Türkçe ve İngilizce kataloglar hazırlanıyor. Hatta Mesnevi'de kurum başkanımız Coşkun Yılmaz'ın bize talimatlarıyla Mesnevi biliyorsunuz Farsça kalem alınmıştır. Türkçe, İngilizce ve Farsça şeklinde hazırladık. Şu anda bu kataloglarımız da bizim satıştadır. Cüzi fiyatlarla dinleyiciler oradan alabilir. Sancak musaflarında da şöyle bir şey yaptık. Çünkü musaf Arapçadır. Sancak musafları sergi kataloğumuzu da Türkçe, İngilizce ve Arapça 3 farklı dilde yayınlamış olduk. Dediğim gibi dinleyenlerimiz bunları Yekgor.tr adresimize girip satın almasalar bile direkt oradan okumaya izin veriyor kurumumuz. Oradan okuyabilirler. Sadece İstanbul'da olanlar değil, kimse üzülmesin yani dünyanın neresinde olursanız olun bu sergilerimizi kataloglarımızdan görme imkanı da sağlanıyor. Bunu da bu şekilde ifade edeyim. Sizlere de bu imkanı bize verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Yani çok geniş bir dinleyici kitleniz var. Onlara buradan bu bilgiyi de sunmak istiyorum efendim.
1: Sayın Aytar, son olarak Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın geleceğe dair misyon ve vizyonu hakkında neler söyleyebilirsiniz bize?
0: Biz Türkiye Yazma Eser Kurumu Başkanlığı olarak bize verilen bu imkanlar, Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu bir imkanları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Dediğim gibi en son kurulan bir başkanlığımız vardı. Onu da burada kısaca izah etmiş olayım. Musaflar Daire Başkanlığımızda geçen yıl Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Kadir Gecesi'nde kuruldu. Biz burada musaf tarihini, bizim İslam tarihimizin en eski yazmalarının tarihini, sanatını, kültürünü araştıran bir kurum olarak öne çıkmak istiyoruz. İstediğim gibi vizyonumuz burada. Biz bunu 1. Yazma Musaflar Sempozyumu'yla da bütün dünyaya ilan etmek istiyoruz. Geçen yıl 1. Yazma Eserler Sempozyumu'nu yapmıştık. Çok büyük bir ilgi ve alaka gördük. Yani vizyonumuzu, visyonumuzu bu şekilde noktalayabiliriz diye düşünüyorum. Bu imkanı verdiğiniz için radyomuza da çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Asıl biz teşekkür ederiz. Türkiye'nin değerlerinde bugün yazma ve nadir eserlerin kültürel mirasımız için önemini, bu eserlerin korunması ve dijitalleştirilmesine yönelik çalışmaları ve Türkiye'nin bu alandaki vizyonunu konuştuk. Konuğumuzsa Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yazma ve Nadir Eserler Daire Başkanı Ekrem Aytar'dı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz yoğunluğunda bizlere de vakit ayırdığı ve verdiği bu önemli bilgiler için. Spikeriniz ben Funda Erdoğan, programı sizler için hazırlayan Ufuk Vural ve bu bölümde teknik yönetmenimiz Mehmet Ayçiçeği. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere, hoşça kalın.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor. Sevgili dinleyiciler, altınlama anlamına gelen tessip, kadim bir süsleme sanatı. Yüzyıllardır kitap sayfalarını, hat yazılarını ve minyatürleri ışıl ışıl bezeyen bu gelenek, yüzyıllara inat hala yaşamaya devam ediyor. Modern tessip sanatçıları geçmişin inceliklerini bugünün estetiğiyle buluşturuyor. Kimi kağıtta, kimi duvarda, kimi de galeride sesini yeniden duyuruyor. 2023 yılında da Azerbaycan, İran, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan'ın ortak önerisiyle UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine girerek insanlığın ortak değerleri arasındaki yerini almış. Programımızın bu bölümünde tessip sanatını modern çağda yaşatan, sanatını uluslararası camiaya taşıyan isimlerden tessip sanatçısı Fatma Korkmaz'ın sanat yolculuğunu, sanatını sizlerle paylaşıyoruz. Sayın Korkmaz, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Tessip'le ilk karşılaşmanız nasıl oldu? Sizi bu sanata çeken neydi? Bu sanata yönelmenizin ardında nasıl bir hikaye var? Bunu dinlemek isteriz sizden.
2: Evet, tessip'le çok erken yaşlarda tanışamadım maalesef. Başladığımda 32 yaşındaydım ama tanışmam daha geri bir dönemdeydi. İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda geleneksel sanatların icra edildiğine ve öğretildiğine dair bir gazete küpürü geçti elime. Bu gazetelerin sanat sayfaları vardır. Hı hı. O sanat sayfalarında bunu okuduğumda dedim ki Allah'ım, bu herhalde benim yapmak isteyeceğim bir şey. Resimleri de vardı ama İstanbul'dayız, çocuklarım küçük, Topkapı Sarayı karşıda, biz Anadolu yakasındayız. Dolayısıyla nasıl yapacağım diye böyle içime bir şey, ne derler, onun bir isteği
1: doğdu.
2: Yani öyle bir istek ki ben bunu mutlaka yapmalıyım diyorum. Ben resim yapmayı da severdim önceden. Hatta ilk okuldayken defter kenarlarını süslerdik.
1: Evet.
2: Onlar çok hoşuma giderdi. Böyle kitap süsleme sanatı böyle bir bende böyle içimde bir sevinç doğurdu öyle duyunca. Nasıl yaparım, nasıl öğrenirim böyle bir düşünmeye başlıyorum. Bir fırsat bulsam da ben bu sanatı öğrensem. Ama mümkün değil tabii, İstanbul'a ben bu isteğimi gerçekleştiremedim. Biz birkaç yıl sonra Ankara'ya geldik ama bu sırada da çocuklarım büyüdü tabii ki. Okula gidiyorlar ve kendime kalan zamanım var. Herkese sormaya başladım. Yani tessip veya hat. Hat sanatını da çok seviyorum çünkü ben Hüsnü Hat'ta. Ne bulursam onu öğrenmek istiyorum ama Ankara'da yok, bulamıyorum. Ya hiç kimse bilmiyor.
1: Kurslar bu kadar
2: yaygın değil. Ya tessip sanatının varlığından kimsenin haberi yok. Hattı biraz biliyor insanlar, Kur'an-ı Kerim yazısı olarak biraz biliyorlar ama tessip sanatını kimse bilmiyor. Eşim o dönemde özel bir radyonun yöneticisiydi. Oraya gelen program yapan muhabir kızlarımıza soruyorum. Yani ben bu sanatı öğrenmek istiyorum, bu konuda bir bilginiz var mı diye. Kızlarımızdan biri dedi ki Milli Kütüphane'de bu sanat öğretiliyor. Tabii hiç unutmuyorum. Çok önemli benim için çünkü tesbe başlama dönemim. Mayıs ayının sonlarıydı. Milli Kütüphane'yi duyunca ben koşarak gittim Milli Kütüphane'ye. Tesbe öğretilen sınıfı buldum. Dedim ki hocam, ben işte hoca ve öğrencileri var. Ben tesbe öğrenmek istiyorum. Hoca bana tamam kızım ama sen geç kaldın dedi. Tabii o zaman o kadar çok korktum ki herhalde dedim artık kapatıyorlar. Ben bu sanatı öğrenemeyeceğim yine. Eylül'de gelmen gerekiyor. Eylül'de başlayacağız. Yaz tatiline giriyoruz dedi. Tabii o yaz benim için en uzun yazdı. Çekiyorum. Eylül ayı gelmiyor.
1: Tabii. Bekleyince zaten hiç gelmez.
2: Evet. En sonunda Eylül ayında hemen koşarak yine gittim Milli Kütüphane'ye. 95 yılının Eylül ayıydı. Hiç unutmuyorum. Başladım ve o başlayışla bir daha hiç bırakmadan ama. Yaz tatillerinde dahi tesip çalışarak. Devam ettim. Bu 30 yılı böyle tamamladım. 97 yılına kadar Milli Kütüphane'de dersler aldım. Daha sonra Kubbealtı Akademisi'nin Ankara'ya bir sergisi geldi. Hat, tesip, minyatür sergisi. Ben o sergide ben yine aynı şekilde çakıldım kaldım tabiri caizse. Böyle şey yapamıyorum, sergi salonundan ayrılamıyorum. O kadar güzel ki eserler. Gözüme alamıyorum. Ben bunlar gibi yapmak istiyorum diyorum kendime ama nasıl yapacağım düşünüyorum. Çiçek Derman Hoca sergiyi getiren kişilerden biriydi. İşte Çiçek Derman Hoca'yı yakalamak peşindeyim. Yani onunla konuşayım ki ben nasıl öğreneceğim, bana bir yol göstersin. Gerekiyorsa İstanbul'a gideyim bu sanatı öğreneyim diye. Yine radyoya bir program için çağırdılar Çiçek Hoca'yı. Bana da haber verdiler. Fatma Hanım, Çiçek Hoca gelecek, görüşmek istiyordunuz diye sağ olsunlar. Ben tabii bütün eserlerimi yüklendim, gittim. Çünkü Milli Kütüphane'de de ders alırken bana işte senin elin güzel, güzel fırça tutuyorsun, güzel bir
1: boyun. Yeteneğiniz var bu konuda.
2: Var diyorlardı. Ben tabii acemilik ve ile haddini bilmezlik de tabii bu biraz. Bütün eserlerimi yüklendim. Biraz bütün eserlerimi yüklendim. Çiçek Hoca'ya gittim. Çiçek Hoca beni beğensin, öğrenci olarak kabul etsin istiyorum tabii ki. Çiçek Hoca o dönemde Marmara Üniversitesi'nde de ders veriyordu. İşte hocanın programının bitmesini bekledim. Yanına gittim. Hocam böyle böyle ben tesip öğrencisiyim. Ama hani sizden de ders alıp yaptığınız eserler gibi eserler üretmek istiyorum. Beni öğrenciliğe kabul eder misiniz? Hoca işte eserlerimi de çıkardım gösterdim yetenekli olduğumu görsün hoca diye. Fakat hoca baktı baktı dedi ki çok emek vermişsin dedi. Hocam dedim yani işte biliyorum yeterli değilim yeni ben öğrenciyim bu konuda. Sizden ders almak istiyorum. Kabul ederseniz İstanbul'a gelebilirim. Ne zaman derseniz Kubbealtı Akademisi'ne de gelebilirim. Marmara Üniversitesi'ne de. Yeter ki siz beni kabul edin öğrenciliğe. Çok zor dedi. Yani Ankara'dan gelen öğrenciler var. Çok zorlanıyorlar. Sürekliliği sağlayamıyorlar. Ama dedi benim bir öğrencim var. Ankara'da atölye açacak. İstersen onunla irtibata geçebilirsin dedi. Ben tabii Çiçek Hoca'nın öğrencisi olamadığım için çok üzüldüm. Ama en azından öğrencisinden ders alacağım diye. Muhsin Akbaş benim hocam. Ondan bahsetmiştim Çiçek Hocam. Muhsin Akbaş'la nasıl tanışabilirim yollarını aramaya başladım tabii bundan sonra. Yine sağ olsun program yapan kızlarımızdan biri Muhsin Hoca'yla beni tanıştırdı. Hocam ben dedi atölye açacağım. Ankara'nın ilk özel atölyesini açtı hocam. 97 yılının Mart ayında, 31 Mart'ında. Ben 97 yılının 31 Mart'ında atölyedeydim. Hocam atölyeyi açtığımda. 2007 yılında Nisan ayında atölyeyi kapattığında hala hocamla tesip çalışıyordum. 10 yıl zarfında. Evet. Geleneksel sanatlar zaten bir hocanın dizinin dibine oturarak öğrenilir. Yani hem hocadan o sanatın adabını öğrenirsiniz hem de elini izlersiniz.
1: Usta-çırak ilişkisi çok önemli değil mi?
2: Usta-çırak ilişkisi bizim sanatlarımızda olmazsa olmazdır. Ustasız sanat zayidir derler ya eskiler. Evet. Gerçekten öyledir. Yani bir üniversitede bitirmiş olsanız bir hocanın dizinin dibine oturup o geleneksel usulde o sanatı icra etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Ben bu 10 yıl zarfında hocamdan çok şeyler öğrendim. Bugün ona çok duacıyım, Allah razı olsun. Bir 5 yıl devam ettikten sonra halk eğitim merkezlerinden hocamdan öğretmen olarak ders anlatmasını istemişler. Hocam dedi ki Fatmacığım sen yapar mısın, orada gösterir misin? Dedim hocam ben nasıl yaparım, yani yapamam, kendimde o cesareti bulamıyorum. Yani bir 5 yıl eğitim aldım ama hatta daha uzun geçmişiyle beraber 6-7 yıl eğitim aldım ama yaparsın dedi, ben sana yapamayacağın yerde destek olurum. Sağ olsun hocamın desteğiyle başladım. 2001 yılında
1: Muhsin Hoca'yla.
2: Muhsin Hocamın desteğiyle başladım derslere. 6 yıl kadar bu belmek kurslarında ders verdikten sonra özel ders vermeye başladım. Bugün yine hala kendi atölyemde özel derslerle devam ediyorum.
1: Evet. Peki kendi üslubunuzu nasıl tanımlarsınız? Yani Fatma Korkmaz tesibi denince akla ne gelmeli sizce? Fatma Korkmaz'ın eserine bakan biri ne hisseder desek ne dersiniz?
2: Yani insan icra ederken kendisini çok aslında ben şunu yapıyorum diye şey yapamıyor, nitelendiremiyor. Ama etraftan aldığım
1: yorumlardan
2: şunu çıkarıyorum ki, hocam siz çok dengelisiniz. Benim terazi burcu olmamdan kaynaklanan da bir vasfım herhalde. Ya her şeyi çok dengeli kullanıyorsunuz. Diyorlar ki teslim zaten denge üzerine kuruludur. Biraz önce de anlattım hatla olan dengesini. Desende de öyledir. Motifler dengeli yerleşmek durumundadır. Kompozisyondaki paftalarımız dengeli olmak durumundadır. Bana yapılan yorumlar hep öyle. Renk kullanımında çok dengelisiniz. Desen kompozisyonda çok dengelisiniz. İnsan ilişkilerinde de ben dengeli olmalı.
1: Yani kişiliğiniz de aslında sanatınız çok benziyor değil mi?
2: Evet, yani belki kişiliğim sanatımı etkiledi, sanatım kişiliğimi etkiledi. Evet. Bu karşılıklı bir etkileşim tabii ama böyle yorumlar alıyorum.
1: Evet. Peki eserlerinizde geleneksel kalıpları nasıl yeniden yorumluyorsunuz? Esma'nın peşi sıra eserinin ortaya çıkış hikayesi nedir acaba?
2: Evet, biz öğrencilerimizle bir sergi yapmaya karar verdiğimizde Esma sergisi yapalım diye konuştuk. Ama Allah'ın lafızlarını biz ismi celalleri nasıl süsleriz? Nasıl süslemeliyiz ki o anlatımı, sonsuzluğu ifade edebilmeliyiz? Allah'ın sonsuzluğunu, evvelinin ve ahirinin olmadığını nasıl ifade edebiliriz diye düşündük. Sonra tesip sanatında biz Haliç tarzı dediğimiz bir desenimiz vardır. Geometrik desenler de tesip sanatında kullanılır. Bu geometrik desenler sonsuza kadar ilerletilebilir. Simetriyle de biz simetri olarak kullandığımız dörtte bir yarım ya da yarım simetriyle yaptığımız desenler vardır. Çin'de de çok kullanılır bunlar. Bunları da biz sonsuza kadar yürütebiliriz bu desenleri. Ve Haliç işini de yine aynı şekilde. Haliç işi de iki sarmalın iç içe sarılarak tesibe çizilmesiyle oluşturulan bir desen tarzıdır. Biz dedik Allah'ın sonsuzluğunu bu desenlerle anlatabiliriz. Geometrik desenlerle, Haliç işiyle ve simetriyle anlatabiliriz diye yola çıktık. Ve o Haliç işlerini kullanarak, geometrik desenleri kullanarak çok güzel eserler ortaya çıktı. Yine yorumlarda çok güzel yorumlar aldık sergi sonrasında. Esma'nın peşinde sergimizin hikayesi böyle oldu.
1: Umarız biz de sergilerinizden birini görebiliriz.
2: İnşallah.
1: Eserlerinizde altının yanı sıra renk geçişleri ve ince tahrir kullanımı da dikkat çekiyor. Bu tercihlerinizin ardında nasıl bir estetik anlayış var acaba?
2: Yani biraz önce anlattığım gibi özen çok önemli. Yani tesipte incelik çok önemlidir. Ama bugünümüzde tabii ki biraz daha iri çalışıyoruz ama renklerle insanlar ruhunu ifade ederler biliyorsunuz. Resimde de böyledir. Renkleri kullanırken biz işte bir ululuğu, bir gökyüzünü anlatmak istiyorsak mavileri tercih ederiz. Veya işte bir ışık hüzmesi, bir nur anlatmak istiyorsak altını tercih ederiz. Bu hep konuya göre değişen şeyler. Ama koyu renklerle açık renklerin nötr olarak kullanımı tercih edilir tesipte. O tür renkleri de kullanıyoruz.
1: Modern çağda tesip yapmak sabır isteyen geleneksel bir sanatı sürdürmek demek. Bu zorluklar içinde sizi motive eden şey ne oluyor?
2: Evet, bu kadar hızlı yaşanan bir çağda gerçekten tesip yapmak

0: yapmak çok zor. Biz gençlerle daha çok bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Çünkü sabırla bir işin başında 2-3 saat oturamıyorlar. Öğrenmek açısından da bu böyle.
1: Çağımızın en büyük hastalığı
0: En
1: değil mi?
0: büyük sıkıntısı, ne kadar çok tekrar ederseniz bir şeyi o kadar iyi icra edersiniz. Yani mesela motifleri öğrenirken yaprakları öğreterek başlıyoruz. Bu yaprağı belki 10 kere, 20 kere çizmesi lazım ki o bir olgunluğa erişsin. Yani o yaprağı öğrenmesi için. Motiflerde de bu aynı şekilde geçerli. Mesela bir kompozisyon yaparken kendi desenlerinizi oluşturun, getirin diyorum öğrenciye. Fakat sabırla onun başında oturup deseni tamamlama sabrını gösteremiyorlar. Bizler hocamız bizden de desen istediği zaman 3-4 tane desen üretip bir çalışma için, bir eser için desen üretip götürüp hocamızın önüne koyuyorduk ki bunlardan hangisi uygunsa onu biz daha olgun hale getirelim, onun üzerinde çalışalım diye. Şimdi öğrencilerimize bakıyorum, bir deseni bile tamamlayamadan geliyorlar. Maalesef bu şeyleri yaşıyoruz, sıkıntıları yaşıyoruz. Ama öğrenmeye başladıkça, onun zevkini almaya başladıkça bu süre çoğalmaya, artmaya başlıyor. Yani bende de artık bu 30 yılın birikimiyle artık bir eserin başına başladığımda yani kolum veya boynum ağrıncaya kadar başından kalkmak istemiyorum çalışmaya başladığımda. Ki yoğunlaşma da böyle oluyor. Yani o eser üzerine her halinizle yoğunlaşmadan üretemiyorsunuz. Zaten öncesindeki araştırmalarla beraber böyle bir yoğunlaşma gerekiyor.
1: Biraz da sanat atölyenizden bahsedelim istiyoruz. Onun hikayesini bizlerle paylaşır mısınız acaba?
0: Dediğim gibi ben Belbek'te ders vererek başladım tesip derslerine. Daha sonra kendi atölyemde yapmayı tercih ettim çünkü sanat bir yere bağlı olarak üretilmiyor. Yani zamanınızı kendinize göre ayarlamanız gerekir. Öğrencilerinizi seçmeniz gerekiyor. Resmi bir yerde bunu yapamıyorsunuz tabii ki. Özel bir atölyede hem öğrencilerinizi seçiyorsunuz hem zamanınızı kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla atölye açma isteği öyle bir ihtiyaçla oluştu.
1: Öğrenci seçmeden bahsettiniz. Şimdi dikkatimi şu çekti. Herkes sizin atölyenizde ders alamıyor mu acaba?
0: Yani öğrencinin yürüyüşünden bile anlıyorsunuz. Yani o gerçekten bu sanatı yapmaya
1: İstekli mi
0: kabiliyetli
1: değil
0: mi,
1: mi?
0: istekli mi, değil mi? Geçici bir hevesle mi geliyor? Yoksa bu benim bir sanatım, bir kültürümün bir parçası olarak ben bunu öğrenmek istiyorum diyerek mi geliyor? Bunları ayırt edebiliyorsunuz tabii ki. Zaten öğrenci, tabii ki öğrenci öğrenmek istiyorsa bunu reddetmiyoruz ama zaman içinde eğer istidadı yoksa veya psikolojisi bunu öğrenmeye uygun değilse işte siz bunu artık yani bu sanatı yapmaya uygun değilsin diyebiliyoruz öğrenciye. Yani sen tasavvufta da öyledir ya. İşte bir tarikatta ya da bir şeyhin dizinin dibine oturunca şeyh öğrenciye der ki senin burada şeyin yok, istidadın alabileceğin
1: Bir
0: yok.
1: şey yok.
0: Yani sen şu şeyhe git, şu hocaya git, ondan alacaksın. Çünkü onun o kişinin tabiatına orası daha uygundur. Bizde de öyledir. Yani hocayla ünsiyet de önemli olduğu gibi öğrenciyle ünsiyet de önemli. Öğrenciyle bir ünsiyet kuramadıysanız o işten verim alamıyorsunuz. Dolayısıyla öğrenciye de diyoruz ki ya bu sanatta belki sen değilsin ama hat sanatında daha başarılı olabileceksin. Veya ebru sanatı senin için daha uygundur. O kişinin tabiatına daha uygundur diye yönlendirebiliyoruz. Yani özel atölyenin bize verdiği avantajlardan biri bu. Böyle çalışmayı tercih ediyorum.
1: Dünyanın farklı ülkelerinde de etkinliklere katılan bir sanatçısınız. Biraz da bu deneyimlerden söz edelim istiyoruz. New York ve Philadelphia'da tesip sanatınızla yer almak nasıl bir deneyimdi? Bunu dinlemek isteriz sizden. Yurt dışındaki izleyicilerle çalışmak sizde neyi değiştirdi desek ne dersiniz?
0: Yurt dışında gerçekten emeğe çok güzel değer veriliyor. El işi, el emeği çok değerli yurt dışında. Özellikle Avrupa'da, Amerika'da bu çok değerli. Sergilere gelenler bunun elle yapıldığına inanamıyorlar. Yani siz bunu elle mi yaptınız gerçekten diye bize soranlar oluyordu. Ve bu tabii bir sanat eseri ortaya çıktığında yapmışsa hayranlıkla böyle dakikalarca bir çalışmanın, bir eserin karşısında kaldıklarını biliyorum. Dakikalarca incelediklerini.
1: Sanata ne kadar değer veriyorlar.
0: Çok, çok. Yani işte ülkemizde sergiler yapılınca böyle bir ucundan girip hızla bir ucundan çıkan insanlar da görüyoruz biz maalesef.
1: Evet, ne yazık ki.
0: Eseri sergilemek için koyuyoruz. Esere bakmıyor, çerçevesine bakıyor insanlar. Ama orada emek gerçekten o kadar değerli ki saatlerce onu inceliyor, dakikalarca bakıyor. Bunu siz mi yaptınız diye inanamıyor. Yani ve tabii o eser hakkında bilgiler almak istiyor. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Hem kültürümüzü sana anlatmış oluyoruz, hem nasıl yapıldığını anlatıyoruz onlara. Bir tarihin süzgecinden gelerek tarihi bir sanat olduğunu anladıklarında çok da daha değer veriyorlar. Avrupa'da da kitap sanatları var tabii ki. Ama bizim kitap sanatlarımız çok daha teferruatlı. Bir de daha soyut motifler, desenler kullandığımız için daha da çok ilgi çekiyor.
1: Ve tarihi kökleri çok çok gerilere
0: çok
1: dayandığı
0: gerilere.
1: Için.
0: Çünkü evet. Avrupa'daki el yazması kitaplarda daha çok naturalist motifler kullanılmış. Bizdeki o soyut desenler, o geçmeler, Rumi motifi mesela, çıkış kaynağının ne olduğunu bilmiyoruz. Hayvansal kökenli olduğu söyleniyor ama bugünkü araştırmalarda bitkisel, nebati, rumiler dediğimiz rumiler de çıkıyor. O kadar soyut ki bunun nereden kaynaklanarak çizildiğini dahi anlayamıyoruz. Bu motifler çok ilgilerini çekiyor tabii ki.
1: Evet, Halep, Şam bölgesinde eserleriniz sergilendiğinde oradaki klasik İslam sanatları ortamı sizin çalışmalarınızı nasıl yansıdı peki?
0: 2004 yılında biz sergi açtık Halep ve Şam'da. O zaman tabii Suriye'de savaş yoktu. Ve insanların ilgisi çok güzeldi. Onlar kesip sanatını çok bilmiyorlar. Hat sanatı tabii ki İslam yazısı olduğu için çok biliniyor. Ebru bilinmiyor. Minyatür çok az. Mesela Şam'da Emevi Camii'nde minyatürü andıran süslemeler vardı. Öyle biliyorlar ama bizim klasik anlamda tesip sanatını bilmiyorlar ve çok ilgiliye karşılandı. Onlar da nasıl icra edildiğini öğrenmek istediler. Güzeldi oradaki sergilerimizde.
1: Evet. Nijerya gibi farklı kültürlerdeki bir ülkede de tesip eserleriniz yer aldı. Oradaki izleyicilerin tepkileri neler oldu acaba?
0: Nijerya'ya ben gitmemiştim maalesef, gidemedim ama hocam götürdü bizim eserlerimizi oraya. Hocamın da anlattığı kadarıyla evet çok güzel, orada da güzel karşılandığını biliyorum. Halk arasında çok bilinmiyor tabii ki. Orada bu sanatlar hiç yok hemen hemen. Ama yeni bir sanatla tanışmış olmanın sevincini hocam görmüştü o zaman, anlatmıştı bize.
1: Önümüzdeki dönemde sizi heyecanlandıran yeni bir proje, eser ya da fikir var mı? Biraz
0: evet.
1: Önümüzdeki dönemdeki projelerinizden bahsedelim.
0: Yeni bir sergi çalışmasına başladık. Her sergi bir heyecanla başlıyor tabii ki ama uzun bir çalışma zamanı istiyor. Bir sergilik eser üretebilmek için bizim 40-50 esere ihtiyacımız var bir sergi açabilmek için. Bu da bizim en az 2 yılımızı alacak demektir. İnşallah 2 yıl sonra sizleri sergimize davet ettiğimizde
1: çok isteriz.
0: Eserlerimizi, konumuzu şimdi açıklamayayım.
1: Sürpriz olsun.
0: Sürpriz
1: bize.
0: Olsun, evet. Ama 2 yıl sonra bekliyorum inşallah sizleri de sergimize.
1: İnşallah gelmeyi çok isteriz.
0: Hep bütün dinleyicilerimizle birlikte bekliyoruz.
1: Evet, davetliler onlar da. Peki tesip sanatı 2023 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kaydedildi. Bu kayıt sizce ne anlama geliyor?
0: Yani daha güzel korunacağını düşünüyorum sanatlarımızın ve genç nesillerin de ilgisinin artacağını düşünüyorum böyle bir mirası kabul edildiği için. Ki günümüzde çok fazla sanatımızın gerçekten öğrenmek isteyen öğrencileri var. Ben biraz önce anlattım, 30 yıl önce başladığımda tesip sanatını Ankara'da bilen bile yoktu. Yani çoğu kişi ne diyorsun diye böyle yüzüme bakıyorlardı. Günümüzde artık tabii iletişim de çok hızlı, bilgiler çok hızlı yayılıyor. Gençlerimiz de dolayısıyla geleneksel sanatlarımızı çok iyi öğrenip öğrenme talebinde bulunabiliyorlar.
1: Evet. Peki Sayın Korkmaz, yeni kuşak sanatçılara ya da öğrencilerinize en çok ne söylersiniz?
0: Tarihlerini öğrensinler ve tarihi süzgecinden geçen sanatlarımızı da öğrenmelerini çok isterim. Çünkü bunu gelecek nesillere aktarmak çok önemli. Somut

0: Kültürel miras listesine alındı. Çok şükür gençlerimizin daha çok ilgisini çekecek ama ne kadar öğrenirlerse, ne kadar icra edebilirlerse bu bizim için bir kazanım. Gelecek nesillere aktarılması adına ve bu sanatlarımıza, geleneksel sanatlarımızın hepsine bunu ben tabii söylüyorum. Bu gelenekli sanatlar olarak da biz bunu isimlendirebiliyoruz. Hat, tesip, minyatür, ebru, bunların hepsi kitap süsleme sanatları, ciltçiliği de bunun içine katabiliriz. Bunların hangisi mizaçlarına daha uygunsa mutlaka onlardan birini öğrenmelerini tavsiye ederim.
1: Sevgili dinleyiciler, Fatma Korkmaz'ın yolculuğu klasik ve moderni birleştiren, sabır ve estetiğin ışığında ilerleyen bir hikaye. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik.

Kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Teknik yapımda Mehmet Ayçiçek'e görev aldı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak

Bütün dünyayı dolaşmaya ne hacet diyor Namık Kemal. İnsan yalnız Londra'yı araştıran bir gözle seyretse, göreceği eşi bulunmaz güzellikler akla üzüntüden şaşkınlık getirir. Yeryüzünde medeniyet eserlerinin fotoğrafla resmi alınmış olsa, günümüz medeniyetini ancak Londra kadar belirgin olarak gösterebilir. Ve bu özelliğinden ötürü gelişmişlik ve medeniyeti anlatırken Londra'yı seçtiğini belirtir yazarımız. Alman şairi Heinrich Heine'nin "Sakın bir şair göndermeyin" dediği Londra, Namık Kemal için mükemmel bir şehirdir. Erkekleri beyefendi, nazik ve kibardırlar. Mahkeme hakimleri en azılı katile bile efendi diye hitap ederler. Yazarın izlenimlerine göre ortaokul çocukları 3-4 dil bilir Londra'da. Parka giden çocukların bile ellerinde gazete vardır. Müzelerine, kütüphanelerine bayılır Londra'nın. Kütüphaneler her yaştan bolca insanın bulunduğu okuyucularla doludur. Saatte 200 bin basan matbaa makinelerini hayranlıkla seyreder. Fakat yazar Mustafa Armağan'a göre Namık Kemal, günde 13-14 saat karın tokluğuna çalışan çocukları görmek istemez. Namık Kemal bu satırları yazdığında yıl 1868'dir. Daha erken dönemde 1827'de Londra'ya giden Alman şairi Heine'nin suratına astıran şehir, 40 yıl sonra Namık Kemal'in gözlerini büyüleyecektir. Aynı tarihte 1862'de Avrupa seyahatine çıkan Dostoyevski de uğrar Londra'ya. En çok yeni Avrupalı kimliğinin başkenti saydığı Paris'i eleştiren Dostoyevski, Londra'yı da beğenmez. Ona göre Oliver Twist'in ve onun gibi binlerce çocuğun karın tokluğuna vahşice çalıştırıldığı şehirdir Londra. Havası pistir, kömür kokmaktadır. Aç ve perişan İngilizler sokaklarda kol gezmektedir. İlerleme denilen modern hayat buysa, Dostoyevski bunu ilerleme olarak kabul etmez. Namık Kemal'in uğramadığı, görmek istemediği Londra'nın arka sokaklarında gezer Dostoyevski.

yüksek binaların ışıltılı vitrinleri ne Heine'den ne de Dostoyevski'den iltifat görür. Aksine insanlık adına endişe etmelerine neden olur. Onlara göre beton duvarların insan ufkunu kuşattığı soğuk ve donuk bir hayat filizlenmektedir Londra'da. Ve Heinrich Heine şöyle der: Londra'ya sakın bir şair göndermeyin. Her şeyin üstüne sinmiş olan bu yalın ciddiyet, bu muazzam tek düzelik, bu makineleşmiş devinim, insanların neşeliyken bile duydukları bu can sıkıntısı, kısacası her şeyi çok abartmalı olan bu kent, insanın düş gücünü ezer ve yüreğini parçalar. Londra, yağmurlu havası, gündüz kuşağında bile ışıltılı sokakları, kırmızı telefon kulübeleri, sarayları, müzeleri, kütüphaneleri, yeraltı ve yerüstü ulaşım olanaklarıyla her daim konuşulmayı hak eden bir şehir. Üstelik bağrında yeşeren edebiyat, sanat ve felsefe ortamlarıyla tarih boyunca adından söz ettirmeyi her daim başarmış bir şehir. Elbette sanayileşmeyi ilk başaran şehirlerden biri olması hasebiyle dünyamızın son iki asrında daha çok konuşulan şehirler arasında yer alıyor. Bir şehri şehir yapan unsurlardan biri de edebiyatçıların uğrak mekanı olan kitap evleri değil midir? Londra'nın merkezinden biraz uzaklaşıp Piccadilly'ye doğru ilerlediğimizde dünyanın en eski kitap evlerinden biri çıkar karşımıza. Lord Byron, Oscar Wilde, Bernard Shaw, Somerset Maugham gibi yazarların uğrak yeri olan ve 1797'de kurulan Hatcher's kitap evi uğramadan geçilmeyecek bir öneme sahip. Bir yazara göre burada kalp krizi geçirip ölmek en iyi ölüm biçimidir. Varın kıymetini siz düşünün.

İngiltere tarihinin bir büyük ismine daha konuk oluyoruz. Sherlock Holmes romanlarının yazarı Arthur Conan Doyle. Marylebone semtinde Wimpole Street'te iki no'lu binada oturan Conan Doyle, bütün dünyanın her yönüyle incelediği Sherlock Holmes karakterine burada can vermiştir. Zaten yazara göre Wimpole Street, kısa öyküler yazmak için en ideal yerdir. Her şeyden önce çok sessiz olduğu için. Edebiyatın, felsefenin, sosyolojinin, büyük şahsiyetlerinin uğrak yeri olan vazgeçilmez konaklardan birine gidelim bir de.

British Library. Karl Marx, Bernard Shaw, Thomas Hardy, George Eliot, Browning ve Kipling gibi dehaların çalıştığı masaları görme imkanı sunan bir kütüphane British Library. Bir başka semt, Kensington ise Peter Pan karakterinin doğduğu yer. James Matthew Barrie burada doğmuş, kahramanı Peter Pan'i burada yazmıştır. Londra, edebiyat açısından dünyanın en zengin kentlerinden biridir diyebiliriz. Değil mi ki Shakespeare, Elizabeth Çağı adı verilen Rönesans dönemi İngiliz edebiyatı asrının 16. yüzyılın yazarıdır. Bir kraliçe düşünün ki şiir ve tiyatronun zirve yaptığı bir çağ yaşatmıştır ülkesine. Hani şu Boleyn Kızı romanından ve film uyarlamasından bildiğimiz Elizabeth. Elizabeth, Altın Çağ filminde Kate Blanchett'in suretine büründüğü kraliçe. Tasvir ve ruh çözümlemeleriyle meşhur olan John Milton ve deneme türüne de başarılı örnekler veren Bacon da yine bu dönemin ölümsüz isimlerinden. Eleştirmenlere göre Shakespeare'den sonra en büyük İngiliz şairi olan John Milton'ın Kayıp Cennetindeki tasvirler asırlardır ressamların hayal gücüne hizmet ediyor. Adem ve Havva'nın cennetten kovuluşunu ve ilk günahın lekesini anlatan bu eser, İngiliz edebiyatının şaheserleri arasında yerini koruyor. Şimdi Londra'nın içine doğru ilerliyoruz. Bugünden geriye doğru bir yolculuk yapacağız. Londra'da bir buluşma mekanı Soho, Oxford sokağıyla Piccadilly Circus arasında bir semtin adı. Yalnızca bu değil tabii. Özellikle Çin, Fransız, İtalyan ve Yunan lokantalarının bulunduğu eski bir göçmen yerleşim alanı. Bu çeşitlilik, semtin bu kozmopolit yapısı 17. yüzyıla kadar uzanıyor. Bir İngiliz Afyon Tiryakisi'nin İtirafları kitabının yazarı Thomas de Quincey'nin 1800'lerde yaşadığı mekan. İki şehrin hikayesi, büyük umutlar, Oliver Twist gibi her biri filme de uyarlanan kitaplarıyla tanıdığımız Charles Dickens'ın da hikayelerine konu oluyor Soho. Bu kitapları okuyanlara filmlerini de tavsiye ediyoruz. Roman Polanski'nin yönettiği 2005 yapımı Oliver Twist'ini izleyip 19. asır Londra'sına uzanabilirsiniz. ...1946'da David Lean'in, 1998'de ise Alfonso Cuarón'un sinemaya uyarladığı Büyük Umutlar'da yine bizi Londra'nın geçmişine götüren filmlerden. Ve 1935 yapımı Jack Conway ve Robert Leonard'ın yönettiği İki Şehrin Hikayesi filmi de tavsiyelerimiz arasında. Oliver Twist'in yazarı Charles Dickens bu romanı nasıl yazdı diye merak edenlere bir not. Londra'da Bedford Street'te Warren's Blacking Factory adında eski bir ayakkabı boyası fabrikası olan bina vardır. 12 yaşında küçük bir çocuk olan Charles Dickens'ın günlüğü bir şiline boya şişelerini bağlama, sonra da etiketleme işinde çalıştığı rivayet edilir. Birkaç ay sürmüştür bu işçiliği ama burada tanık olduklarının tüm hayatına etkilediği söylenir.

Kimler gelip geçmedi ki Soho'dan? Londra'nın en tarihi buluşmalarından biri olan bu mekanda bir zamanlar Casanova geziniyordu. Yine Oscar Wilde, Soho'daki Kettner's restoranın müdavimlerindendi. Hemen Soho'nun yanında envai çeşit sokak sanatını bulabileceğiniz bir başka mekan Covent Garden'dır. Burada Oscar Wilde'ın hayatını altüst eden mahkemeyi, Bow Street Mahkemesi'ni görebilirsiniz. Sıradan mahkumlar arasında delirmemek için kendini zor tutan bir dahi, Oscar Wilde. Bir zamanlar Londra'nın babaalisi sayılan Fleet Street'teyiz. Tüm gazete ve ajansların mekanı olan Fleet Street'te şimdi ise bir iki gazete bu mirası sürdürmeye çalışıyor. Büyük medya plazalar her yerde olduğu gibi Londra'nın babaali mekanı olan Fleet Street'in de taşınmasına neden olmuş. Sanayileşmenin başkenti Londra, sömürülen çocuk işçilerin, Dickens'ın romanlarına konu olduğu Londra, herkes gibi yüksek betonlara mahkum oluyor. Londra için bir başka önemli isim Jane Austen'dır. Bugün Londra'da adına dernekler, edebiyat, kitap ve fan kulüpleri kurulan, Austen uzmanlığı gibi akademik kadrolar tahsis edilen, yani İngiltere'nin göz bebeği bir yazar Jane Austen, 1775-1817 yılları arasında 42 yıla sığdırdığı hayatı boyunca kendi yaşadığı acılara, hüzünlere rağmen romanlarının sonunu hep mutlu bitiren Austen. Akıl ve Tutku, Aşk ve Gurur, Emma gibi romanlarında sanki bütün bir İngiliz toplumu vardır Austen'ın. Dönemin bütün bir toplumsal portresini çizer ustalıkla. Keira Knightley'in başrolde oynadığı 2005 yapımı Aşk ve Gurur'u izlemediyseniz, Austen hatırına hiç kaçırmayın deriz. Ya da Jane Austen hakkında film izlemek istiyorum diyorsanız, 2007 yapımı Türkçe'ye Aşkın Kitabı diye çevrilen Becoming Jane filmini izleyebilirsiniz. Bu iki film hem Jane Austen'ın zengin dünyasına girmemizi sağlıyor hem de

o dönem Londra'sını önümüze getiriyor. Bu iki film hem Jane Austen'ın zengin dünyasına girmemizi sağlıyor, hem de o dönem Londra'sını önümüze getiriyor. Londra'nın dışında taşrada yaşamasına rağmen sık sık uğradığı Londra'da gezmeyi seven Austen, tiyatrolara gider, mağazalara dolaşır ve sosyetik etkinliklere katılırdı. Gezen kişi Jane Austen, gezilen şehir Londra olunca ortaya nasıl bir sonuç çıkacağını düşünmeye gerek yok. Sadece Emma romanı bunun açık bir delili değil midir? Dünya edebiyatının bir başka saygıdeğer ismi, bir Londra yazarı olan Virginia Woolf'e uğramadan Londra'yı görmüş sayamayız kendimizi. Kocaman bir kurdele gibi uzanan Oxford Caddesi'nin allı pullu, şatafatlı halinin kendine özgü bir büyüsü vardır diye anlatıyor Woolf. Cadde çakıl taşlarıyla dolu ve taşlarını sürekli olarak parlak bir akıntının yıkadığı bir ırmak yatağı gibidir. Her şey pırıl pırıl yanıp söner. İlkbaharın ilk günü cıvıl cıvıl lale, menekşe ve nergis katmanlarından oluşan fırfırlarla süslenmiş çiçek arabaları çıkar ortaya. Trafiğin güçlü akıntısına karşı güçsüz, kırılgan tekneler gibi belli belirsiz ilerlemeye çalışırlar. Bir köşede eski püskü giysili büyücüler, büyülü bardaklara koydukları renkli kağıt parçalarını pırıl pırıl renkli bitkilerden oluşan gür ormanlara, bir sualtı çiçek bahçesine dönüştürmektedirler. Bir başka köşede kaplumbağalar ot yığınları üzerine yatmış dinleniyorlar. Dalgalar, Mrs. Dalloway, Deniz Feneri gibi eserleriyle tanıdığımız Virginia Woolf'un Londra manzaralarından bir bölüm okuduk. 1882-1941 yılları arasında yaşamış büyük yazar, Londra manzaralarını 1931 yılında yazar. 19. asrın ortalarında Londra'da büyük bir hızla ilerleyen sanayileşmenin şehri büsbütün kapladığı yıllardayız. Virginia Woolf, Londra izlenimlerini yazmak için geziler yapar. Kitabı da bu gezilere göre bölümlere ayırmıştır. Londra rıhtımları, Oxford Caddesi'ndeki akış, büyük adamların evleri, kiliseler ve katedraller, burası avam kamerası ve bir Londralının portresi. Yazar, İngiltere'den başlayarak bütün dünyaya yayılan fabrika dumanlarının şehre getirdiği yeniliklerden bahsederken karamsar bir tablo çizer. Irmaktan yukarı Londra'ya doğru ilerlerken, diyor yazar, kentin aşağıya doğru inen çöpleriyle karşılaşırsınız. Eski kovalar, tıraş bıçakları, gaz ocağı ağızlıkları, gazeteler ve küller. Tabaklarımızda bıraktığımız ve çöp sepetlerine attığımız her şey. Ağzına kadar dolu mavnalar, yüklerini dünyanın en ıssız topraklarına boşaltmaktadır. Çöp yığınları her geçen yıl biraz daha yükseliyor ve biraz daha sıklaşıyor. Tower Bridge'e yaklaştıkça kentin otoritesi kendini ortaya koymaya başlar. Yapılar daha bir sıklaşır ve daha bir üst üste yığılmaya, yükselmeye başlar. Gökyüzü daha ağır, daha mor bulutlarla yüklü gibi görünür. Kubbeler şişer, eskilikten beyazlaşmış kilise kuleleri, fabrikaların gittikçe incelip sivrileşen kurşun kalem biçimindeki bacalarına karışır. İnsan Londra kentinin kendi gürlemesini ve yankısını duyar. Londra izlenimleri biraz da o şehirden beklentilere göre değişiyor. Mesela yağmuru sevmiyorsanız ve şiirden hoşlanmıyorsanız Londra size sıkıcı gelebilir. Ya da Dostoyevski gibi düzen ve uyumdan nefret ediyorsanız Londra çekilmez bir mekana dönüşebilir. Ama ne olursa olsun dünyamızın kaderinde önemli bir şehir olduğu kesin. Hatta bir ada ülkesinde yaşayan İngilizlerin toplumsal ilişkileri bile diğer toplumlara yabancı gelebiliyor.
Örneğin 2004 yapımı Closer, Daha Yaklaş filmi, kadın erkek ilişkilerine bildiğimiz çerçevenin biraz dışında bir bakış açısı sunar. Amerikan ya da Avrupa sinemasının bildik eleştirilerine benzemez bu film. İki kadın ve iki erkek arasında geçen duygusal ilişkilerdeki kırılmaları anlatan bir tiyatro oyunundan uyarlama olan filmde, modern hayatın getirdiği yeni ilişki biçimleri gözler önüne serilir. Birbirini tanımadan sevgili olan kadınlar ve erkekler, geçmişe gidip gelmeler, çok rahat birbirinden vazgeçmeler, inandırıcılığını kaybeden sevgi sözcüklerinin bir çırpıda harcanıvermesi. Filmin girişinde çalan Enfes the Blower's Daughters şarkısı, Clive Owen'ın sertliğinin yanında Julia Roberts'ın naifliği, Jude Law'un serkeşliğine eklenen Natalie Portman'ın masumiyeti ve karışık duygular. Evet, bu iki kelime belki filmi, belki de Londra'yı anlatan en iyi tanımlama. Hani Los Angeles'ta, Paris'te, Barcelona'da, Prag'da, İstanbul'da değil de farklı bir şehirde, Londra'da olduğunuzu hissediyorsunuz filmde. Güneş yoktur belki Londra'da ama aşk bir başkadır. Çünkü her yerde aynı ama her şehirde ve her insanda farklı duygular uyandırır. Tıpkı Aşk Engel Tanımaz filmindeki gibi. Julia Roberts ve Hugh Grant'ın oynadığı bu başarılı film harika bir Londra sunuyor izleyenlere. Karlar altında Londra, kitapçı dükkanında başlayan yakınlaşma, star bir kadın ve kitapçı bir erkeğe rağmen üstesinden gelinmeyen bir Londra aşkı sizi bekliyor. Woody Allen'ın 1975'ten sonra ilk kez Amerika dışında çektiği Match Point, maç sayısı, Londra'da çekilen James Bond filmi, Sherlock Holmes film ve dizileri, yine Londra'dan manzaralar sunan filmlere diğer örneklerimiz. Şimdi Londra'da kalabalık bir kaldırımda yürüdüğünüzü düşünün. Bir taraftan Natalie Portman, karşı yöndense Jude Law, birbirinden habersiz kaldırımda yürümektedirler. Az sonra modern dünyanın en ilginç ilişkilerinden biri başlayacaktır Londra'da.

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin sol örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızlı ışın. Savaş bizi karlı dağlara götürür.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İspanya'dan Hector González'in mektubuyla başlıyoruz. İyi günler, selamlar. Türkiye'nin Sesi Radyosu'na ilk kez yazıyorum. Öncelikle İspanyolca radyo yayınlarınız ve kısa dalga üzerinden yayın yapmaya devam ettiğiniz için sizlere çok teşekkür etmek isterim. Kısa dalga için zor zamanlar. Gerçek şu ki programlarınız çok ilginç. Türkiye'yi ve Türkiye'nin geleneklerini, insanlarını, düşünce tarzlarını ilk elden tanıma fırsatı veriyor. Yayınlarınızı genellikle web üzerinden dinliyorum. Yıllar önce İstanbul'da 2 gün geçirdim. Şehrin çoğunu görme fırsatım olmadı fakat yerel bir lokantada kebap siparişi verdiğimi hatırlıyorum. Gerçek bir Türk kebabını tatmış olmak büyük şans. Bu e-postaya karşılık cevabınızı almaktan memnuniyet duyacağım. Ayrıca bana antenlerin, yayınların ve istasyon bilgilerinin fotoğraflarını gönderebilirseniz çok memnun olurum. İspanya'nın kuzeyindeki Kantabria sahilinden tüm ekibe içten ve sevgi dolu selamlar. İçimizi ısıtan mektuplardan

seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın baba emiri Şeyh Hamad bin Halife Es-Sani'nin vefatı nedeniyle Doha'ya gitti. Erdoğan, Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad Es-Sani'ye taziye dileklerini iletti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki Hürmüz geriliminde tansiyon düşmüyor. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın İran hariç tüm gemi trafiğine açık olduğunu söyledi. Trump, geçiş ücretiyle ilgili ise geri adım attı. Daha önce Boğaz'dan geçen ticari gemilerden ücret alacaklarını söyleyen Trump, saatler sonra ücret almaktan vazgeçtiklerini açıkladı. Washington, bugün Türkiye saatiyle 23'ten itibaren Hürmüz'e abluka uygulayacağını duyurdu. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Teklifte en düşük emekli aylığına göre 17,76'lık artış yapılmasını öngören madde kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. FETÖ ile mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin içeriden çökertilmek istendiğini söyledi. 15 Temmuz çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür dedi. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır uyarısı yaptı. MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 15 Temmuz'un devlet ve millet arasındaki güvenin tarihe damga vurduğu gün olduğunu söyledi. Bakan Güler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bakanlıkta düzenlenen törende konuştu. İletişim Başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla başkent Ankara ve yurt genelinde çok sayıda etkinlik düzenliyor. Yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişi toplanacak. Etkinliklerde darbe girişimine karşı gösterilen direniş ve milli mücadele bir kez daha vurgulanacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin konuştu. İnanıyoruz ki adalet yerini bulacak dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de yürütülen soruşturmada şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı olanların bulunduğunu açıkladı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Özel'in ekibi 833 ıslak imzalı olağanüstü kurultay taleplerini hem elden hem de noter aracılığıyla genel merkeze iletmişti. AK Parti 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Buna göre 15-18 yaş grubundaki suçlularda suçun ağırlığına göre hakim takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere de verilecek ceza iki kat artacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması sürüyor. Bu kapsamda bir operasyon daha düzenlendi, 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 41'e yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini ifade etti. İstanbul'da bebek acil hastalarının özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olunduğu ve haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin dava görülmeye devam ediyor. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tahliye taleplerini reddetti. Dava 12 Ekim'e ertelendi. Ankara'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren ve ticaretini yaptığı tespit edilen 119 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 77 şüpheliden 31'i tutuklandı. Havaların ısınmasıyla ormanlık alanlardaki yangın riskleri de arttı.

Antalya, Adana, Muğla, Aydın ve Balıkesir'de hem ormanlık alanlarda hem de tarım arazilerinde yangın çıktı. Dört ildeki yangınlar söndürülürken Muğla Milas'taki yangına müdahale sürüyor. Haberleri dinlediniz.

15 Temmuz'da kanlı emellerine ulaşmayı hedefleyen hain terör örgütüne en güzel cevabı halk verdi. Birlik ve beraberliğimize gölge düşürmek isteyenler, ülkeyi demokrasiden uzaklaştırmak isteyenler 15 Temmuz'da hüsrana uğradı. Vatanı için kanını döken şehitlerimize, gazilerimize minnettarız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.

0: Karşılaştığım birçok güçlükle ilgili öykülerle sizi sıkmayacağım. Burada gördüklerimden söz etmemi yeğlersiniz. Olağanüstü hiçbir şey içermeyen bir Türkiye mektubu sizin için büyük bir düş kırıklığı olurdu.
1: İngiliz elçisi olan eşiyle birlikte Türkiye'ye gelen Lady Montagu'nun peşinde dolaşmaya devam ediyoruz. Onun için Osmanlı topraklarında gördüğü her yer rüya gibi, tanıdığı her insan adeta bir masal kahramanı. Hatta bir mektubunda arkadaşına hiç bilmedikleri bir hayvan olan deveyi bile uzun uzadıya anlatır. Aynı mektupta Osmanlı İmparatorluğu içinde bazı kuşlara da bir tür dinsel saygı gösterildiğini söyler.
0: Her kış mevsimi Mekke'ye hacca gittiği düşünüldüğü için leylekler buna örnek. Açıkçası bunlar Türk devletinin en mutlu uyrukları. Ayrıcalıklarının öylesine bilincindeler ki sokaklarda korkmadan yürürler ve yuvalarını evlerin alçak kısımlarına yaparlar. Konutları bu kuşlar tarafından seçilmiş olanlar da mutlu olurlar. Böylece o yıl yangın ya da veba tehlikesi yaşamayacaklarına inanırlar.
1: Daha önce hiçbir gezginin görmediği ve seyahatnamelerinde sadece kulaktan dolma bilgilere yer verdiği konular söz konusu olduğunda Lady Montagu çok şanslıdır. Birçok eve davet edilir, batıda çok merak edilen harem hakkında gözlemler yapma imkanı olur. Evlerin harem daireleri gözlerden uzak, çok yüksek duvarlar içerisinde yer alır. Pencereleri hoş gölgeler yapan yüksek ağaçlardan başka manzarası olmayan bahçelere bakar. Harem dairesinde kadınlar zamanlarının çoğunu müzik dinleyerek, nakış işleyerek geçirirler. Bir akşam sadrazamın hanımı tarafından yemeğe davet edilen Lady Montagu çok heyecanlanır. Kendisinden önce bu ülkeye gelmiş hiçbir Hristiyan gezginin bilmediği bir eğlenceye katılacaktır. Orta yaşlarda bir hanımefendi olan ev sahibini çok güzel bir kadın olarak tarif eder. Evdeki son derece sade ve lüksten uzak mobilyalar onu şaşırtır. Evdeki sadelik, ikram edilen yemekler için söz konusu değildir. Sofraya peş peşe birçok yemek getirilir. Ama bol salçalı ve baharatlı yemekler, fazla pişirilmiş etler ve yemeğin sonunda yapılan çorba servisi maalesef Lady Montagu'nun damak zevkine uygun değildir. Ziyafetin sonunda kahve ikramı yapılır ve kokular sürülür. Saygınlık simgesi olarak iki cariye gelir. Lady Montagu'nun saçlarına ve giysilerine koku sürerler. Son derece nezaketle misafir edilmiş olsa da Lady Montagu için bu ziyaret umduğu kadar renkli geçmemiştir. Ancak hemen ardından misafir olduğu başka

0: Öbür ev onu tam anlamıyla büyüleyecektir. Burası, imparatorluğun önemli görevlilerinden biri olan kapı kahyasının evidir. Lady Montagu, en renkli harem dairesi yaşamlarından birine tanık olur.
1: Buradaki her şeyin sadrazamın evinden farklı bir havası var. Kusursuz bir temizlik ve göz kamaştırıcı bir lüks. Kahya'nın karısı Fatma, üç basamakla çıkılan ve muhteşem İran halılarıyla kaplı bir sofa üzerinde beyaz saten işlemeli yastıklara dayanmış olarak oturuyor. Beni karşılamak için ayağa kalktı ve görkem dolu bir tatlılıkla elini kalbinin üzerine koyarak adetlerine göre beni selamladı. Barbar dediğimiz bir ülkede yetişmesine rağmen onda yalnızca kraliçe olmak için doğmuş ve o amaçla yetiştirilmiş bir soylu hanımefendi hali görülüyor.
0: Lady Montagu, bütün ayrıntılarıyla anlattığı bu evde çok güzel bir gece geçirir. Birkaç cariye, Lady'nin lavta ile gitar arası bir müzik aleti olarak tanımladığı çalgılar çalarak şarkılar söylerler. Diğer cariyelerse bu müzik eşliğinde dans ederler. Türk müziğinin kulakları tırmalayacak kadar kötü olduğunu söyleyenlere kızar Lady Montagu. Ona göre Türk müziği son derece güzel, doğal ve duygusaldır. İstanbul'a gelen İngiliz elçisi ve eşine tüm elçiliklerin toplandığı Beyoğlu'nda bir konak tahsis edilmiştir. Liman, kent, saray ve uzaklardan görülen Asya tepelerinin oluşturduğu görüntüyü dünyanın en güzel manzarası olarak anlatır Lady Montagu.
1: Asya kıyısı meyve ağaçları ve köylerle kaplı. Her tarafta doğa en güzel görüntülerini sunuyor. Avrupa yakasında yedi tepe üstüne kurulmuş İstanbul, güzel bahçeleri, çam ve serve ormanları, sarayları, camileri ve simetrik biçimde yapılmış binalarıyla büyük ve bambaşka bir dünya.
0: Ona göre İstanbul, Londra ve Paris'ten büyük ve güzeldir. Ancak kentin etrafını çeviren mezarlıkların kentten bile büyük olduğu izlenimine kapılır. Türkiye ve İstanbul'a olan her şey ilgisini çektiği için mezarlıkları da merak etmiş, buralarda gözlem yaparak birçok bilgi edinmiştir. Mektup yazdığı dostları arasında bir rahip de bulunduğu için Türklerin dini mekanları hakkında da bilgiler toplar ve bunlara mektubunda yer verir. İstanbul'a gelen bütün Hristiyanlar gibi Ayasofya'yı görmek ister, bu isteğine kaymakama yazdığı üç dilekçe ile araya koyduğu nüfuzlu kişiler sayesinde ulaşır. Türklerin bu mekana neden bu kadar ilgili olduklarına bir anlam veremez. Diğer bazı camileri çok daha fazla hoşuna gitmiştir. Sultanahmet, Süleymaniye ve Valide Sultan camileri en beğendikleridir. Tümüyle mermerden yapılmış camiler içinde Valide Sultan Camii'nin kadınlar onuruna yaptırılmış gördüğü en güzel yapı olduğunu söyler. Lady Montagu'nun en fazla ilgisini çeken konulardan biri, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan kadınlar, erkekler ve sosyal ilişkilerle ilgili inanç ve uygulamalarıdır. Kadınların tüm zamanlarını ziyaretlerde, hamamlarda ya da para harcamak ve yeni modalar yaratmak gibi hoş eğlencelerle geçirdiklerini söyler. Karısından bir parça tasarruf yapmasını isteyecek bir erkek deli olarak kabul edilir. Parayı kazanmak erkeğin, harcamak kadının görevidir ve bu ayrıcalık en mütevazı evlerde bile değişmez. Lady Montagu, imparatorlukta yaşayan kadınların özgür olduklarını düşünse de, kadınları aşağılayan bazı inançları gülünç bulur.
1: Evlenmeden ölen her kadın cehennem azabına uğramış olarak kabul ediliyor. Çünkü inançlarına göre kadın, üretmek ve çoğaltmak için yaratılmıştır. Erkekler kadınların daha düşük türden bir ruha sahip olduklarına, bu yüzden yüce güzellikler yanında olacak erkeklere ayrılan cennete kabul edilmeyeceklerine inanıyorlar. Kadınların çoğu da boş inançlı burada. Yararsız bir canlı olarak ölmek korkusuyla 10 gün bile dul kalamıyorlar. Fakat özgürlüklere düşkün veya daha açık fikirli olanlar ölüm korkusu

0: gelene kadar evlenmemeyi tercih ediyorlar. Evlenme geleneklerinin dünyada işine rastlanmadığını düşünüyorum. Evlenecek çift için her zaman çok genç yaşlarında söz kesiliyor. Ancak gelinle damat birbirini evliliklerinin üçüncü gününde görebiliyorlar.
1: Çocuk sahibi olmak da Osmanlı toplumunun en önemli konuları arasındadır. Kabul gören kanı şudur. Bir kadın görünüşü aksini söylese de çocuk taşımaktan geri kalırsa bu onun yaşlı olduğunu gösterir. Lady Montagu, çocuk sahibi olma yaşını geçirmiş olmalarından utanç duyan kadınların hala genç olduklarını kanıtlamak için her türlü yola başvurduklarını ve çoğu zaman bu nedenle hayatlarını kaybettiklerini yazar. Yaşlı kadınlar 25-30 çocuk sahibi olmakla övülmekte ve çocuk sayılarına göre saygı görmektedirler.
0: Genç hanımlara bu kadar çoluk çocuk sahibi olurlarsa gereksinimlerini nasıl karşılayacaklarını sordum. Çocukların yarısının salgınlarla ölebileceğini söylediler. Bu kadar çocuğu sadece doğurmuş olma onuru yeterli sayılıyor. Bu ülkede güzeller arasında kabul edilmek için genç olduğunu kanıtlamak, Malta şövalyeleri arasına katılmaktan daha zor. Bu gerekliliğe çok kızıyordum ama sonunda ben de modaya uydum ve yapacak daha iyi bir şeyim olmadığı için öteki kadınlar gibi doğum yaptım. Burada yaşadığım sürece her yıl doğum yapmaya mecbur kalacağım için en kısa zamanda ülkeme dönmek istiyorum.
1: Bu görüşlerine karşın Lady Montagu, Batı'nın Türk ulusuna verdiği barbarlık ününün hiç de yerinde olmadığını sık sık tekrarlar mektuplarında. Başka birçok seyahatnamede Türklerle ilgili yazılı olan şeylerin saçmalık olduğunu savunur. Türklerin çok onurlu ve kaliteli insanlar olduğunu söyler. Bazı Türk yasalarını esprili bir dille över.
0: Türk yasalarının birçok yanından hoşnutum. Utanarak söylemek gerekse de özellikle yalancılığı kanıtlanmış kişilere verilen ceza Avrupa ülkelerindekinden daha iyi düşünülmüş, çok da iyi uygulanıyor. Eğer yalancılık suçları kanıtlanmışsa bunların alınlarına kızgın demirle damga basılıyor. Bu yasa bizde uygulansa ne kadar çok yakışıklı beyefendi kaşlarına kadar inen peruklar takmak zorunda kalırdı.
1: Lady Montagu, göz kamaştırıcı olarak tanımladığı Türk çarşıları dışında esir pazarını da görme imkanı bulur ve çok şaşırır. Türklerin esirlere karşı gösterdikleri insanlığın alkışlanması gerektiğini söyler. Ona göre buradaki tutsaklık, dünyanın geri kalan kısımlarındaki köleliklere hiç benzemez. Lady Montagu, 6 Haziran 1718'de İstanbul'dan ayrılır. Osmanlı Sarayı'nın içine giremeden ayrıldığı için üzgündür. Yine de İstanbul ikameti sırasında 2. Mustafa'nın dul eşi Hafize Sultan'ı ziyaret ederek sarayın harem dairesine ilişkin birçok ayrıntıyı ilk ağızdan dinleme şansına sahip olmuştur. Türkiye'de gördüğü her şey ve tanıştığı insanlar onu fazlasıyla mutlu etmiştir. Kendisinden önce bu topraklara gelen gezginlerin söylediklerine inanmış olsa, onlar gibi palavracı olacağını düşünmektedir. Ancak gördüğü her şeyi anlatması halinde de söylediklerine inanılmayarak kendisiyle alay edileceğinden korkar. Bu nedenle anılarını her toplulukta anlatmamaya, sadece kendisini çok iyi tanıyan dostlarıyla paylaşmaya kararlıdır. Nitekim mektuplarının yayınlanmasından sonra dönemin birçok önemli kişisi Lady Montagu'nun anlattıklarının hayal ürünü olduğunu, hatta bu mektupların Montagu'ya ait olmadığını iddia eder. Ancak bu iddialar dönemin İngiliz kamuoyunda etkili olmaz ve mektupların gerçek olduğu kabul edilir. Böylece Lady Montagu'nun Türkiye mektupları Batı'da Doğu'ya karşı duyulan üstten bakışı ve kibri derinden sarsar. Kadının toplumdaki yerine dair Avrupa'daki entelektüel tartışmaları yeniden şekillendirir. Zira eserde bizzat edinilen tecrübelerle Osmanlı hayatına ilişkin birçok bilgi sunulmaktadır. Ayrıca bu mektuplar ancak bir kadının görebileceği ev ve aile hayatı bakımından verdiği bilgiler nedeniyle de ayrı bir önem taşır. Lady Montagu, Türkiye'de bulunduğu süre içinde Türk yaşamını ve kültürünü o denli benimsemiştir ki, Bazı mektuplarında kendisinin yarı Türk olarak algılanabileceğini ifade eder. Çok sevdiği vatanı İngiltere'ye döndükten sonra İstanbul'daki büyülü anılarını özlemle hatırlamaya devam eder.
0: İngiltere'nin dışında yaşamanın bir kıvanç olmadığına inanmış olan İngiliz hanımın mutluluğu. Yaşamımın geri kalan günlerinde böyle düşünmek ve bu düşüncenin verdiği solgun ışıkla yetinmek zorunda olduğuma göre, İstanbul'un insana canlılık veren güneşini unutmam için Tanrı'dan yardım diliyorum.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sayın dinleyenlerimiz. Mikrofonda Doktor Var programından sizlere sesleniyoruz. Hayatta en önemli şey sağlık deriz her zaman. Peki sağlığımıza nasıl bakmalıyız? İşte bizler her hafta buradayız sizler için. Farklı konu ve konuklarla bilimsel gelişmeler ışığında siz sevgili dinleyicilerimizin sağlığına odaklanıyoruz. Sayın dinleyenlerimiz, program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Mehmet Ayçiçeği ve tabii ki programı her hafta olduğu gibi sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy. Hepinize güzel, mutlu bir gün diliyoruz. Hocam hoş geldiniz bu hafta da TRT stüdyolarına.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve yine bir yerine iki doktor konuğumuz var. Geçtiğimiz haftalarda da yine kendisiyle beraberdik. Tekrar geldi sağ olsun Profesör Doktor Bülent Değertekin. Kendisi iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı ve aynı zamanda Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı. Hoş geldiniz Sayın Değertekin.
2: Hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu hafta midemizle boğazımız arasındaki o bitmek bilmeyen savaşa, yani reflüye büyüteç tutacağız. Ne yesem dokunuyor, yastığımın yüksekliğini ayarlayamıyorum diyenler radyolarının sesini biraz daha açsınlar. Çünkü bu bölüm sayesinde hayat kaliteleri iyileşebilir. Çünkü reflü sadece mideyi değil, ses tellerimizi, uykumuzu, hatta neşemizi bile etkileyebiliyor. Uzman konuğumuzla hepsini konuşacağız. Ama önce her hafta olduğu gibi önce bilimsel gelişmeler diyeceğiz ve İbrahim hocamıza soracağız. Hocam son bilimsel gelişmeler nelerdir?
1: Şimdi birincisi hareket hareket diyoruz. Hamilelerde bir araştırma yapılıyor. 10 saat oturanlarla diğerleri karşılaştırıyor. Eğer 10 saat oturuyorsa bir hamile, hamilelikteki komplikasyon riski 2-3 kat artıyor. Yani hamilelikte de olsa oturmamak lazım. Yani insanlara işte ayaklar falan verilmiş ya, onu hareket ettirmek lazım. Hamilelerde dahil. Ben şimdi yanlış anlaşılmasın ama mesela otobüslerde yaşlılara yer verilir ya, yaşlılarının da çok fazla oturmaması, yani çok fazla hareketsizlik, onlarda da kas gelişi, zaten sarkopeni dediğimiz kasların gerilemesi özellikle. Çünkü herkes kemiklere, iki kemiklere odaklanıyor, kaslara odaklanmıyor. Direnç egzersizleri falan mutlaka, mesela ben, babam 80 yaşında ve her gün mutlaka yürüyüşünü yapar. Yani hareket hamilelikte de olsa, yaşlılıkta da olsa mutlaka lazım. Bu araştırmada onu gösteriyor. Bir diğeri zeytinyağı ile ilgili bir araştırma var. Burada da bu 2026 yılı Mikrobiyom dergisinde yayınlandı ve 55-75 yaş arasındaki 656 kişi 2 yıl boyunca takip edilmiş. Burada sızma mı, rafine zeytinyağı mı diye orayla ilgili bir araştırma yapılıyor. Biz zaten sızma zeytinyağını her zaman söylüyoruz. Burada da sızma zeytinyağının genel bilişsel performansta artış, hafıza fonksiyonları daha iyi, dikkat ve odaklanma becerilerinde de artış görülmüş. Bir yönetici işlevler dediğimiz planlama, karar verme gibi fonksiyonlarda da artış. Sızma zeytinyağı kullananlarda. Peki rafinelerde daha düşük bilişsel performans. Bak zeytinyağı, biz zaten hocam şey diyoruz, zeytinyağını ben diyorum artık ağacını bile kemirseniz o bile faydalı. Çünkü yaprağında da, çekirdeğini kırıp onlarda da fayda sağlıyoruz. Ama rafine olduğunda daha düşük bilişsel performans göstermiş. Bu benim için de enteresan oldu. En azından fark yok olabilirdi ama mutlaka sızma zeytinyağının tüketilmesi gerektiğini de bu araştırma söylüyor.
0: O zaman asıl konumuza gelelim.

0: Hoş geldiniz tekrar Değer Tekin stüdyomuza. Evet, reflü konumuz, reflü diyoruz ama tam olarak nedir onu sormak istiyoruz size. Çünkü reflü deyince halk arasında hemen mide yanması akla geliyor ama doğru mudur bu tanım?
1: Şimdi şöyle oturmayla ilgili bir şey söyleyeyim mi ben?

0: hareketli olmamız gerekiyor. İnsan canlısı dünyada en uzağa yürüyebilen canlı. Yani gidebilen biziz. Yani daha hızlı gidebiliyorlar ama giden biziz. Yani bizim hareketli olmamız lazım. Ama maalesef modern dünyada dikkat edin, yani gününüzün tamamına bakın. Uyanıyorsunuz, oturuyorsunuz. Arabada oturuyorsunuz, iş yerinde oturuyorsunuz, televizyon izlerken oturuyorsunuz. Sürekli böyle bir postürde duruyoruz. Bu dolaşımı etkiliyor. Ve dolaşımın etkilemesinin vücuda multiple faktörleri olduğu ve sitting disease denilen bir hastalığa neden olduğu ve pek çok hastalığın altında bu çok oturmanın yattığına dair bir veri var ki doğru. Yani ayakta geçirdiğimiz toplam uyumadığımız ne diyelim 16 saatin kabaca 12-13 saatin oturuyoruz biz. Böyle olmaması gerekir.
1: Evet, sitting
0: Ki
1: disease
0: 12-13
1: ilk
0: saat
1: kez duydum
0: sitting
1: ben de, çok
0: disease.
1: hoşuma gitti.
0: Şimdi reflü şöyle. Yani reflü esasında mide içeriğinin yukarı doğru, yemek borusuna doğru kaçmasına diyoruz biz. Yani reflü dediğimiz bu esasında. Esasında gün içinde sürekli oluyor bu. Yani kaçıyor zaman zaman ama ne zaman bunu bir hastalık olarak tanımlıyoruz? Şikayet yaptığı zaman. Yani bir kişinin eğer yemeği midesindeki sıvı, asiti yukarı doğru kaçıyorsa ve ona herhangi bir şikayet yapıyorsa işte o zaman biz ona reflü hastalığı diyoruz yani. Şikayet ne? Temelde esasında yanma yapıyor. Yani böyle bu iman taftası dediğimiz göğüs kafesinin altında yanma olması, yutma güçlüğü olması gibi ve öksürük gibi şikayetlerin olması temel semptomlarımız esasında. Ve hastalar genelde bize bu şikayetlerle görüyor. Yani özetle mide içeriğinin yemek borusuna doğru kaçmasına biz reflü diyoruz.
2: Sürekli olursa mı reflü hastalığı oluyor diyelim, ayda yılda bir oldu genç bir
0: Şikayet
2: insan.
0: yapıyorsa reflü hastalığı demektir bu, yani nokta. Yani reflünün zaten böyle çok sofistike tanısı yok esasında. Tanısı hastanın verdiği bilgiye göre geliyor. Hasta size benim yemek borumun ya orası yanıyor diyorsa tanı konmuştur. Yani daha ileri bir teste esasında çok gerek yok. Yani semptom bizim için esas. Burada işin kritik tarafı şu. Yani her hasta böyle gelmiyor. Yani çünkü reflünün kaçışına bağlı olarak bazen yemek borusunu akciğerleri etkilemesine bağlı astım atağı oluyor. Bazen yukarı tarafta nefes borusunun orası etkilemesine bağlı öksürük atakları meydana gelebiliyor. Çok kaçışlara bağlı diş çürükleri meydana gelebiliyor. Ağız kokusu meydana gelebiliyor. Yani reflünün böyle yemek borusu dışında da semptomları ortaya çıkabiliyor. Esas onlar çok sinsi ve sessiz olanlar onlar. Yani mesela kronik öksürüğün yani %30 kadar nedeni reflü. Mesela göğüs ağrılarının yani hepimiz kalp zannederiz. Üçte bir kadarı reflüye bağlı. Yani reflü illa yanma olacak demek değil. Yani göğüs ağrısı olan hastaların da üçte biri yani reflüyle
1: Üçte bir
0: geliyor.
1: mi hocam?
0: Üçte biri hocam, %30'u. Non-cardiac chest pain'lerin. Yani üçte biri reflü olarak geliyor ve kaçışa bağlı orada ağrı oluyor. Asit yukarı doğru kaçınca yemek borusu kasılıyor. O bir kas tabii. Kasılınca da ağrı yapıyor hastaya.
2: Kronik bir hastalık diyebilir miyiz o
0: Evet.
2: zaman?
0: Yani şimdi sorun şu. Oradaki yemek borusu midenin bileşke bölgesinde bir kapak var esasında. Yani o kapak normalde kapalı duruyor. Gıda gelince açılıyor, geçince kapanıyor. İşte bu kapak açıksa sürekli kaçış oluyor o tarafa doğru, yukarı doğru. Dolayısıyla bu tabii kronik bir hastalığa neden oluyor. Çünkü sürekli olarak orası açık yani. Bunun da en sık sebebi ne derseniz kilo. Yani hepimizin işte kilo almaya bağlı, obezitenin artmasına bağlı, vücut kitle indekslerinin artmasına bağlı. Vücut genişleyince yanlara doğru kapak biraz daha açılıyor ve o açılmaya bağlı da yukarı kaçışlar gerçekleşiyor. Karında basınç da artınca yukarı yine kaçışlar oluyor ve dolayısıyla bir kronik bir hastalık olarak kalıyor. Evet, reflü kronik bir hastalıktır.
1: Kilo verdiğimizde o kapakçık tekrar düzeliyor mu
0: Evet
1: hocam?
0: hocam çok etkiliyor. Yani kilo verdiği zaman hasta inanılmaz etkisi oluyor. Yani böyle 10 kilo versin hemen gece öksürükleri kaybolmaya başlıyor, yanması kaybolmaya başlıyor. Çünkü kapak yavaş yavaş kapanıyor. Karın içi basınç da azalıyor. Yani ikisinin etkisiyle beraber
1: Tüketilen
0: toparlıyor.
1: besinler o kapağın fonksiyonuyla etkili mi hocam?
0: Etkiliyor hocam. Şimdi kapağı bazen böyle açan gıdalar var. Yani mesela özellikle mayalı yiyecekler ve mayalı içecekler kapağı direkt açıyor. Böyle nane, kekik gibi bazen böyle değişik otlar da şey yapıyor. Acı neden oluyor. Yağlı gıdalar neden olabiliyor. Normalde kapalı duran kapak pıt diye açılıyor. Yani açılınca da yukarı kaçış oluyor. O yüzden mesela hastalar en çok mesela işte poğaça yiyorum işte yanmam oluyor. İşte simit yiyorum yanmam oluyor gibi şeyler söyler. Yani özellikle yaş maya kullanılan gıdalarda sfinkter hemen açılıyor. Dolayısıyla yemek borusundan hemen yukarı doğru ve mideden yemek borusuna kaçışlar olmaya başlıyor yani.
2: Peki gastrit ve ülser hastalığıyla çok karıştırılıyor. Farkı nedir reflünün?
0: Yani şimdi gastrit midede iltihap demek esasında. Yani ülser yara. Onlar da daha çok böyle midede şikayetler oluyor. Yani midede yanma oluyor. Midede ağrı oluyor. Yemek borusu ülserleri çok tipiktir mesela. Yemek yiyince artar. Yani dinleyenlere de mutlaka bunu söyleyeyim. Mesela diyelim midenizde bir yanmanız var ya da bir ağrınız var. Yemek yiyince artış gösteriyorsa bu bir mide ülseri olabilir. Yani bu son derece önemlidir. Ve mide ülserlerinin bir kısmı kanser olabilir. O yüzden bu çok önemli bir semptomdur. Ha mesela 12 parmak barsağı ülserleri hatırlarsınız. Tıp fakültesinde bize hep söylerlerdi. Stresli olanlarda gece olur mesela.

0: Orada da mesela yemek yiyince hasta rahatlar. Yani yemeği yer, rahatlar, ağrısı geçer. Bu da 12 parmak bağırsağı ülserinin semptomudur. Ama yani onlar daha çok mideyle ilişkili şikayetlerdir. Reflüde iş yemek borusunda. Yani yukarı doğru ağzına acı su gelecek, yanması olacak, yutma güçlüğü olacak ya da demin bahsettiğim o yemek borusu dışındaki semptomlar olacak.
1: Peki bu beslenmeyle alakasını biraz konuştuk ama şimdi genelde hocam size de soruyorlardır. Reflüm varsa ne yiyeyim diye tedaviye geçiyoruz gibi oluyor ama en sık sorulan sorulardan bu. Nelerden uzak durayım? Yani mesela ben Maraşlıyım, acı yemeden duramam. Acı yediğimde de reflüm yine artacak değil mi?
0: Hocam şöyle, yani o kısım orada biraz bir gri bir zon var. Yani şey olarak bir kere ne yediğinden daha önemlisi ne zaman yediği ve ne miktarda yediği. İnanın bu daha çok önemli.
1: Kiminle yediği önemli mi hocam?
0: O, ya o da etkiler tabii, doğru. Çünkü yani akşam belli bir saatten sonra yediğiniz zaman mide boşalmıyor. Yani içeride kalıyor gıdalar ve sonra da yatar hale geçiyoruz. Yani dolayısıyla yukarı doğru bu sefer kaçışlar meydana geliyor. Yani o yüzden biz genelde yatmadan 4 saat öncesinde bir şey yemeyin diyoruz hastalara. Yani mesela 12'de yatıyorsanız 8'den sonra bir şey yemeyin. Mide boş kalsın. Çünkü genelde 2 saatte sıvılar, 3-4 saatte de gıdalar yavaş yavaş mideyi terk eder. Yani o yüzden yeme saati son derece önemli. Yani yatmaya yakın sakın sakın sakın yemeyin. Zaten reflü hastaları bilirler. Yani yiyince hemen yukarı doğru gelir. Gece öksürükleri olur, boğazlarına kaçar gibi. İkincisi çok büyük porsiyonlarla yememek lazım. Yani midenin yani tamamını doldurursanız yukarı kaçar bu. Son derece mekanik bir şey. Yani tepesine kadar dolu bir şey olduğunu düşünün. Yukarı kaçış olur. O yüzden ben hep hastalarıma derim bol çiğne, az biraz ye, biraz ye, sonra biraz ara ver. Tamam, 10-15 dakika ara ver. Ondan sonrasında bir daha ye. Yani seviye hep orada biraz düşük kalsın. Mide açısından. Bu ikisinin dışında tabi bazı gıdalar çok etkiler. Yani mesela acı yemek etkiler hakikaten. Mayalı yiyecekler etkiler. Mayalı içecekler etkiler. Kızartmalar etkiler. Özellikle nane, kekik gibi bitkiseller, otlar etkiler. Ama ben hastalarıma genelde mesajım şöyle oluyor. Yani burada kişisel hassasiyet çok belirleyici hocam. Reflü hiç sinsi bir hastalık değil diğer hastalıklar gibi. Yani yukarı kaçarsa canınız acır. Canınız acımıyorsa sorun yok. Yani o yüzden yani ben hastalarım her zaman şunu diyorum. Yani atıyorum mesela acı yiyorsun, yanman yoksa problem yok. Yani dolayısıyla sorun yok. Yani sana vücudun sinyali gönderir. Özellikle üst gastrointestinal sistemde hiç sinsi değildir işler. Ya da mesela portakal suyu içiyorsun. Ya portakal suyu asidiktir yani. Yani mesela benim de reflüm var. Yıllardır içmiyorum yani. Yani domates çorbası içmeyeli 10 yıl oldu yani. O kadar reflü yapıyor ki. Yani içtiğin zaman yanıyorsan içmeyeceksin. Yani anlatabildim mi? Ama içiyorsun, problem yok, problem yok. Yani sorun değil. Yani vücut sinyali gönderir. Yani dolayısıyla benim genelde hastalarıma önerim kendini gözlemle. Dokunduğunu fark ettiğin o gıda, o spesifik grup gıdadan uzak dur. Anlatabildim mi? Mesela salça falan dokunur mesela. Ama bir liste vermek gerekirse işte salça dokunur, yağlı gıdalar dokunur, özellikle mayalı yiyecekler, içecekler dokunur, acı dokunur
1: Ama
0: gibi
1: herkeste
0: şeyler.
1: farklı.
0: Herkes de farklı. Yani dokunmuyorsa yiyebilir. Yani reflüde bir sinsi bir şey yok. Ya o kaçar yukarı.
2: Ne güzel, hiç yaşamamışız demek ki, hiçbir zaman yanma olmadı. Çok şükür şimdi dua ettim
1: Şimdi
2: hayatım
1: ben de
2: boyunca
1: hocama üzüldüm.
2: olmadı.
1: Şimdi domates çorbası içemiyor. Üzerine de kaşar
0: Evet.
1: dökemiyor.
0: Oo,
2: Ben de
0: hocam
2: ona üzüldüm.
0: ölüm ya. Hiç yani. Mesela bana
2: Evet.
0: tarhana da çok kötü geliyor ya. Tarhana da böyle anında yanmam oluyor. Yani perişan ediyor beni.
2: Sizde
0: Yani
2: var demek ki
0: ben de var canım.
2: reflü.
0: Ben şeyim
1: Hocam
0: yani.
1: durum kötü sizde
0: Ben
1: ya.
0: dokunduğumu fark
1: Tarhana
0: ettiğim şeylerden.
1: çorbası ve domates çorbası içememek yani
0: Hocam
1: hocam
0: ağzıma
1: çok
0: koyamıyorum.
1: çok kötü bir şey bu bende.
0: Mide koruyucuyla alıyorum.
2: Peki biraz da uyku ve stresin önemini konuşalım hocam. Yani uyku kalitesini etkiler mi reflü? Merak
0: Çok
2: ediyoruz.
0: etkiliyor. Yani çünkü yatar hale geçtiğiniz zaman tabii mekanik bir şey bu. Yani midedeki sıvı yemek borusuna doğru kaçış yapıyor. O zaman hastalar öksürmeye başlıyorlar. Yani gece öksürükleri ortaya çıkmaya başlıyor.
2: Ağızlarına
0: Ağız,
2: pardon,
0: ağızlarına gıda
2: asit
0: geliyor
2: geldiği
0: tabii.
2: için.
0: Yani yukarı doğru gelince acı su geliyor ve gıda geliyor. O gelince hasta uyandırıyor tabii ki ve tekrarlayan öksürüklere neden oluyor. Bu da uyku kalitesini çok bozuyor açıkçası. O yüzden yani gece reflüsü olan hastalarda özellikle yani yatmadan önce yemeğin mutlaka deriz. Stresin çok büyük etkisi var. Çünkü stres iki şeye neden oluyor. Yani bir mide asiditesini arttırıyor. İkincisi mide boşalmasını bozuyor. Yani hem asit artmış hem de böyle kasılmış boşalmayan bir mide olduğunu düşünün. Yukarı doğru kaçışlar bu sefer başlar yani. Dolayısıyla stres ve özellikle gece yemek burada çok belirleyici. Uykunun ayrı bir şeyi de var. Bir gün konuşabiliriz bu konuyu. Ayrı bir konu var hocam. Kronobiyoloji diye yepyeni bir bilim dalı var. Ya inanılmaz vücuda impaktı var. Hepimizin gün battığı zaman uyumamız ve gün doğduğu zaman uyanmamız gerekiyor. Çünkü vücudumuzdaki iç saatler her türlü metabolizmamızı etkiliyor. Çalışmasını etkiliyor. Bu apayrı bir konu. Yani inanılmaz yani. İlaçların kullanım saatleri bile değişebilir.
1: Aziz Sancar'ın son çalışmalarından bir tanesi bu kanser ilaçlarının hangi saatte alındığında ne etki göstereceğine dair kronobiyolojiyle ilgili. Aslında yani o periyodik saatlerde neler yapılması gerektiğiyle ilgili çok önemli bir şey. Mesela egzersizin de bir kronobiyolojisi var. Akşamları yapılan egzersiz, yani son araştırmalar öyle diyor. Onu tabii çok kısıtlamıyorum. Egzersiz yap da ne yaparsan yap. Çünkü şu anda o haldeyiz, hiç egzersiz yapmadığımız için. Ama gerçek egzersiz yapmak istiyorsan akşamları yapılan egzersiz, hocamın söylediği o işte otofaji dediğimiz, aralıklı açlık dediğimiz, işte saat 8'de alacaksın, 12'ye kadar, gündüz 12'ye kadar yemezsen işte kaç saat oluyor? 16 saat bir açlık oluyor. 12 saat aç kal, 14 saate yükselt falan gibi. O tür şeylerde muhtemelen önümüzdeki günlerde tamamen kişiye yönelik olarak bu tür şeyler de çıkacak gibi geliyor.
0: Bu kronobiyoloji çok ilginç. Yani ben bu konuda özellikle çalışmada yapan biriyim. Yani reflü ile ilişkisi var ama şimdi beynimizde ana saat var tabii. Suprachiasmatik nükleus. Organlarda da saatler var. Bunlara işte slave saatler deniliyor. Gönderilen sinyal bütün organlara saatin kaç olduğunu söylüyor. Ve onlar ona göre çalışıyorlar. Yani mesela karaciğerde mesela belli bir enzim ışığı gördükten 8 saat sonra aktifleşiyor. 18 ile 10 saat arası çalışıyor, bitiyor. Siz gece yarısı ışık görürseniz onun enzimatik çalışmasını bozuyorsunuz. Mesela bu karaciğer yağlanmasına neden oluyor. Şimdi daha fantastik bir şey söyleyeceğim. Artık günümüzde ilaçların kullanım saatlerinin değişmesi gerektiği söyleniyor. Çünkü senin aldığın ağrı kesicinin ağrı kesici etkisi mesela etkilemek istediği yer öğleden sonra 3'te maksimum. Sabah alma, 3'te al. Gibi ilaçların kullanım süreleri değişiyor. Hadi normal ilaçlarda çok fark etmiyor ama Aziz Sancar olayı için söyleyeyim. Yani tümör
1: Karışırız.
0: hücresinin bölündüğü saat de var. Yani mesela atıyorum meme tümörünün hücresi akşam 6'da bölünüyorsa ilacı o saatte belki de alman gerekir. Sabah niye alıyorsun? Gibi görüşler var dünyada yani. Bu da
1: Hocam,
0: iş bir dünya.
1: arada dediniz ki ben mide koruyucuyla alıyorum dediniz. O gözümden kaçmadı. Mide koruyucularla ilgili de genelde PPI dediğimiz ilaçlar var. O PPI, yani o proton pompa inhibitörleri, bu genel isimleri. Onları uzun süre kullananlar var. Araştırmalarda değişik şeyler söylüyor ama benim rastladığım araştırmalardan bir kısmı 3 aydan fazla kullanılmaması taraftarı yönünde. Siz bu konuda düşünceniz ne?
0: Şimdi hocam burada şöyle yani çok kirli de bilgi var. Yani bu yani maalesef bu bir kanayan yara yani bu konu esasında şu anda. Yani mide koruyucularla ilgili elimizde çok veri var. Yani bunların keşfedilmesi 82 yılı deseniz yani elimizde neredeyse 40 yıllık data var bunlarla ilgili ve çok iyi biliyoruz artık ne yaptıklarını. Mide koruyucuları ile ilgili 4 tane esasında temel etki var. Yani birincisi bunların bir kemik erimesi yapıcı bir etkileri var. Yani öyle bir şey görülüyor. Ama bu erkekler için hiç sorun değil. Menopoz öncesi kadınlar için hiç sorun değil. Postmenopozal kadınlar da takip açısından öneriliyor. Onlarda da kalsiyum ve D vitamini öneriyor. Ama mesela yani Osteoporoz Derneği'nin bunların takibiyle ilgili bir önerisi de yok. Yani o kadar da büyütülecek bir şey değil. İkinci şey asidi sürekli baskılamaya bağlı B12, magnezyum ve demir düşüklükleri bu tip hastalarda gözükebiliyor. Ama bu da öyle 3 ay 5 ay birkaç yıl kullandığında olmuyor. Yani böyle yıllarca aldığın zaman oluyor. İkinci bir etkisi o. Üçüncü bir etki asidi yukarıda baskılayınca aşağıda florayı biraz etkileyebiliyor. Bağırsak florasında değişikliğe neden olabiliyor. Bu da bir sorun olarak çok uzun dönemde ortaya çıkabiliyor. Yani temelde bu üç tane yan etkinin dışındaki diğer duyduğunuz şeylerin çok bir etkisi yok hocam. Yani öyle mideyi inceltir, midede atrofi yapar, mide kanseri yapar, böbreğin çürür, Alzheimer olursun gibi şeyler yok. Yani bunlar şuradan çıkıyor. Yani biri gidiyor bir retrospektif bir çalışma yapıyor. İşte bakıyor işte Alzheimer hastaları bir miktar daha fazla kullanıyor diyor. Böyle bir yayın çıkıyor. Ama bu Z Class bir dergide yayınlanmış böyle kalitesiz bir çalışma oluyor. Sonra büyük çalışmalar geliyor arkadaşlar. Desteklenmiyor bunlar yani. Yani dolayısıyla bu demin söylediğim yani kemik erimesi, demir, B12, magnezyum düşüklüğü, floranın bozulması dışında yani mide koruyucularının ciddi bir yan etkisi yok. Keşke hasta hiç kullanmasa Ama ya bazı hastaların kullanması gerekiyor. Yani ben buradan bu mesajı vermek zorunda hissediyorum kendimi. Kullanmak zorundaysanız lütfen kullanın. Özellikle kan sulandırıcı kullanan hastalar, yani kalp hastalığı nedeniyle aspirin alan hastalar, yani kan sulandırıcı alan hastalar, ileri yaştaki hastalarda çok ciddi mide kanamaları görüyoruz. Bu hastaların beraberinde mide koruyucu kullanmaları şart. Yani burada kar zarar hesabını yapmamız lazım. Yani keşke almıyor olsa da vermesek yani. Ama almak zorundalar. Yani yapacak bir şey yok. Yani kullanmak zorundaysa kullanacak. Ya da kapağı çok açık. Yani sürekli reflüsü var. Her gün yanıyor. Yani multiple hastalıkları var. Ameliyat da olamayacak. Reflünün tedavisinde birazdan konuşuruz. Şimdi böyle bir hasta ilaçla gitmesi gerekiyor. Kullanmasın hiçbir

0: mahsuru yok. Yani ya bu ilaçlar zehir değil yani. Bunlarla ilgili böyle çok gereksiz ve yanlış bilgi var ortalıkta. Sakın sakın yani kullanması eğer bir doktor tarafından gereklidir deniliyorsa kullanılmasının hiçbir mahsuru yok. Kanser falan da yapmıyor. Uzak durdan söyleyeyim.
1: Tütün ürünleri ve alkolü soralım o zaman. Reflü üzerinde etkileri var mıdır?
0: Son derece var. Alkolün de çok belirgin etkisi var. Özellikle mayalı içeceklerde çok belirgin. Tütün ürünleri de yapıyor. Sigara inanılmaz zararlı yani. Sigaranın gerçekten dinleyen herkesin kesmesi gerekir. Yani sigara o kadar çok etkiliyor ki asidi arttırıyor. Mide boşaltmasını bozuyor. Bikarbonat asidi normalde nötralize edecek. Tükürükten aşağı inecek. Yani mideye geçecek. Tükürüğü azaltıyor. Yani ekstradan sigara damarları kasıyor. Mideye gelen damarlarda konstrüksiyon yaptığı için midenin beslenmesini bozuyor. Yani dolayısıyla sigara her açıdan mide hastalıklarında kesilmesi gereken bir şey. Gerçekten yapılmaması gereken bir şey. Yani sigara çok çok çok yani her tür kanserde artış yaptığını zaten söylemeye bile gerek yok yani.
1: Hocam çay, kahve ve asitli içeceklerle devam etmek istiyorum ama biz İbrahim hocamla hep konuşuruz. Hala asitli içecekler içen insanlar var bu devirde değil mi hocam? İnanamıyorum ben içemeyen bir insan olarak.
2: Ya şimdi asitli içecekleri tamam asidinden dolayı ama içerisindeki hem yapay tatlandırıcılar mesela light içecek, zero içecekler falan gibi saçmalıklar onların neredeyse daha da zararlı olduğuna dair araştırmalar var. Yani beyne sen kandırmaya çalışıyorsun, şeker almıyorsun gibi ama beyin diyor ki bu 300 kat daha fazla şekerli bir şeker tüketiyorsun ve beyin bunu alıyor daha fazla obeziteye yol açıyor. Yani light might içmeyin arkadaş. Yani light'tır, zero'dur. Normal içeceksen harbi ol, normal şekerlisini iç içeceksen. Diğerlerini zaten kendini kandırıyorsun. Niye kandırıyorsun? Light veya zero dediğinde sanki zararlı değilmiş gibi. Üzerine light yazsan ben mesela light yazıp bir şey satsam tamam bu light
0: Yanına bir de
2: zararsız.
0: fit koyun
2: Ha,
0: hocam tamam.
2: evet fit, light fit desem tamam. İçerisine bomba koysam yine içecekler. O yüzden daha zararlı. O yüzden onlardan zaten harbi ol normal işte normalini tüket. Onu da tüketme de diğeri daha fazla tüketiyorsun. Light içecek olduğu için ve daha zarar oluyor. Asitli içecekler de zaten
0: Tabii
2: herhalde
0: ki tabii ki.
2: yani ne yapıyor hocam? Yani savunulacak bir tarafı yok ama.
0: Yok, savunacak hiçbir tarafı yok. Yani mide asidik bir ortama asit gönderiyorsun yani dolayısıyla hakikaten daha da asitlendiriyorsun
2: Yangına
0: ortalığı.
2: körükle gidiyorsun.
0: Yani görevle gidiyorsun yani. Hani bazı mide hastalıklarında hani yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela orada asit fazla değil asit azlı oluyor. Mesela o tip hastalarda biraz asidik beslen diyoruz. Yani ama tabii bu o yanmayanlar yani onların şikayeti şöyle oluyor. Yani yemek yediğim zaman böyle taş oturmuş gibi hissediyorum. Sindiremiyorum. Boşalmıyor gibi diyor. İşte onlarda hipoasidit oluyor mesela. Mesela o tip hastalara ben şey diyorum. Limon limon sık diyorum mesela. Ama onlar çok az bir grup hastalık. Yani ağırlıklı olarak asit fazlalığı oluyor. Reflünün nedeni de o zaten esasında.
2: Kahve reflü yapar mı?
0: Yapar. Yani %100 yapar. Özellikle ben de çok kahve içen biriyim. Reflüsü olan da biri olarak söyleyeyim. Yani kahve çok ciddi reflü yapıyor. Böyle biraz ground based topraksılarda daha az oluyor. Yani bir süre sonra insan onu buluyor. Yani o böyle çok asidik kahveleri tercih etmemek lazım. Hani reflünüz varsa ve kahve içecekseniz asidik olmayanları tercih edin. Orada yazıyor yanlarında. O tipler bazen dokunmuyor. Çayın çok bir şey yok hocam. Bir zararı yok esasında. Yani çay böyle reflü yaparla ilgili çok bir veri yok açıkçası. Çay iyi bir şey içecek. Yani sindirime de katkısı var yani.
2: Çay mükemmel bir şey
1: Aynen. Çay iyidir hocam.
0: Ya çay gerçekten yani. Ve bak bu kadar herkes içiyor. Bir tane bilimsel yayın yok. Çayla ilgili kötüdür diye yani.
1: Küçük çocuklara genelde akşam yemeğinden sonra yatana doğru süt verilir 1-2 saat önce. Katılıyor musunuz? Verelim mi? Öncelikle İbrahim hocama sorayım.
2: Hocam,
1: Sonra reflü etkisi var mıdır onu soralım.
2: sütle ilgili benim görüşüm şu. Bir, buzağı değilsen, iki, bebek değilsen süt içme. Yani erişkinlerde sütle ilgili tam yağlısıdır, yarım yağlısıdır falan süt ürünleri mükemmeldir. İşte sonuçta prebiyotik, probiyotik, postbiyotik hepsi vardır. Ama sütle ilgili mesela özellikle kemik erimesiyle ilgili falan içerler. Kemik erimesinin en çok olduğu ülkeler en çok süt tüketen ülkeler. Yani harita yapmışlar dünyada. Neredeki süt tüketimi fazlaysa yani bu tabii ki çalışmaya neden sonuç yok ama sütle ilgili mide ve reflü ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Veya
0: Şimdi
2: siz ne öne çünkü siz bilimsel olarak bunu araştıran kişisiniz.
0: Şöyle yani süt biraz alkali olduğu için yani midedeki asidi nötralize etmek için mide yanmasına iyi geliyor. Yani dolayısıyla süt içince hafif bir rahatlama hissederler. Yani ama tabii reflünün tedavisi süt kullanın diye bir şey yok. Yani özellikle yani ben

0: de çocukken hatırlarım. Yani yattam yatmaya. Yataktayız ya. Annem getirir içirirdi yani. Ay dişimiz de fırçalamışız. Şimdi anneme şey yapacağım ama. İçi fetardık yani. Böyle güzel şeyden getirirlerdi. O bir şeyle koyarlardı. Annem kaynatırdı, kaynatırdı. Neyse. Yani sütün özellikle reflüye o açıdan bir şey var ama düzenli tüketilmesiyle ilgili şey yok. Yani süte ben de biraz mesafeliyim. Haklısınız. Kemik erimesi ya da kalsiyum metabolizması ile ilgili bir nedenle almak istiyorsanız peynir yap. Yani peynir çok konsantre.
1: Yoğurt.
0: Yani yoğurt. Yani 100 gram kaşar peyniri de neredeyse 2 litre süt kadar kalsiyum var. Yani o kadar mesela özellikle gebeler mesela çok böyle süt tüketim moduna girerler. Gerek yok peynir ye. Yani peynirde kalsiyum çok. Yani özellikle içeriğine bakarlarsa görürler şey olarak. Süte ben de öyle bakıyorum hocam. Yani şöyle bak size şöyle bir öneri vereyim. Yani koca gezegende tamam mı? Erişkin hayata gelip başka bir canlının yavrusu için ürettiği bir şeyi içen bir tek biziz.
1: Onun için diyorum hocam buzağı değilsen.
0: Değil mi?
1: Süt içme.
0: Bir tek biziz ha. Bizden başka canlı yok. Yavrusu için ürettiği bir şey içiyoruz yani.
1: Maalesef.
0: Ben biraz tedavi anlatayım istersen.
1: Olur.
0: Şeyde. Yani şimdi reflün tedavisinde bir numaralı şey yeme zamanı bir. İkincisi yeme porsiyonları iki. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. Üçüncüsü özellikle böyle şeyde yatarken... Dikleştirmeyi öneriyoruz yatak başını. Ama böyle hani iki tane yastığı koyup böyle dimdik durma değil yani. Böyle reflü yastıkları var. Onlardan kullanılmayı öneriyoruz hastalarımıza. Yatak başının kaldırılmasını öneriyoruz ki yukarı doğru kaçmasın. Ama bunların hepsi zorunlu değil. Eğer gece şikayetiniz varsa yani bunu yapılmasını öneriyoruz.
2: Hemen araya girmek istiyorum. Hı-hı. Yatış pozisyonu da önemli midir?
0: Evet o da çok önemli. Yani çünkü bir tarafa yattığın zaman kapağı kaçışını engelliyorsun. Diğer tarafa yattığın zaman midenin bir tarafında birikiyor. Yani
2: üzerine yatarsak?
0: Üzerine yatarsan gelir. Yani üzerine yatarsan ya sağ
2: yatmayalım.
0: Ya sol yani öyle şeyde o etkiliyor yani. Yüksek yastık iyi bir fikir. Yani kaçışı engelliyor ama akşam yememek en kritiği. Eğer bunların dışında mide asidini baskılayıcı ilaçları öneriyoruz. Burada vermek istediğimiz mesaj şu. Şikayetin olmayacağın bir düzen tuttur diyoruz. Yani bu basit bir antasit de olabilir. Antasit ilaçlar da olabilir. Çiğneme falan şeklinde alınanlar. H2 reseptör blokerları da olabilir. Proton pompa inhibitörleri de olabilir. Hani doğrusu proton pompa inhibitörü değil. Yani sen günde iki tane ne bileyim antasit alarak şikayetlerini baskılıyorsan problem yok. Yani hani sen semptomun gittiyse sorun yok o açıdan. Ama bunu işte gece yatarken bir tane aldığında H2 reseptör antagonisti sağlıyorsan yine sorun yok. Yani illa proton pompa inhibitörü kullanmasına gerek yok. Ama kişinin eğer proton pompa inhibitörü ya da ilaca ihtiyacı varsa kullanmasında hiçbir mahsuru yok. Yani bunu da bu da mutlaka şey yapayım. Hani o dediğimiz değişiklikleri yaptı, yeme alışkanlıklarını değiştirdi, diyetine dikkat etti, şikayetleri geçtiyse ilaç almasın. Ama yani bunlara rağmen devam ediyorsa da mecbur yani yapacak bir şey yok. Reflü Türkiye'de %30 civarında gözüküyor ve hayat konforunu çok etkiliyor. Yani kullanması gerekiyorsa da kullanacak hasta. Bunların dışında bazı hastalar ameliyat gerekiyor. Bazı hastalara reflü ameliyatları gerekiyor. Çünkü kapak çok açık oluyor. Orada kocaman bir fıtığı oluyor. İşte o tip hastalara da yani ya ömür boyu ilaç kullanacaksın ya da ameliyat olacaksın diyoruz. Orada belli hesaplamalar yapılıyor. İşte asit kaçışıyla ilgili testler yapıyoruz. Ondan sonrasında ameliyat
1: kapak
0: görüyor.
1: Onarımı yapılıyor.
0: Kapak onarımı yapılıyor hocam. Son derece de etkili. Yani bu işi bilen biri yaptı mı 10 yıl ilaçsız, tertemiz, gitme %95.
1: Endoskopik
0: yani,
1: mi yapılıyor?
0: Şöyle laparoskopik yapıyorlar. Hı. Yani kapalı yapıyorlar. Çok da temiz yapılıyor. Yani ben eğer çok açıksa ve gençse hasta ameliyat öneriyorum. Ne ömür bu ilaç kullanacak yani? Ya şimdi 30 yaşında biri gelmiş diyelim. Yani kapak apaçık. Yani şimdi 100 yaşına kadar ilaç mı kullanacak yani? O tip hastayı gönderiyorum. Ama böyle 70-80 yaşında biri geldi kapak açık. Ya teyze sen idare et yani. Kullan ilacı şeklinde. Ama ben hastaya bırakıyorum. Tamam mı? Yani onu şeyde endoskopik reflü tedavileri de var. Mesela ben yapıyorum onu. Onlar da çok iyi. Yani yeni gelişiyor bu şeyler. O yemek borusuyla midenin bileşke bölgesini biraz yakıyoruz. RF dediğimiz bir yöntemle. Yakınca fibrotik koku. Evet evet. Argon plazmayla esasında yakıyoruz. APC koagülasyon yapıyoruz. Orayı yakınca fibrozis orayı toparlıyor ve kapanıyor. Hani çok büyük reflülerde çok tercih etmiyoruz ama böyle arada kalan hastalara çok iyi geliyor. Yani mesela 2 yıl ilaçsız gidiyor. 2 yıl sonra geliyor. Bir daha yapıyoruz. Bir daha oluyor. Yani buna ARMA diyoruz. İşte endoskopik işte reflü tedavisi diyoruz. Etkili. Yani benim yaptığım vakalarda genelde iyi sonuçlar alıyoruz. Ama dediğim gibi yani hayat tarzı değişiklikleri, yaşam tarzı değişiklikleri, gerekirse ilaç, gerekirse ameliyat, gerekirse şeklinde bir şekilde tedavi olması gerekiyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Kimler endoskopi olsun? Yani bu çok önemli bir mesaj. Yani eğer 5 yıldan uzun süredir reflünüz varsa... Yani 5 yıldan uzun süredir reflü varsa, eğer 40 yaşın üstündeyseniz ve ağzınıza acı su

0: geliyorsa, yanmanız oluyorsa, yutma güçlüğünüz varsa, beraberinde kilo kaybı, sarılık ya da karın ağrısı gibi semptomlarınız varsa, ailenizde gastrointestinal tümör öyküsü varsa mutlaka endoskopi olmanız gerekir.
1: Bunun sebebi herhalde şey hocam, sürekli orada kaçış olunca Barrett özefagusu diye
0: Aynen.
1: bir şey vardı. Kansere yol açabilir mi?
0: Evet. Hocam reflün zaten en ciddi şeyi o. Yani birincisi yaşam kalitesini etkilemesi, ikincisi de kanser yapması. Yani yemek borusu alt uç kanserinin en sık sebebi reflü. Çünkü asit sürekli o dokuyu yakınca sürekli yanan yanan yanan doku bir süre sonra tümör geliştiriyor. Barrett dediğimiz hücresel değişiklikler oluyor. O yüzden reflü bu yüzden önemli. Yani hani alt yemek kanser gelişimi nedeni. O yüzden 5 yıldan uzun süre semptomu olan 25 yaşında bile olsa olmasını öneriyoruz. 40 yaş üstü semptomu varsa direkt yapıyoruz. Öyle 5 yıl 5 yıl yok yani. Yani hakikaten bir aydır bile varsa bakarız. 40 yaş bizim için alarm semptomu. Demin dediğim semptomların hepsi de tümörü ekart etmeye çalışıyoruz. O yüzden endoskopiye mutlaka gelsinler.
2: Bu bölümde reflü hastalığını konuştuk sayın dinleyenlerimiz. Unutmayalım, ihmal edilen küçük sağlık sorunları ileride daha büyük engellere, hastalıklara dönüşebilir. Çok teşekkür ediyoruz konuk doktorumuza, Profesör Doktor Bülent Değertekin'e, değerli vaktini bizlere ayırdığı, buralara kadar yorulup geldiği bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığı için.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Ve her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraberdi. Bir başka bölümde tekrar birlikte olabilmeyi umuyoruz. Hoşça kalın.

0: Turkuaz.
1: Daha kurulduğu tarihten itibaren bilginin önemini kavramış olan Osmanlı Devleti, hem devletin hem de toplumun çeşitli kritik kademelerinde alimlere, yani bugünün ifadesiyle bilginlere yer vermişti. Osman Gazi'nin hemen yanı başında birkaç ilim otoritesi bulunmakta, Fatih ya da Yavuz gibi kudretli sultanlar, etraflarındaki kudretli alimlerin varlığından güç almaktaydı. Kanuni gibi bir dünya padişahı bile, Ebu Suud gibi bir alimin rehberliğine her zaman muhtaç olduğunu sürekli dile getirmekteydi. Maddi iktidar, ilmi iktidarla el ele koşmaktaydı. Osmanlı'nın ufkunun bütün bir cihan olduğu tespit edilebilirse, Osmanlı Devleti'nin alim figürüne neden bu kadar önem verdiği de anlaşılabilir. Çünkü alim, devletin aklıydı. Padişah kılıcı ve teraziyi simgeliyor, bu kılıcın yerinde kullanılması için gereken rehberliği ise alim sağlıyordu. Alim, devletin savrulup gitmemesi, makul ve insani bir hattı izlemesi için gereken zihni temsil ediyordu. Devletse bu zihni taşımak ve onun yol göstericiliğinde serpilmek zorunda olan gövdeydi. Birçok Selahattin Camii'nin bir medreseyle çevrilmiş olması ve medrese vakfiyelerinin bugün için bile göz kamaştırıcı boyutlarda maddi zenginliklere sahip olması, Osmanlı'nın temel devlet politikalarından olmuştu. Devletin kendilerine sağladığı bu maddi imkanlar yanında, alim toplum katında da yüksek itibara sahipti. Toplum, alim figürüne büyük saygı duyuyor, alimi peygamberin mirasçısı ve temsilcisi olarak görüyordu.

0: Her türden sorununu çözme işinde alimden yardım bekliyor, evlenirken, boşanırken, çocuğu doğduğunda, bir yakını öldüğünde, hasılı insan hayatının her türden kırılma noktasında alimin hayati rehberliğine muhtaç olduğunu biliyordu.
1: Turkuaz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 14 Temmuz 2026 ve günlerden salı. Kalplerin ve seslerin, duyguların buluştuğu program akşamın adresi saat 22'yi gösterdiğinde başladı ama bu haftalık 15 Temmuz özel programları nedeniyle 1 saat değil 45 dakika kadar sürecek. Yayın kumanda masasında sesimizi sizlere en iyi şekilde Ali İhsan Yıldız ulaştırıyor bu akşam ve mikrofonda ben Burak Pekcan. Hoş geldiniz dostlar.

Ve işte o en sevdiğim an, dostlardan gelen güzel mesajlar. Facebook sayfasından bana ulaşabilirsiniz demiştim. İşte ulaşan dostlar. İbrahim Kaçar ilk olarak yazmış bu akşam sayfamıza. Hoş geldiniz diyor. İyi yayınlar diliyorum. Eskişehir'den selamlar demiş. Memleketime de İbrahim Kaçar'a da benden selamlar olsun. Çok teşekkürler efendim. Orman Beyliköy'ü Tokat'tan selamlar gönderiyor. İlyas Aydın sıradaki müziği İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Melih Karatepe, Sedat Uzun, Veysel Şahin, Gürcan Hüsbal, Ahmet Can'a armağan ediyor. Antalya'dan Veysel Şahin, Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Hüsbal, Türkan Tanrıverliler için Neşet Ertaş'tan bir isteği var. Onu da aldım sıraya efendim. Sevgili Ahmet Can, merhaba Burak Bey, kolay gelsin demiş. Ankara'dan Müslüm Gürses, Yalnızlar Rıhtımı bugün dinler miyiz? TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan etmiş. Elbette dinleriz efendim, elbette dinleriz. Fikret Kar, teşekkürler demiş.

Ordu'dan selamlar gönderiyor. Leyla Çabuk Yücedağ başında yanar bir ışık türküsü. Güzeldir, dinleriz tabii. Hayırlı akşamlar size de Leyla Çabuk. Hatice Öney selamlar gönderiyor Kopenhag'dan ay yıldızlı bayraklarımızla. Güzel bir eser lütfen demiş. O zaman benim listemden güzel bir eser Hatice Öney'e de armağan edeceğiz. Alkışlar. Bu alkışlar aslında benim biraz sizin mesajlarınızı okumamı zorlaştırıyor. Daha küçük bir alkış emojisi bulursanız sevinirim sevgili Abdülkadir Yentür. TRT Radyo diyor, güzel eserlerin radyosu. Sıradaki eseri Ceyhan'a armağan ediyor. İsmet Köklü Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden selam ve sevgiler göndermiş. Bekliyoruz efendim, kolaylıklar, iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkürler İsmet Köklü Kayseri Kara Kimse'ye de benden selamlar olsun o zaman. Gürcan Üsvalı iyi akşamlar, iyi yayınlar olsun Burak Bey diyor. Her akşam istek yazmasam da dinlemedeyim demiş. Çok teşekkürler efendim, çok teşekkürler. Beni unutmadan yazan dostlarım Veysel Şahin ve İlyas Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Aynı dilekleri ben de dostlarıma. Selda Bağcan'dan Sivas yollarında çalarsanız memnun olurum demiş. Tabii ki efendim, bakacağız ona da. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler gönderiyor. Sevgiler olsun. Fatma Fatih, merhaba Burak Bey. Mersin'den selam ve sevgiler. Uras da selam söylüyormuş demiş. Gözlerinden öpüyorum Uras'ın da. Sağ olun, sağ olun. Mersin'e de benden en içten sevgilerim de. Fatma Fatih dinleyicim, eski dostumuz. Ne demek? Ve efendim, şimdilik görebildiğim mesajlar bu kadar. Bir müzik daha mı dinlesek, ama isteklerimiz de bayağı var. O zaman hemen sıradaki şarkımızı Neşet Ertaş'tan türkümüz hazırmış. Kim istemişti diye bir kez daha şöyle gerilere doğru gidiyorum. İlk isteği Veysel Şahin istemişti galiba. Neşet Ertaş'tan Gönül Dağ. Buyurun efendim. Değerli ustayı da saygıyla, rahmetle anmaya başladık bile.

Antalya'dan Veysel Şahin'in Dostlarına Armağanıydı efendim. Neşet Ertaş'ı da saygıyla anmış olduk böylece ve Ankara'dan Ahmet Can. Müslüm Gürses Yalnızlar Rıhtımı bugün dinler miyiz diye sormuştu. Dinleriz elbette efendim, buyursunlar.

Müslüm Gürses'i de saygıyla, rahmetle anarak dinlemiş olduk sevgili dostlar. Ve efendim Fatih Tirsi yazmış az önce sayfamıza. Merhaba Burak Bey, Tirsi Malikanesi'nden sevgilerimi sunuyorum. Yol ve yolculuk olunca zihnimde üç eser birden çalmaya başladı. Uğur Önür, Umut Sülünoğlu, İsmail Çakır'ın birlikte okudukları Neşet Ertaş eseri Yolcu, Ümit Tokşan yorumuyla Erciş'le Emrah'ın nefis eseri Bir Yiğit Gurbete Gitse ve İlkay Akkaya'nın müthiş yorumuyla şair Mehmet Çetin'in şiiri ve bestesi İlkay Akkaya'ya ait olan Yol. Yol ve yolculuğu çok seven, hayali bir gün Lexus RX arabası olursa tüm Avrupa'yı karış karış gezmek olan biriyim. Ne güzel yolda dinleme listesi yaparım diyor. Ne güzel olur inşallah o hayale kavuşursunuz sevgili Fatih Tirsi. Buradan dua ediyorum sizin için. Efendim bakacağım tabii ki isteklerinizi şimdi gördüm. Umarım bir tanesi mevcuttur, en azından bir tanesi. Devam edelim dostlardan gelen diğer isteklere, şöyle bir göz atıyorum. Nerede kalmıştık? Müslüm Gürses'i dinledik. Ahmet Can da teşekkür ederim Murat Bey demiş. Eksik olmayın efendim, eksik olmayın. Sağ olun. Yüce Dağ başında yanar bir ışık türküsünü demek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişti ordudan Leyla Çabuk. Buyursunlar efendim. Hayal has söylüyor.

Sanatçımız Hayal Has Yücedağ Başında Yener Yanar Bir Işık türküsünü seslendirdi efendim. Oradan Leyla Çobuk'a armağan ettik. Dostlardan mesajlar gelmeye devam ediyor. Bordo Mavi Kalplerle Zehra Kayan Fruncu İsviçre Mölfin'den ulaşmış. Hayırlı akşamlar dostlar. Yayınlar değerli sunucumuz. Teknik Masa diyor. Size de hayırlı akşamlar olsun. Sevgili Zehra Kayan Fruncu. Burak Bey, Lexus arabamız olmayabilir ama Afyon'dan Cumhuriyet tesislerinden gelen vişneli ekmek kadayıf muz ve kaymağımız var. İmkanlar şimdilik buna izin veriyor. Lexus konusunda bilahare geleceğiz artık demiş. İnşallah efendim, inşallah o elinizdeki harika görünüyor. Afiyet olsun. İşte hani benim de böyle bir anılarım canlandı o fotoğrafı görünce. Selamlar bir kez daha sevgili Fatih Dirsi dostumuza. Bu arada üzücü haber Fatih Bey. Hani yol hikayeleri dedik, yollar dedik. Benim de aklıma çok güzel yol türküleri, yol şarkıları geldi. Biri Mamak türküsü vardır mesela, o aklıma geldi az önce. Ama ne yazık ki o da yokmuş. Hani hangisini armağan etsen diye Mamak türküsünü yeni türkü grubu seslendiriyordu ama bulamadım. Başka türkülere, şarkılara da baktım. Artık size yeni bir yol hikayesi yazacağız. Benim ise de bir Efkan Şeşen'den bir çalışma var. Artık yeni yol hikayemiz olsun. Yürekte yaralar türlü türlü. Size armağan ediyorum efendim. Buyurun.

Şeşen'den dinledik sevgili Fatih Tirsi'ye armağan ettim efendim. Yürekte yaralar türlü türlü dedi Efkan Şeşen çalışmasında. Efendim Gürcan Üstbal her ne kadar her akşam yazmasam da dinlemedeyim diyordu. Dostları Veysel Şahin ve İlyas Aydın'a da çok teşekkür ediyordu. Selda Bağcan'dan değil ama İlker Türkdoğan'dan istediğiniz türküyü buldum efendim dinleyelim.

İlke Türkdoğan mikrofondaydı. Sevgili dostlar, Mersin'den Gürcan Hüsbal için dinlettik bu güzel türküyü. Ve efendim, dostlardan gelen mesajlar var. Sevinç Altınordu, Adana Karataş dinlemekte diyordu. Adana Karataş halkına da selamlar olsun. Sağ olun. Şimdi bakıyorum şöyle sayfamıza, isteklere. Yine istekler var ama benim armağan edeceğim o bir Oğuz Aksaç türküsü var. Yola Yoldaş Olanlar albümünden bir türkü buldum Oğuz Aksaç'tan elbette. Mersin'den sevgili Fatma Fatih dinleyicimize armağan edelim.

Mersin'den Fatma Fatih'e armağan etmiştim, teşekkür ederim demiş. Eksik olmasın, selamlar olsun bir kez daha. Yola yoldaş olan bütün dostlara da armağan olsun efendim. 2010'da yapmış bu albümü Oğuz Aksaç. Evet, dostlardan gelen mesajlar, istekler vardı. Güzel bir eser lütfen demişti Kopenhag'dan Hatice Öney. Benim listeden Emel Sayın'dan bir şarkı var. Buyurun efendim, size armağan edelim.

Kopenhag'dan Hatice Öne'ye armağan etmiştik sevgili dostlar. Ve efendim programın başında söylemiştim ama belki daha sonra açanlar vardır radyomuzu. Bu hafta 15 Temmuz özel yayınları nedeniyle Türkiye'nin Sesi Radyosu yayın akışında bir değişiklik oldu. Akşamın Adres programı genellikle bu hafta 45 dakika kadar olacak. Yani birazdan hadi hoşça kalın ben gidiyorum diyebilirim dostlar. Pamela'yı dinliyoruz şimdi.

Evet dostlar, veda zamanı. Kalplerin, seslerin, duyguların buluştuğu program Akşamın Adresi. Bu akşam ne yazık ki biraz erken noktalanıyor. Mersin'den selam yazan Fatma Fatih'e dünyalar tatlısı Uras'a, Adana Karataş'tan Sevinç Hanım'a, Fethiye'den Bayram Bey'e, Eskişehir'den İbrahim Bey'e ve Kayseri Karakimse'den İsmet Köklü'ye gönülden teşekkürler. Fatih Tirsi'ye de Afyon'un o nefis vişneli ekmek kadayıfı için afiyet olsun diyelim. Lexus konusunda cebe koyduk. Antalya'dan Veysel Şahin'in selamladığı tüm dosta, İlyas Aydın'ın Tokat'tan gönderdiği o güzel enerjiye ve her akşam bizi sessizce dinleyen Gürcan Üspal'a selam olsun. Teknik Masa'da yayına sizlere ulaştıran çalışma arkadaşım sevgili Ali İhsan Yıldız'a teşekkürler elbette. Yarın akşam saat 22'de Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda buluşuncaya dek unutmayın, zaman, ses ve duygular kalıcı oluyor bu programda. En içten sevgilerimle. Hayırlı geceler dostlar. Ben Burak Pekcan.

0: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gece Fethullahçı terör örgütü mensupları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ele geçirmek amacıyla harekete geçti. Milletin silahları millete çevrildi, savaş uçakları ve helikopterler sivilleri hedef aldı, Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı, kamu kurumları saldırıya uğradı. Tarihinin en büyük ihanetlerinden biriyle karşı karşıya kalan Türkiye, bir yandan da tarihinin en güçlü demokratik direnişlerinden birini sergiledi. Milyonlarca vatandaş demokrasi ve devlete sahip çıkmak için meydanlara indi. Halkın iradesine karşı başlatılan darbe girişimi, halkın direnişiyle başarısız oldu. Serinin bu bölümünde 15 Temmuz gecesi yaşananları, darbe girişiminin kritik dönüm noktalarını ve milletin destansı direnişini ele alacağız. Konuğumuz gazeteci yazar Yusuf Alabar'dı. Başaramadılar podcast serimizle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Bir önceki bölümümüzde FETÖ'nün nasıl bir örgüt olduğunu, yapılanmasını, tasfiyesini ve darbeye giden süreci konuşmuştuk. Serinin bu bölümünde de 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşananları konuşacağız. Konuğumuz gazeteci yazar Yusuf Alabar da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Alabar.
1: Hoş bulduk İpek Hanım. İyi yayınlar.
0: Efendim 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye tarihinin en karanlık gecesini yaşadı. 2016 gecesinde ne yaşanmıştı? İlk olarak buradan başlamak isteriz.
1: 15 Temmuz gecesinde Türkiye sanırım bu alçak kalkışmayı köprülerin trafiğe kapatılması, yani Boğaziçi Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılmasıyla öğrendi. İlk başta millet bunu bir terör eylemi gerekçesiyle güvenlik güçlerinin alabileceği bir önlem olarak görse de daha sonra Ankara semalarında P-16 uçaklarının çok alçak uçuşlar yapması bir şeylerin ters gittiğini aslında millete göstermişti. Dolayısıyla o saatte yaz sıcağında geç kararan bir havada daha yeni akşam yemeğini yemiş Türk halkı İstanbul ve Ankara'daki bu hareketlilik üzerine bir şeylerin yanlış gittiğini saatler geçtikçe daha iyi anlamaya başlamıştı ki daha sonrasında saat 23.02'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı Binali Yıldırım bunun silahlı kuvvetler içerisindeki bir yapılanmanın kalkışması şeklinde nitelendirince konu resmiyete kavuştu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı bunu aleni bir şekilde duyurduktan sonra da millet tabii bu konuyla ilgili yapması gerekeni yaptı ve sokaklara yavaş yavaş dökülmeye başladı. 23.08 ile 23.56'da hem Ankara Emniyeti vuruldu hem de Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı vurularak bir mermiyle 51 polisimiz şehit edildi. Mesela bu konuyla ilgili biz aslında terör eylemi var zannediyorduk şeklinde FETÖ'cülerin ortaya koymuş olduğu yalanların çürüyeceği en önemli noktalardan bir tanesi bu. Çünkü terör eylemi olduğunda Gölbaşı Özel Harekat Dairesi'nde bu ülkenin başkentini korumak maksadıyla gece nöbete kalan 51 tane polisin tek bir mermiyle şehit edilmesi tabii vicdanları büyük bir şekilde kanattı. Hala da kanatmaya devam ediyor. Gelelim 23.56'da Gölbaşı Özel Harekat vurulduktan sonra 00.13'e. 00.13'te TRT'yi yani içinde bulunduğumuz kurumu ele geçirebilmenin önemine atfen bu kuruma yönelik baskılar yapıldı ve kurumdan 00.13'te TRT üzerinden bir korsan bildiri yayınlandı. Bu korsan bildirinin sahipleri de kendilerini Yurtta Sulh Konseyi diye tanımladılar. Sözde korsan bildiriden dakikalar sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde ilk kez bir siyasi lider Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı ve millete seslendi. Milletimizi meydanlara davet ediyorum. Zaten halk o ana kadar Zırhlı Birlikler Okulu'nun önünde, Boğaziçi Köprüsü'nün önünde, TRT'nin önünde ve birçok kritik yerde, Genelkurmay'ın önünde, Külliye'nin önünde toplanmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısıyla birlikte adeta millet kendi iradesine sahip çıkmak maksadıyla o gece büyük şehirlerin tamamında 81 vilayette 1000'e yakın ilçede sokağa çıktı. Zaten olayın renginin de değişmeye başladığı an işte bu kırılma anı oldu. Yani bir liderin halkıyla birlikte hareket etme konusunda ortaya koymuş olduğu irade darbeler tarihi konusunda akademik çalışma yapmış birisi olarak gördüğüm en önemli farktır. Saat 2.30'da bir kahraman piyasaya çıktı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirerek Ankara içerisindeki kritik merkezleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine sızmış özel kuvvetler mensuplarıyla bastırmaya yeltenen bir haini, Ömer Halis Demir isimli bir kahraman geldi, alnının ortasından vurdu ve buna mani oldu. Fakat yetinmediler. Saat 2.42'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Gazi Meclisi bombalandı. 1921 ve 22 yıllarda verilen milli mücadelede dahi düşmanın

0: elinin değmediği gazi meclise bomba atmakta hiç tereddüt göstermediler. 3.20'de meclis ikinci kez, bir kez daha havadan uçan uçaklar tarafından vuruldu. Saat 4'ü gösterdiğinde Türkiye meydanlardaydı ve çok iyi hatırlıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'na indi ve milletine hitaben bir konuşma yaptı. Bu artık darbenin başarılı olmayacağının en önemli kırılma anlarından bir tanesiydi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yunan adalarına kaçtığı, Almanya'ya kaçtığı gibi özellikle hem Türkiye içerisinde hem de uluslararası yayın kuruluşlarında haberler yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem milleti davet etmesi hem de kendisi düşman uçaklarına yakalanmadan İstanbul'a inip milletine açık bir konuşma yapması keza yine darbecilerin ümitlerini ellerinde solduran çok önemli hamleydi. Saat 5.47'de Cumhurbaşkanı İstanbul'a indikten sadece 1 saat 47 dakika sonra bu sefer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde birçok vatandaşımız şehit edildi. Saat 6.40'da Boğaziçi Köprüsü'nde o saate kadar köprüyü trafiğe kapatıp milleti orada tanklarıyla ezen, keskin nişancı tüfekleriyle Boğaziçi Köprüsü'nün önünde yapmayın, millet iradesine gasp etmeyin diyen, ellerinde Türk bayrakları olan vatandaşa silah açanlar hepsi teslim alındı ve 6.40 itibarıyla köprülerin üzerinde bir direniş kalmadı. Saat 8.52'ye geldiğinde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın kurtarıldığı ve kendisinin de Binali Yıldırım'ın yanına, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanının yanına geldiğini hep birlikte gördük. 12.57'ye geldiğimizde 16 Temmuz'da öğle olduğunda güneş tam tepedeyken Binali Yıldırım çıktı. Bu alçakça darbenin bastırıldığını söyledi. Tabii biz burada olayı çok kısa bir şekilde anlatıyoruz ama bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokrasiye olan ilgisinin, alakasının, aşkının ve milletin de demokratik anlamda oy kullandığı bir iktidara yönelik gerçekleştirilen bu saldırıya karşı 252 şehit vermesine, sayısız yaralı vermesine, bacakları tankların altında kopmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde demokrasinin kökleşmesi için kanını akıtabilecek kadar önemli evlatlar barındırdığını gösteren çok önemli bir direnişti. Bu direnişten sonra ve 15 Temmuz'un bastırılmasından sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Her şey değişti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenlik paradigması da değişti. Siyasete hat bildirenlerin de artık kendi koltuklarında meşru çizgisinin içinde kalmasıyla ilgili hususlar karara bağlandı ve bugün geldiğimiz noktaya Türkiye Cumhuriyeti Devleti geldi. Eğer o gün biz bu darbeyi bastıramasaydık, Türkiye Cumhuriyeti Devleti korkarım ki sadece darbecilerin yönettiği bir ülke olmaktan çıkacak, birkaç parçaya da bölünmüş bir ülke olarak bugün yoluna revan olacaktı. Ne terörle mücadelemiz bitecekti, ne Suriye'de ne Irak'ta bugün yaşadığımız gelişmelerin yaşanma şansı, ne de savunma sanayinin bugün geldiği nokta, ne de şu an yayını yapmış olduğumuz devlet kuruluşunda bu şekilde hakkaniyetli, adaletli bir yayın yapma hakkımız ve imkanımız olacaktı diyerek ben sorunuzu cevaplamış olayım.
1: Sayın Alabar'da halkın direnişinden bahsettiniz. 15 Temmuz 2016 gecesini çok güzel özetlediniz. Dakika dakika o güne geri döndük. Sizce halkın direnişindeki o temel motivasyon kaynağı ve sosyopolitik sebep neydi? Sıradan insanları birer demokrasi kahramanına dönüştüren temel motivasyon kaynağı neydi?
0: Benim babam hala hayatta, 90 yaşında. 27 Mayıs 1960 tarihindeki alçak darbede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde asker olarak görevde bulunan bir isim. O darbe ve sonrası Anadolu'da yaşayanlar bu coğrafyada hala hatırlıyorlar, babamın örneğinde verdiğim gibi, ve onların içerisinde bu darbelere karşı bastırılamayışından kaynaklanan büyük bir kin vardı. Keza 12 Eylül'de, keza 28 Şubat'ta postmodern darbe yapanlara, insanların eğitim haklarını elinden alanlara, insanlara neyin nasıl yapılması gerektiğini kendi doğruları mucibince dikte edenlere karşı müthiş birikmiş bir kin vardı. Ve bu kin vardı ama bunun bir kinetik enerjiye dönüştürülmesi lazımdı. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de bastırılamamış darbeler ve bu darbeler konusunda direnememiş siyasi liderlerden ziyade bir lider çıktı, halkımın arasındayım, meydanlardayım, halkımızı da meydanlara davet ediyorum demesi, o söylemiş olduğunuz sosyopolitik gerçek ve milletin vicdanında birikmiş olan kin ile de birleştiğinde Türkiye'de darbeye karşı müthiş bir direnç ortaya koyulmasına yol açtı. Bunun dışında iletişim vasıtalarının son derece gelişmiş olması, darbeyi bastırmak için sadece TRT'yi ele geçirmenin kifayet etmediğini, cep telefonlarından insanların haberleşerek darbeye karşı neler yapabileceklerini konuştuklarını, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının bile kendisine uzatılan bir cep telefonu vasıtasıyla bütün Türk toplumuna ulaştırılması, tabii ki darbeler konusunda o güne kadar başarılı olmuş darbecilerin bundan sonra hesap verme döneminin başladığı bir zaman dilimine tebdil olmasını sağladı. Dolayısıyla ben konuyu kendi içerisinde 15 Temmuz'un öncesindeki 17-25 Aralık'taki hukuk yolu üzerinden yapılmaya çalışılan darbede siyasetin ortaya koymuş olduğu birçok reform hareketinin ve emniyet teşkilatının bu konuyla ilgili tekrar formatlanmasının başarıda çok önemli rol aldığını, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bu kliğe asla ve asla paye bırakmak istemeyen kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatanına, milletine, milletin iradesine saygılı evlatlarının keza çok önemli olduğunu, iletişim vasıtalarının burada çok önemli ve kıymetli olduğunu ve milletin yaşananlardan dolayı, yani FETÖ'nün ülke içerisinde yapılanmasından duyduğu nefretin sokağa dökülmesi olarak yine keza farklı bir parametre, ama bütün bunların üzerinde de bir siyasi parti liderinin, ülkenin cumhurbaşkanının, devlet başkanının halkımızı meydanlara davet ediyorum diyerek nasıl liderlik yapılması gerekiyorsa o şekilde liderlik yapılmasıyla da birleştiğinde Türkiye'de ilk kez siyasi tarihinde bir darbe milletin çıplak elleriyle bastırılmış oldu. Elbette bunun bize bedeli çok büyük oldu. 252 şehidimiz var. Darbe başarılı olmuş olsaydı onların hepsini darbeciler hainler listesi yayınlayarak direnenleri hain ilan edeceklerdi. Ama çok şükür bu milletin çıplak elleriyle bir direniş ortaya koyması bizi bugünlere kadar gelmemizi sağlayan en önemli amil oldu.
1: Sayın Alabar'da 15 Temmuz gecesine ait unutamadığınız en önemli an hangisiydi?
0: 15 Temmuz gecesinde benim açımdan en önemli dönüm noktalarından bir tanesi Zırhlı Birlikler Komutanlığı'nın önüne arkadaşlarımla birlikte gittiğimde ve orada darbeye karşı direnç gösteren vatandaşın arasına karıştığımda külliyeye sabaha karşı yapılan bombardıman oradan çok net bir şekilde hissedildi. Ve külliyenin meclisten sonra, çünkü saat 3'te meclisin vurulduğu televizyon ekranlarından verilmişti, külliyenin de vurulmaya başladığında en unutamadığım şey ihanetin DNA'larını bu insanların ne kadar bürüyebileceğine dair şiddetli bir ürperme içimde oldu. Ben o zamanlar kamuoyuna mal olmuş bir gazeteci değildim. Sıradan bir insan olarak, bu ülkede demokrasiye değer veren bir insan olarak oraya gittim ve normal bir vatandaş ne yapıyorsa ben de onu yaptım. En benim açımdan dönüm noktası olup yapabilecekleri kötülüklerin sınırının olmadığına bizzat kulaklarımla, gözümle şahit olduğum an benim açımdan 15 Temmuz, 16 Temmuz gecesi sabaha karşı yaşamış olduğum o andı.
1: Peki gece boyunca unutamadığınız o andan yola çıkarsak nasıl bir ruh hali içerisindeydiniz?
0: Yani şunu gördüm, bugün de bana bu yol göstermekte, TRT'nin önüne de geldim ve TRT'nin önüne geldiğimde insanların hiçbir siyasi fark gözetmeksizin TRT'nin önüne gelerek TRT'nin darbecilerin elinden kurtarılması noktasında gayret göstermesi bana bu ülkenin birlik ve beraberliğinin muhafaza edilmesi konusunda dahi bugün ışık tutan çok önemli bir şeydir. Ben bazen siyasi yorumlar yaptığımda, siyasete dair bir şeyler söylediğimde hep benim tedbirli olmamı sağlayan ana amil bugün de o olmaktadır. Yani evet, biz siyaseten farklı düşünebiliriz ama milletin iradesi çöpe atılmak istendiğinde, darbeciler tarafından gasp edilmek istendiğinde bugün siyaseten ayrışmış olduğumuz arkadaşlarım da TRT'nin yanındaydı diye hep düşünürüm ve daha ılımlı bir lisan kullanma konusunda hep beni temkinli olmaya iten en önemli husus bu olmuştur.
1: Geriye dönüp baktığınızda 15 Temmuz sizin için ne ifade ediyor?
0: 15 Temmuz benim açımdan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vesayet mekanizmasından çıkışını ifade ediyor. Eğer 15 Temmuz gecesinde Türk milleti iradesine sahip çıkmakta başarısız olsaydı, yine karanlık bir dönem Türkiye'nin önünde açılacaktı. Allah'a hamdolsun ki milletin çıplak elleriyle bastırılmış bir darbe sonrasında Türkiye vesayetin bütün unsurlarından kurtulmak için çok önemli bir zemin yakalamıştır. Terörün vesayetinden de, darbecilerin vesayetinden de, jüristokrasinin vesayetinden de, iş insanlarının vesayetinden de millet iradesi kurtulabildiyse bu 15 Temmuz sayesinde olmuştur.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: katkılarınız
0: ederim.
1: İçin. Gazeteci yazar Yusuf Alabar da bizlerle birlikteydi. Karanlık geceyi aydınlatan milli iradenin kahramanlarını saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz.

0: Efektör Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Hamiyet Kolçalar, Nermin Deniz Gökçer Perk, Güzide Hanım Nezihe Becerikli, İclal Candan İsen Say, Arif Bey Erol Keskin, Recep Zihni Göktay, Osman Erhan Yazıcıoğlu, Binbaşı Hilmi Bey Aytaç Yürük Aslan, Hamdiye Hanım Nezahat Tanyeri, Birinci Mülazım Nazmi Müşfik Kenter, Talip Alev Sezer.
1: Mundros Mütarekesi yıllarında İstanbul Merkez Kumandanlığında vazifeli olan Binbaşı Hilmi Bey, divan yolunda çocukluğundan tanıdığı Talip Bey'e rastlar. Bir kıraathaneye girdiklerinde delikanlının çalışma ihtiyacında olduğunu anladığından onu polis müdürlüğü siyasi kısım müdürüne bir kartla gönderir. O sıralarda işgal kuvvetlerine bağlı istihbarat teşkilatında Yüzbaşı Bennett adında zalim ve eğlenceyi seven bir subay vazife görmektedir. Yüzbaşı Bennett'in tutumu artık sabrı taşırdığından Osman'la arkadaşı Recep bir suikast hazırlamayı tasarlamakta olduklarını Talip'e açarlar. Talip iki delikanlının niyetini Binbaşı Hilmi Bey'e açar. Her iki vatansever de yaklaşan olaya uzak durmayı ve gereğinde yardımı uygun bulurlar.

0: Babam da nereye gitti Allah aşkına anne? Ferit Paşa'dan bir şey mi var yoksa?
1: Ne bileyim kızım. Şimdi geliyorum dedi, hala dönmedi. Hem kaç defa söyledim kızım, Sadrazam Paşa dediği.
0: Sıkılmaya başladım ben. Bize karşı neyse ama İclal'e karşı ayıp.
2: İster istemez konuşmak zorundadır yabancı mümessillerle Nermin'ciğim.
1: Bir de mavilini taktı arkasına.
2: Bakın efendim, uzaktan görünüyorlar. Bir şey not ettiriyorlar ayaküstü.
0: O tarafta yılışık bir yabancı subay var, bakamıyorum o tarafa.
1: Ne tarafta İclal'ciğim?
2: Sizin hafif sağınızda teyzeciğim.
1: Ha evet evet gördüm. Hay Allah, ayıp olmasa işaret edeceğim babana artık gel diye.
0: Anne, ilerideki adam polis müdürlüğündeki Arif Bey değil mi? Hanımı da sizi pek sever.
1: Hani? Ha o galiba.
0: İnşallah bu tarafa gelir de.
1: Gelirse ne olacak?
0: Ne olacağı var mı anne? Babamı gayet iyi tanır biliyorsun. Hiç olmazsa masamıza buyur edersin de bu kadar kişinin arasında sadece hanım olarak oturmaktan kurtuluruz.
2: Ya iyi olur teyzeciğim. Eniştemizin dönüşü daha uzayabilir.
1: Doğru söylüyorsun kızım.
0: Aman ne iyi, işte bizim masaya doğru geliyor anne.
2: Nermin'ciğim istediğin oldu.
0: Tabii değil mi ya? Etraftakilerden huzursuz oluyorduk artık.
1: Bizim beyin pek yapacağı şey değildir ama...
2: Muhakkak bir sebep vardır.
1: Ama kızım burnumuzdan geldi balı. Zaten ben sizin için geldim. İki güzel kızımın başında bulunayım diye.
0: Aman anne. Güzellik deyince benden önce İclal gelir.
2: Hayır sen.
0: Kabul etmiyorum. Bakın Arif Bey de orada birisine takıldı.
2: Merak etme, göz ucuyla sizi gördü. Yakından tanıştığınıza göre gelmemezlik etmez. İşte bu tarafa geliyor. Hanımı yok kendisiyle galiba.
1: Çok sevimli bir hanımı vardır ama böyle yabancı balolarına hiç gelmez. Benimki de ikinci zaten. Hep Nermin'in babasının ısrarı.
3: Hürmetler efendim, hürmetler. Ne güzel tesadüf, beyefendiyle biraz önce görüştük.
1: Evet efendim, buyurmaz mısınız?
3: İki dakika ilişeyim o halde hanımefendi.
1: Kızımı tanıyorsunuz. Bu küçük hanım da kızımın arkadaşı.
3: Tabii, tanımaz mıyım? Bizim hanım pek sever hanım kızımızı. Pek memnun oldum küçük hanımı tanıdığıma da.
1: Efendim, geçen sene bitirdi hanım kızımız Arnavutköy'deki koleji. Nermin'le pek sevişirler.
3: Maşallah, maşallah, maşallah. Bugünkü günde bizim hanımlarımızı, kızlarımızı böyle yerlere getirmek pek zor. Bizim hanımı mesela getiremiyoruz. Zaten kendisi de istemiyor ya. Bizlerinki ise hem vazife hem davete uymak.
1: Vazife mi? O neden beyefendi?
3: Bir cihetten öyle efendim.
0: Anne, belli etmeden bakın. Tam sizin karşınızda. Bir yabancı subay geldi. Yanında güzel bir kız, pek itibar ediliyor.
3: Evet evet, yüzbaşı Bennett. İyi tanırız kendisini.
2: Bu Silvia değil mi?
0: Galiba o, sen daha iyi tanırsın.
1: Ay pek de güzel bir şey. Demek tanıyorsunuz.
2: Evet o teyzeciğim, o başkası olamaz. Bizden bir büyük sınıftaydı ama konuşurdu.
0: Anne babam yanlarına gitti.

0: İnşallah bu defa boşa çıkmaz beklediğimiz.
1: Bu gece Recep, emeğimiz boşa çıkmayacak gibi geliyor bana.
0: Bekliyoruz. Allah vere de. Ya nereden esiyor bu pis rüzgar zaman zaman? 2 akşam önce ne iyiydik ha? Ya.

0: İçini rahat tut. Hazır mı senin her şeyin?
1: Evelallah, ne kadar kurşun varsa boşaltmak kaldı. Anlasın elin kafirin memleketin şerefiyle oynamak neymiş.
0: Dikkat et, vurulmamaya bak ha. Bu Bennett muhafızsız gezmez.
1: Biliyoruz be Osman, ne ile gezerse gezsin. Ölmek var, dönmek yok deriz ya.
0: Oğlum işte, marifet ha. Ölmeden istediğin yere varmak. Daha yapacak işlerimiz olacak. Kim bilir, belki de Ankara'ya.
1: Şşş, bak dinle.
0: Evet.
1: Duydun mu?
0: Evet evet, tamam duydum.
1: Sen istersen.
0: Tamam, gidiyorum. Saniyede yanındayım. Ama dur, daha var, biraz daha yaklaşsın.
1: Pekala, tamam, emniyet açık.
0: Dur, biraz daha yaklaşsın. O vakit biraz daha öteye giderim.
1: Sen bilirsin.
0: Ya da gerek yok ayrılmaya. Herifin arabasının sesini de ışıklarını da çok iyi tanıdım ben.
1: Nereden tanıdın?
0: Dün akşamdan evvelki akşamdan kolladım eğlenceden çıkışını.
1: Söylemedin ya bize. Ya
0: ne olacaktı ki söylesem? Kes artık şimdi. Hazır ol.
1: Hazırım.
0: Yat, biraz daha yere yat.
1: Tamamdır.
0: Ben de şöyle yatayım. Şimdi oldu.
1: Hey, gözünü sevdiğim.
0: Ben Bennett'e, sen muhafıza. Ya Allah. Tamamdır işi. Hadi yapış yere. Bu taraftan.
1: Tamam, sen kendine bak.
0: Koş çabuk.
1: Bu tarafa, bu tarafa.
0: Heh, orası daha iyi.
1: Osman, o taraftan olmaz be. İşitmiyor musun köpekleri?
0: Pekala. Gel bu tarafa dalalım.
1: Bizi bulabilirlerse bayram etsinler.
0: Tutamazlar artık.
1: Bu zifirde neyi yakalayacaklar ki?
0: Bereket Mehtap, geçen akşamki gibi değil.
1: Her şeyde bir hayır vardır.

0: Hoş geldin Arif Bey kardeşim.
1: Hoş bulduk binbaşım, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Nasıl olalım birader? Yüzbaşı Benit'e yapılan suikastla uğraşıyoruz. Merkez kumandanına bir yazı göndermiş işgal başkumandanlığı. Birer yazı da hariciye ile dahiliye nezaretine yazmış.
1: Evet, geldi bize şikayetleri. Gayet ağır bir yazı. İlle de suçluları bulacaksınız diyor.
0: Merkez kumandanı verdi bana zarfı. İçindekini oku, ne yaparsan yap dedi.
1: Dahiliye nezaretindeyse çekingenlik var. Öyle anladım yazının bize gelişinden sonraki havayı.
0: Ne çekingenlik birader, korkaklık.
1: Maalesef öyle, maalesef.
0: Şimdi ne yapacaksınız Arif Bey?
1: Ben de onu konuşmaya gelmiştim sizinle. Ama baktım kafamızın içindekiler aynı.
0: Başka nasıl olabilir ki aziz kardeşim? Memleketin temiz süt emmiş evlatları vicdanlarının sesini dinledikçe...

0: Ay, aman çekil şöyle ayağımın altından. Geliyorum, geliyorum. Ay Allah, kim bu böyle? Açıyorum. Kim o?
1: Biziz ana, yabancı değil.
0: Kimsin sen?
1: Talip abinin arkadaşları.
0: Aa, peki öyleyse.
2: Talip abi yok mu hanımanne?
0: Bu saat oldu, daha gelmedi ama gelir.
3: Bizi tanıdınız mı hanımana?
0: Dur bakayım, ha? Dur bakayım oğlum. Ha sen, bıçkın Recep değil misin?
4: Tamam ana, nasıl da bildin.
0: Ne duruyorsunuz kapıda, hadi girin içeri, girin.
2: Bu saatte rahatsız ediyoruz ama görmemiz lazım Talip abi.
0: Şöyle geçin, geçin.
4: Ayakkabıları çıkaralım da.
0: Şöyle geçin canım, şu odaya. İnşallah fazla gecikmez Talip. Size kahve yapayım.
2: Hiç zahmet etme hanımanne.
0: Siz evladımsınız benim canım. Ben de şöyle oturayım.
4: Buyur hanımana.
2: Bu resim...
0: Talip abinizin babası. Yüzbaşı olduğu zaman. Kaybedeli bir sene oldu.
2: Allah rahmet eylesin. Namazında vardık hanımanne ama elini öpemedik.
0: Ne yaparsın? Dünya bu. Binbaşılığına çok az kalmıştı. Hastalandı. Emekli olduktan sonra da çok yaşamadı.
4: Nişanı da var göğsünde.
0: Evet. Onu Dömeke Muharebesi'nde almış.
2: Bahtiyarmış ana.
0: Öyle diyelim. Yalnız binbaşı olamayışı içine dertti.
2: Kendine düşeni yapmış hanım anne. Ha. Dava burada.
0: Ha, geldi geldi. Bu Talip'in çalışıdır. Siz oturun. Siz oturun. Dur. Çekil bakayım aman çekil. Ayağımın altından. Her kapı çalındığı zaman hep ayağımı dolandırırsın bile. Çekil bakayım. Ha. Gel gel. Gel yavrum. Tam zamanında geldin.
3: Ne var ne yok bakalım anacığım?
0: Ve iki delikanlı seni bekliyor, odadalar.
3: Kim? Bizimkiler.
0: Hadi ben sizi yalnız bırakayım evladım.
3: Hoş geldiniz, hayrola?
2: Sen de hoş geldin abi, rahatsız ettik bu saatte.
4: Başımız dertte abi.
3: Ne oldu ki?
2: Anlatayım abi, senden saklımız yok. Biz bir iş yaptık.
3: Ne iş?
4: Hani şu Bennett dedikleri...
2: Ya Recep, acele etme de bir kişiden rahat dinlesin abi. Vallahi abi dayanamadık şu kafirin İstanbul'da yaptıklarına. Maslak'ta kestik otomobilinin önünü. Ver yansın ettik. Ölmüştür sandık kendisini, kaçtık oradan. Hala da kaçıyoruz. Herifin kumandanlığı, adamları, hatta abi bizimkiler bile bizi arıyor.
3: Biliyorum olanları.

0: Beni emretmişsiniz kumandanım.
1: Yeni inzibatlar çıkarıldı mı?
0: Çıkarılıyor kumandanım. Karavanadan sonra kıpyanıp derhal çıkacaklar kumandanım.
1: Ne kadar sürer?
0: Yarım saat sürmez kumandanım.
1: Gel benim odaya konuşacağız.
0: Başüstüne efendim.
1: Bizim Doru'nun pişlemesi. Yemi verildi mi?
0: Tavla çavuşuna emrettim. Verilmek üzeredir efendim.
1: Kantarması değişti mi?
0: Değişti efendim.
1: Pekala. Oğlum. Nöbetçi.
2: Buyurun kumandanım.
1: Çok mühim bir şey olmadan içeri kimse girmeyecek.
2: Başüstüne kumandanım.
1: Geç bakalım şuraya. Şöyle. Memnun musun buradan?
0: Sizin gibi bir kumandanın emrinde çalışmak bir şeref efendim.
1: Bırak bizi.
0: Bütün samimiyetimle söyleyeyim ki gerçeği söylüyorum kumandanım.
1: Harbiye nezaretinin önündeki yeni kurulmuş çadırları gördün mü?
0: Gördüm kumandanım.
1: Yeni asker elbisesi dağıtılmış kalabalığı gördün mü?
0: Evet efendim.
1: Bunların adı Kuvayi İnzibatiye. Hedefleri Kuvayi Milliye'yi vurmak.
0: Evet efendim.
1: Ne dersin bu işe?
0: Vuramayacaklardır kumandanım.
1: Ne? Demek kanaatin bu.
0: Evet kumandanım.
1: Peki bu kanaat sana nasıl geldi?
0: Madem ki Kuvayi İnzibatiye Mustafa Kemal Paşa'ya karşıdır, o halde başarıya ulaşamayacaklardır.
1: Neden?
0: Efendim, mektepten çıkar çıkmaz Gelibolu'ya gönderdiler bizi. Anafartalar grubuna. İngilizlerin salvolarından dağılan şarapneller yağmur gibiydi. Bir şarapnel o sırada grup kumandanımız Mustafa Kemal Bey'e vurdu. Ama nafile, hiçbir şey olmadı. Yanında yaveri Cevat Abbas Bey vardı. Ben o sırada 100 metre kadar yakınındaydım. Bir an eliyle göğsünü tuttu, bir şey yapamadı ona. Gördüm uzaktan, o kadar.
1: Demek sen de inanmışsın.
0: Evet binbaşım, inanıyorum. İnanmak gerek Mustafa Kemal Paşa'ya kumandanım. Bir şey yapamayacaklar ona kumandanım.

0: Jilal'cığım nasıl, memnun musun Mülazim Nazmi Bey ile evlendiğine?
1: Evlenişim annemle babamın isteğine göre oldu. Ben tabii hiç tanımıyordum kendisini. Koca olarak nazik, anlayışlı.
2: Şimdi nerede bulunuyor evladım?
1: Merkez kumandanlığında vazifeli teyzeciğim.
2: Nasıl, bari rahat mı?
0: Rahat olur mu anneciğim? Hele bugünlerde rahat olur mu? İşgalcilerin yüzünden her gün bir hadise. Birçoğu da askeri makamlara intikal ediyor tabii.
1: Nermin doğru söylüyor teyzeciğim. Hadiselerin birçoğu merkez kumandanlığına geliyor. Evrakın düzenlenmesi, hadiselerin incelenmesi işleri hep bizim beyin üzerinde.
2: Desene kızım, bir sürü mesuliyet.
1: Öyle teyzeciğim. Pek bahsetmez ama geçen gün söyledi biraz. Şimdi hani şu meşhur yüzbaşı Bennett var ya, işgal kumandanlığı tutturmuş bizim askeri makamlardan, ille suikastçileri bulun diye. Bizim merkez kumandanlığına baskı yapıp duruyorlarmış. Nazmi de o işlerle uğraşıp duruyor.
0: Anne, hani İtalyanların balosunda gördüğümüz kırmızı suratlı adam, şu Bennett dedikleri. Hmm.
1: Güzel bir kızla gelmişti baloya, kara gözlü. Güzel gözleri vardı, Silvia.
2: Aa, bizden bir sınıf büyüktü demiştin, ha, değil mi?
0: İşte o anne.
1: Evet, o efendim.
2: Aa, peki kızım, bizim beye söylesek, başka bir vazifeye naklettirsek Sadrazam Paşa'nın emriyle olmaz mı?
0: Tabii anne, neden olmasın?
3: Efendim, hoş geldiniz Arif Bey kardeşim, hoş geldiniz. Bir başımızı
4: bir görelim, şöyle rahatça evlerinde dedim. Rahatsız etmedim.
3: Rahatsızlık ya. Rahatsızlık ne demek kardeşim? Şöyle geç Allah aşkına. Daha rahat. Orası pencere öndür. Hava soğuk belki eser.
4: Pekala pekala.
3: Ne var ne yok?
4: Efendim, biliyorsun şu suikast meselesini. Hala kapanmadı gitti. Yazı üstüne yazı, baskı üstüne baskı. Son aldığımız yazıda, onu söyleyeyim, şu Osman var ya hani, Talib'in hakkında bilgi verdiği Osman. Onu iyi tanıyan bir meyhaneci eşkalini vermiş onlara.
3: Ya.
4: İstihbarat şubesinden gelen son yazıda, bu kişiyi bulmadığınız takdirde bizim bulmamız halinde tarafımızdan yargılanıp cezası verilecek.
3: Olmaz öyle şey.
4: Elbette olmaz, elbette olmaz. Kuru gürültüye papuç bırakacak değiliz. Yeri gelmişken onu söyleyeyim, senin Talip'ten gerçekten çok memnunum.
3: Sağ ol.
4: Hele bu işte bizim şubede bütün yük onun omuzlarında ama çok güzel idare ediyor çocuk. 40 yıllık istihbarat memuru gibi. Buraya onun da gelmesini söyledim.
3: İyi.

0: neredeyse gelir.
1: Çok memnun oldum buna. Bizi utandıracak genç değildir zaten. Yalnız affedersin. Ne emredersin diye sorma. Soramadım.
0: Vallahi orta şekerli bir kahve olsa kâfi.
1: Oğlum Abdullah.
2: Buyur kumandanım.
1: Bize içeri iki orta şekerli kahve söyle. Sen aşağıda bekle. Bir bey gelecek alırsın buraya.
2: Baş üstüne kumandanım.
1: Evet Arif Bey kardeşim, gelelim bizim mevzuya.
0: Evet gelelim. Bizim çocukların, Osmanlı Recep'in her ne surette olursa olsun korunması kanaatindeyim ben. Talibe bu yolda gizli talimat ver.
1: Talibin bu talimat canına minnet.
0: Aa, talip olacak galiba.
1: Herhalde odur. Tembih ettim Abdullah.
2: Bu tarafa galiba.
0: Uyanıktır, hemen bulur yolu.
1: Gel Talip, gel Talip. Gel, müdürünle bekliyoruz.
3: Hürmetler ederim amca bey. Hürmetler ederim müdürüm.
0: Sağ ol. Gel bakalım şuraya, gel.
3: Yok, şöyle oturayım müsaadenizle efendim.
1: Rahat ol. Müdürün de Osman'la Recep'i senin kadar düşünüyor.
3: Eksik olmasınlar. Kendileri bize misal olacak bir büyüğümüz oldukları için sayelerinde işler bu yengeme içinde istediğimiz yönde gelişiyor.
0: Evladım, bu hepimizin vazifesi. Bir müstesna adam Anadolu'da neler çekiyor, bunu biliyoruz. Mustafa Kemal Paşa'yı Trablus'tan bilirim ben. Tuttuğu yola baş koyduğundan eminim.
1: Elbette. Onun yolunda karınca kararınca çırpınan iki memleket çocuğunu ne olursa olsun kurşunlatmayacağız.

0: Ne güzel ötüyor şu çapkın kanarya.
1: Bugün cuma değil mi? Sen çarşamba günü dinleseydin, bülbülden farkı yoktu.
0: Çok seviyorum sesini.
1: Evde olsan daha fazla dinlersin.
0: Evde olmak mı? Nerede? Bundan sonra belki daha az gelebileceğim eve.
1: Neden? Ne var ki?
0: Şimdilik bir şey yok ama hanımcığım olabilir. Bak, sana bir şey söyleyecektim.
1: Dinliyorum.
0: Nermin Hanım senin yakın arkadaşın. Annesinin de seni sevdiğini söylersin.
1: Evet, öyledir. Çok iyi yürekli, cana yakın bir arkadaştır. Ama ne olacak?
0: Ondan bir şey istesen yapar mı?
1: Yapar. Ne isteyeceğim?
0: Babasının benim başka vazifeye tayinimi çıkarmasını.
1: Kolay bu. Güzide Hanım teyzeye de rica edebilirim. Hem de rahatça.
0: Güzide Hanım'ın beyi damat Ferit Paşa'nın katibi olduğuna göre isterlerse dileğimizi derhal yerine getirirler.
1: Evet, hem de pek çabuk. Ama neyi istiyorsun sen?
0: Üsküdar Müstakil Jandarma Takım Kumandanlığı'nı.

gerçek yapmaya. O romandaki hayali belki gerçek yapmaya. Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Durdu zaman.

Karar verdik, günlere günler ekledik, gökyüzüne

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Esinti başlıyor.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın baba emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle Doha'ya gitti. Erdoğan, Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. FETÖ ile mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin içeriden çökertilmek istendiğini söyledi. 15 Temmuz çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür dedi. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır uyarısı yaptı. MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı. İletişim Başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla başkent Ankara ve yurt genelinde çok sayıda etkinlik düzenliyor. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişi toplanacak. Etkinliklerde darbe girişimine karşı gösterilen direniş ve milli mücadele bir kez daha vurgulanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine katıldı. 15 Temmuz başlı başına bir kahramanlık destanıdır dedi. Bakan Göktaş, 15 Temmuz'un hakikati hafızalara kazıyan bir tarih olduğunu söyledi. CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları yargıya taşındı. Kurultay çağrısı yapılmadığı gerekçesiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurularak çağrı heyeti oluşturulması talep edildi. Özgür Özel ve ekibinin bu hamlesine CHP sözcüsü Müslim Sarı tepki gösterdi. Kurultaya şaibe ulaştıranlar kurultay için çağrı yapar, arınıp gelenlerle tertemiz bir kurultay yapacağız dedi.

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in şoförü İlker Çetin'in ifadesi ortaya çıktı. Çetin, dernek başkanı Haluk Levent'in kendi hesabı üzerinden para transferi yaptığını belirtti. MASAK raporlarında Çetin'in Yelizkaya'ya 210 milyon liranın üzerinde para gönderdiği tespit edildi. İlker Çetin ayrıca Levent'in talimatıyla aldığı nakit paraları ise Yelizkaya'nın hesabına yatırdığını söyledi. Çetin, Haluk Levent'in Kıbrıs seyahatlerinde kendi hesabı üzerinden 1 ila 2 milyon liralık kumarhane jetonu aldığını ifade etti. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları kanununa muhalefet suçlarına ilişkin soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda Tekirdağ merkezli Beşil'de 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan 23'ü çıkarıldı, hakimlikçe tutuklandı. 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 353 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilmişti. İstanbul Valiliği liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak birinci olan öğrenciler için ödül töreni düzenledi. Vali Davut Gül son 3 yılda LGS'de 500 tam puan alarak İstanbul'daki liselerde eğitim gören 1370 öğrencinin burs programından yararlandığını belirtti. Bu yıl tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte burs alan öğrenci sayısının yaklaşık 1700'e ulaşmasının beklendiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'ın güney bölgesine Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısını kınadı. Bölgemizde gerilimi daha da tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması çağrımızı yineliyoruz denildi. ABD ile İran arasındaki Hürmüz geriliminde tansiyon düşmüyor. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın İran hariç tüm gemi trafiğine açık olduğunu söyledi. ABD ordusu İran'a yönelik ablukanın Türkiye saatiyle 23'te başladığını duyurdu. Trump, geçiş ücretiyle ilgili ise geri adım attı. İlk açıklamasında Boğaz'dan geçen ticari gemilerden ücret alacaklarını söyleyen Trump, saatler sonra ücret almaktan vazgeçtiklerini açıkladı. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılarda şiddetleniyor. ABD, İran'ın Keşm ve Kiş adalarıyla Ahvaz kentine hedef aldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu da yanıt olarak Körfez'deki Amerikan askeri üslerini vurduklarını açıkladı.

maçında ilk finalist belli oldu. İspanya müthiş bir futbol ortaya koydu. Yarı final maçında Oyarzabal ve Pedro Porro'nun golleriyle Fransa'yı 2-0 yendi ve adını finale yazdırdı. İspanya'nın finaldeki rakibi de bugün belli olacak. Yarı final mücadelesinde İngiltere ile Arjantin Atlanta'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT Spor ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: genelkurmayın içinden ateş etmeye başladılar. Hem çatıdan hem genelkurmayın içinden hem de helikopterden ateş etti. Çünkü orası son kaleydi artık onlar için.
1: Her bir darbenin bir ülkeyi ne kadar geri götürdüğünü de biliyorduk. Buna tepki koymak adına dışarı çıkmam gerektiğini ve eşimin de metanetinin bozulmaması adına çocuklarımı öptüm. Ona da duygularımı ifade etmedim. Çünkü gittiğim zaman geri dönmeyeceğim. Kesinlikle o duygu bende vardı.
2: Eşini, evladını, sevdiklerini bırakıp sokaklara dökülen şehitlerimiz, gazilerimiz. Vatan size minnettar. Bu milletin birlik ve beraberliğini bozmaya yeltenenler cevabını 15 Temmuz'da aldı. Demokrasi her zaman darbeci zihniyete galip gelir. Millet iradesi her şeyin üstündedir.

0: Radyosu'ndan merhaba, ben Miray Önsal. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Ali Şahin'le yarım saat boyunca sizdeyiz. Bir haftanın ardından Mehmet Kancı ile gündemin kıyısında kalan fakat tüm dünyayı ilgilendiren haberleri konuşacağız. Merhaba Mehmet Bey, bugün dinleyicilerimizi neler bekliyor?
1: Evet, aşırı hava olayları Güney Asya'dan Avrupa'ya kadar rastlanan sıra dışı atmosfer olaylarını konuşmaya devam edeceğiz. Bu yaz mevsiminde, daha doğrusu 2026 yılının her günü neredeyse iklim değişikliğinin etkilerini bize ispatlayan vakalarla karşı karşıya kalıyoruz. Avrupa'daki durum tabii ki giderek daha tehlikeli ve ilginç bir hale geliyor ve virüsler, parazitler hayatımızın bir parçası haline mi geliyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde Cyclospora parazitine bağlı vaka sayısındaki artış dünya medyasının başlıca konularından biri oldu. Bu hafta Ebola ile ilgili yine artan vakalar var. Onların sayılarını da vereceğiz ama onun haricinde bir gelişme açıkçası Afrika'dan duyulmuyor. Sadece durumun daha kötüye gittiği anlaşılıyor. Ve tabii ki yapay zeka kaynaklı işten çıkarmalar giderek gündemdeki yerini daha fazla almakta. Fakat yapay zekanın eğitimdeki yeri konusunda da tartışmalar var. Norveç herkesin yaptığının tam tersini yapıyor. Hı hı. İskandinav ülkelerinin genel karakteristiğine uygun şekilde. Evet.
0: Şimdi o zaman aşırı hava olaylarıyla başlayalım. Bir yanda Avrupa'da bu çok sıcakları, aşırı hava olaylarını konuşuyoruz. Bir yanda da muson yağmurları var. Yani birbirini tetikleyen de bir denge var aslında. Bangladeş'te muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda bilanço gitgide ağırlaşıyor. Can kaybı 51'e yükseldi. Onlarca kişi de yaralandı. Ve yaklaşık 1 milyon kişi afetten etkilendi. 38 binden fazla kişi de sığınaklara yerleştirildi. Afetten etkilendi derken hani yaralanma ve can kaybının dışında işte evini kaybedenler, ne bileyim okula gidemeyenler, işinin aksatanlar vesaire, hepsine baktığımızda 1 milyon kişi ediyor ve çok ciddi bir rakam.
1: Daha sırf tabii ki Myanmar'daki soykırımdan kaçan Müslümanların sığındığı Rohingya'da kampların, onların sığındıkları kamplarda da durum yine son derece olumsuz koşullar hakim. Bangladeş bir de çelişkiler ülkesi. Yani insanların son derece düşük bir günlük gelirle yaşamak da diyemeyeceğim hayatta kalmaya çalıştığı bir ülkede, bir yandan da dünyanın bu en kalabalık ülkesi ve topraklarının büyük bir bölümü yılın uzun sürelerinde su altında kalan bu ülke nükleer enerjiye geçişe hazırlanıyor.
0: 2028'de tamamen faaliyete geçmesi planlanıyor burada, evet. Enerji santralinin nükleere karşı. Sadece Avrupa'da değil, Bangladeş'te adım atmış. Evet. Ve bu santralin ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık %15'ini karşılaması hedefleniyor. Proje gelişmekte olan ülkeler için nükleer enerjinin ekonomik ve sürdürülebilir bir çözüm olup olmayacağı açısından yakından takip ediliyor.
1: Tabii neden yakından takip ediliyor özellikle? Düşük maliyetlerle sanayileşmek isteyen ülkeler, ki Bangladeş'te bunlar arasında, bu işin üstesinden gelip gelemeyeceği merakla bekleniyor. Yani açıkçası Avrupa ülkeleri 1970'li 80'li yıllarda nükleer enerjiden vazgeçtikleri için pişmanlıklarını dile getirirken, bu kadar çok doğal afete, siyasi krize ve ekonomik krize maruz kalmış olan Bangladeş'in 2028 yılında ilk nükleer santraline kavuşacak olması da herhalde günümüzün çelişkilerinden bir tanesi. Değişik bir manzara. Bu arada Güney Asya'daki sel felaketi bölgeleri Bangladeş'le de sınırlı değil. Çin Halk Cumhuriyeti'nin güneyinde de çok şiddetli yağışlar ve ardından gelen su baskınlarının önüne geçemedi. Bir süper güç olmasına rağmen Çin Halk Cumhuriyeti de, hatta Amerika Birleşik Devletleri de bu durumdan muzdarip. Missouri'den özellikle bu hafta gelen bazı sel felaketi görüntüleri vardı. Yani dünyanın kuzey yarım küresi, güney yarım küresi, her tarafta bu anormal hava olaylarının önüne geçilemiyor.
0: Şimdi Avrupa'ya dönüp baktığımızda da 3. sıcak hava dalgası var. Bu etkili olmaya başladı. Hani insanlar ya bu geçip gidecek bir sıcak hava dalgasıydı diyordu. Belki kendini öyle rahatlatıyorlardı. Fakat çok da öyle olmadığı ortaya çıktı. İngiltere çarşamba ve perşembe günü için bazı bölgelerde 30 derecenin üzerine çıkmasının beklendiğini açıkladı. Yani 30 dereceyi, böyle santigrat dereceyi aşan sıcaklıklardan söz ediyoruz. Ve bu artık yeni normal

0: olmuş bir vaziyette. Bu yeni normal
1: Evet.
0: kelimesi de Covid'den sonra yerleşti dilimize ama bu da bir aslında baktığımızda felaket niteliğinde. Çünkü Avrupa hiç önceki ya daha önceki ölçülen dereceleri sıcaklık derecelerine hiç daha önce ulaşmadığı kadar ulaşmış bir vaziyette. İstatistikler de var. Dolayısıyla aslında öyle
1: Tabii.
0: nitelemekte de bence abes kalmıyor. Şimdi
1: Senin
0: Batı
1: aldığın
0: Avrupa'da kayıtlarda en sıcak Haziran ayı yaşanmış.
1: notlarda İngiltere için şu bence çok önemli. Yani bu sadece gündüzlerin 30 derecenin üzerine çıkması bir sorun değil. Geceleri 20 derecenin altına düşmemesiyle artık tropikal ülke sınıfına girdi neredeyse bazı Avrupa ülkeleri.
0: İşte çok enteresan. Ülkede bu yıl şimdiye kadar sıcaklığın 34 dereceyi aştığı gün sayısı 9'a ulaşmış. Bu verilerde 1976 ve 2020'de kırılan önceki rekorun üzerine çıkmış.
1: Evet.
0: Fransa'da da yine aşırı sıcaklar etkili ve bu orman yangınlarını da tetikledi. Hatta Paris'e yakın bir bölgede bu orman yangınları çıktı. Fontainebleau bölgesinde bu ormanların olduğu
1: Tabii bu
0: ve...
1: Fontainebleau'daki yangın yani tarihte görülmüş bir şey değil ve 1900 hektara galiba ulaşmış yangına.
0: 1900'e ulaştı bugün
1: Evet,
0: itibariyle.
1: ulaşmış ve şöyle manzaralar geliyor, sahneler geliyor Fransa'dan. Yangın söndürme uçakları Sen Nehri'ne iniş yaparak
0: Evet.
1: oradan su doldurup yangınları söndürmeye çalışıyorlar. Fakat bunda başarılı olamadılar.
0: Olamıyorlar.
1: Neredeyse 3-4 gündür bu Paris'e yalnızca 50 dakika mesafedeki ormanlardaki yangın önü bir türlü alınamıyor. Yüzlerce itfaiyecinin müdahalesine rağmen. Bu tabii yani yangınlar sadece yani ormanları yok etmekte kalmıyor. Bir de Paris gibi çok yüksek nüfuslu bir metropolün hemen yanı başında olan bu yangın hava kalitesini kirletmesiyle beraber muhtemelen orada yaşayanların önümüzdeki yıllardaki sağlık problemlerinin temellerini de atıyor.
0: Doğu Pirene bölgesinde de mesela 10 binden fazla kişi bu orman yangınları sebebiyle tahliye
1: Evet.
0: edilmiş ve alevler oradaki birçok köyü de çevreliyor.
1: Tabii.
0: Yani insanların işte bahçesi yanıyor vesaire. Bugün röportajlar da vardı uluslararası ajanslarda. Kimse bu kadar büyük ve önü alınamaz bir yangın olacağını öngörmemiş mesela. Benim en çok dikkatimi çeken buydu. Bu kadar büyüyeceğini, bu kadar alevlerin yayılabileceğini öngöremedik. Hani
1: Ya
0: tedbir de belki bu yüzden alınmıyor.
1: mesela İspanya'da yine geçen hafta yangında en son ölü sayısı 13'tü
0: Evet,
1: yanılmıyorsam
0: evet.
1: Endülüs bölgesindeki yangında. Burada ölenlerden 11'i İngiltere ve Belçika vatandaşlarıydı. Ve yapılan incelemelerde şunu fark etmişler. Bu kadar çok sayıda ölüm olmasının başlıca sebebi bu Belçika bölgede evleri olan tatillerini geçirmekte olan Belçika ve İngiltere vatandaşları yapılan uyarılarda tarif edilen tahliye rotalarının aksine bir dere yatağından bir vadiden çıkmaya kalkmışlar.
0: Evet, kendi kaçış
1: Evet,
0: rotalarını
1: oluşturmaya çalışmışlar ve bu büyük bir hata olmuş. 11 kişi sadece orada hayatını kaybetmiş. Bu Fransa'daki yangınlarda da 10 yangından 9'unun insan kaynaklı olduğu belirlenmiş.
0: evet, yani bu konuyla ilgili 59 kişi de gözaltına alındı.
1: Evet.
0: Şimdi insan kaynaklı diyoruz. İşte mesela örnek veriyorum bir sigara izmaritinden,
1: Evet.
0: işte ya da işte küçük bir kibritten vesaire hani
1: Veya da ormanda şimdi geçen sene Türkiye'deki
0: mangal.
1: yangınlardan bir tanesiydi. Tabii mangal
0: Evet.
1: klasik bir şey. Artık Türkiye'de yaz mevsiminin başlamasıyla beraber ormanlara girişler bu nedenle yasaklanıyor. Ama geçen yıldan benim hafızamda kalan bir sahne vardı. Bir villa inşaatının yanında demir kesme işlemi yapılırken çıkan kıvılcımlar bir anda o hemen yandaki malzemeleri tutuşturuyor ve hızla çalılık alanı daha sonra tutuşturup müdahale edilmesi imkanı bile vermeden daha sonra ağaçlık alana sıçrıyor. Yani bu tür durumlarda alevlerin yayılması devasa bir yangının başlaması dakikalarla bile değil, saniyelerle
0: Saniyelerle.
1: gerçekleşiyor.
0: Bir de işte sıcak havayla bağlantılı diyoruz.
1: Tabii
0: Sıcak
1: sıcak
0: hava,
1: rüzgarlarla.
0: evet, orman yangınlarını tetikliyor diyoruz. Hem de bitki örtüsünü özellikle maki gibi daha tutuşabilir bir bitki örtüsü orada varsa onların kuru olması da halihazırda yanmaya tutuşmaya çok müsait hale getiriyor
1: Evet.
0: bölgeyi. O sebeple de sıcak havayla işte arasındaki bağlantıyı da belirtmiş olalım. Şimdi Fransa'da yılbaşından bu yana yanan alan 32 bin hektarı aşarak geçen yılın tamamındaki seviyeyi geride bıraktı. Yetkililer özellikle sıcak havalarda söndürülmemiş izmarit ve mangalların büyük yangınlara yol açabileceği

0: uyarısında bulundu. İstatistiksel olarak da böyle gerçekten. Ve sadece bu sezon şimdiye kadar yaklaşık 14.500 hektar kül oldu.
1: Evet.
0: Yani geçen yıla göre 3 katı bu arada bu veriler.
1: Fransa'nın Marsilya kenti havalimanında da sıcaklık rekoru kırılmış. 1921'de hizmete giren Marine Ölçüm İstasyonu'nda ilk kez 40 derece eşiği aşılmış ve 40,5 derece ölçülmüş Marsilya'da ve Fransa'da sadece Paris'te, Marsilya'da, güneyde değil. Mesela Lyon'dan da çok ilginç bir sosyal medya mesajı okudum. Lyon'da yaşayan bir kişi diyor ki Mayıs ayından bu yana sonu gelmeyen sıcak hava dalgalarına maruz kalıyoruz. Artık bitkiler kurumuş vaziyette, yağmur yok, kuşlar açlık çekiyor. Şehir genel olarak ölmeye başladı diyor. Yani şehirdeki yaşam artık durmuş. Bu peş peşe gelen sıcak hava dalgaları ve bu şehirlerin bu sıcak hava dalgalarına göre bir mimariyle organize olmamış olması Avrupa'da bazı ülkelerde kent yaşamını artık felce uğratmış durumda.
0: Acaba göçü de tetikleyecek mi? Yani
1: Evet,
0: bunu merak
1: tersine
0: ediyorum.
1: belki de
0: Avrupa'da da
1: tersine bir göç yaşanacak
0: olabilir,
1: yani.
0: evet.
1: Veya daha kuzeye doğru
0: Kuzeye.
1: Avrupalılar kuzeye kaçmaya başlayacak artık. Yani
0: Nitekim İtalya'da da orman yangınları vardı.
1: evet, İtalya'da hem orman yangınları var. Bir de 10 gün kadar önce İtalya'nın kuzeyinde bir dağ geçidinde 1 Temmuz günü tabii kar yağışı vardı.
0: Çok enteresan.
1: Evet.
0: Yani gerçekten aşırı hava olaylarını görüyoruz aynı anda. Bu da iklim değişikliğinin yarattığı işte uçlarda olması, hani
1: Evet.
0: iklim değişikliğinin bu iklim üzerinde sıcaklıklar üzerinde işte uç noktalara götürdüğünün bir göstergesi. Şimdi İtalya'da da yangınlara havadan da müdahale ediliyor. Özellikle işte kuzeyinde var dedik. 5 Temmuz'dan beri bu orman yangınları devam ediyor. Sardinya Adası'nda da Makilik Alanı'nda bir yangın çıktı ve havadan söndürme çalışmaları başlatıldı. Siz de söylediniz, İspanya'da Endülüs bölgesindeki yangınlarda can kaybı 13'e yükseldi. Ve İtalya'nın Napoli kenti yakınlarında da, bakın kuzey diyorduk, hani şimdi güneyine baktığımızda da yine orman yangınları var. Sadece bir bölgeyle sınırlı değil, yani kuzeyinde,
1: Tabii.
0: güneyinde, her tarafta orman yangınları haberi veriyoruz. Napoli'deki yangına da yine havadan müdahale ediliyor. Ve buraya yakın Pozzuoli diye bir bölge daha var. Orada da araç galerisine sıçramış yangın. Böyle
1: Evet.
0: ormanlık alanın yanında galeriler var, araçlar var böyle açık otoparkta. Ve 40 araç yanmış bu orman yangınında. Alp dağlarındaki yangınlarda da 700 bin ağaç yok olmuş.
1: Yani dolayısıyla dünyayı daha da ısıtacak her türlü gelişmeyi
0: Evet.
1: yaşamaktayız, görmekteyiz. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'da önümüzdeki günlerde daha ölümcül durumlarla karşılaşılabileceği uyarısında bulunuyor. Portekiz'de 40 derecenin gayet üstünde sıcaklıkların ölçülmesi ihtimal dahilinde ve sen de biraz önce belirttin Batı Avrupa kayıtlardaki en sıcak Haziran ayını yaşamış. Daha önce deniz yüzeyi sıcaklığındaki artışı aktarmıştık geçen haftalarda. Bu defa da Batı Avrupa'daki kara yüzeyi sıcaklığına dair veriler açıklanmış.
0: Evet. Kara yüzey sıcaklığı 20,74 dereceyle 1991-2020 Haziran ayı ortalamasının 3,05 derece üzerinde.
1: 3,05 yani 3 derece çok ciddi bir
0: Tabii.
1: miktar.
0: Yani mesela uluslararası anlaşmalarda ne deniyordu? İşte bu
1: Tabii
0: sıcaklık
1: sıfır
0: artışını 2
1: besi
0: derecede tutalım
1: yani
0: falan.
1: 2 derecede
0: Hani
1: tutalım, yarım derece işte
0: tabii.
1: azaltalım gibi hesaplar yapılırken sadece Batı Avrupa'daki kara yüzeyi sıcaklığının 1991-2020 dönemine göre farkı bu yıl 3,3 derecenin üzerinde.
0: Çok yüksek. Yani
1: Evet.
0: hedeflenenden çok çok uzakta.
1: Evet.
0: Hani böyle 1 derece, 2 derece sanki küçük gibi tınlayabiliyor bazen, ama bunlar hani bakıldığında meteorolojik olarak çok ciddi farklar,
1: Sonuçlara yol açıyor.
0: ciddi sonuçlara yol açıyor. Ve ani ölümleri de beraberinde getirdi bu
1: Tabii.
0: aşırı sıcaklar. Fransa, Belçika ve Hollanda'da 3.700'den fazla ölüm var. Tüm Avrupa genelinde de 10.000 ölüm. Yani sıcaklarla, bu aşırı sıcaklarla ilişkili.
1: Daha onların şu ana kadarki çok kaba tahminler.
0: Evet.
1: Biraz daha vakit geçsin. Bu aşırı sıcaklara bağlı sağlık sorunları, işte serinlemek için derelere, göllere girenlerin hayatını
0: Evet.
1: kaybetmesiyle meydana gelen ölümler. Zaten Avrupa'nın nüfus istatistikleri geçen hafta açıklandı. Belki gelecek hafta onu konuşmamız güzel olur. Avrupa'da şu anda nüfus zaten halihazırda göçle ayakta duruyor. Yani
0: Evet.
1: doğum oranlarıyla değil,

0: göçle ayakta duran bir kıtada bir de bu sıcak hava dalgası belli ki demografiyi daha da alt üst edecek.
1: Sadece Avrupa değil aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yine Orta Batı, Güney ve Doğu kıyılarında da 20'den fazla eyalette aşırı sıcak hava dalgası etkisi altındaydı. Ama Avrupa'dan gelen bu röportajlar çok ilginç bence. Çünkü mesela klima krizi çıktı ya,
0: Evet.
1: insanlar hani bir evlere klima taktırmak çok ciddi belli koşullara bağlı. Hani belediyecilik gereği sanıyorum oradaki işte
0: Tabii
1: tarihi
0: ki.
1: evlerin
0: Kamu
1: dokusunun
0: binalarına da aynı
1: evet,
0: şekilde.
1: bozulmaması için. Buna rağmen yine klima stokları bitiyor ve insanlar mesela işte klimalı diye kütüphaneye geldim falan gibi
0: E
1: röportajlar
0: tabii.
1: veriyor. Klimalı alanlara gidiyorlar.
0: Bir de şimdi şu anda ciddi bir alarm durumu da var Avrupa'da. Neden? Çünkü Ukrayna-Rusya krizi başta olmak üzere çeşitli krizlerin yol açtığı enerji darboğazı Avrupa'da hep ısınma sorununu, kış mevsimi nasıl geçecek sorununu gündeme getiriyordu. Artık yaz mevsimi nasıl geçecek sorusu gündeme gelmeye başladı. Çünkü sıvılaştırılmış doğalgaz stoklarında Avrupa ciddi bir kriz içerisinde. Yani önümüzdeki yazın bu serinleme ihtiyacı, serinlemek için klima çalıştırma, elektrik harcama ihtiyacı kış için gereken doğalgaz stoklarının tamamen bitmesine yol açabilir ki Amerika Birleşik Devletleri dün itibariyle Hürmüz Boğazı'nda yeniden abluka uygulamaya başladığını açıkladı. Yani Avrupa'nın durumu giderek güçleşiyor.
1: Şimdi mesela Cezayir'de de yine orman yangınlarıyla mücadele ediyor ve aşırı sıcaklar etkili. Orada elektrik tüketimi tarihi zirveye çıkmış. Ülkenin tarihi
0: Evet.
1: zirvesinde. Bu da işte klima
0: Mesela
1: nedeniyle aslında.
0: Küba'da zaten Küba enerji krizi içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ablukası nedeniyle son 20 günde 2 defa tüm elektrik sistemi çökmüş. Yani 10 milyon kişi Küba'da zaten uzun gün içerisinde uzun saatler boyunca devam eden elektrik kesintileri vardı ama artık Kübalılar tamamen elektriksiz yaşamaya alışmış
1: Çok fena.
0: vaziyetteler.
1: Şimdi klima sorunu diyoruz. Hani farklı yollar arıyor dedik Avrupalılar. Dün farklı bir röportaja denk geldim. Orada da diyor ki ben işte serinlemek için geceleri yastık kılıfımı buzdolabına koyuyorum. Öyle serinliyorum diyor. Yani
0: İşte
1: artık böyle önlemlere mi diyeyim, çarelere
0: ne
1: başvuruluyor.
0: denir? İcatların anası ihtiyaçlardır
1: Evet
0: denir.
1: evet
0: Evet,
1: kesinlikle.
0: Avrupalılar da yeni icatlar bulmak zorunda kalacaklar.
1: Şimdi orman yangınları dedik ama bir anda daha farklı bir yangın da vardı. Bir eğlence mekanında çıkan yangın Tayland'ın başkenti Bangkok'ta. Bu yangında 30 kişi hayatını kaybetti. 600'den fazla kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının o mekandaki arka kısımda tuvaletlerde kaçmaya çalışırken alevlere maruz kaldığı belirtiliyor. Ve çıkış yolu bulamadıkları değerlendiriliyor. Yani
0: Yani
1: yangın çıkış yolu yokmuş bu mekanda.
0: bir de yaz mevsiminin gelmesiyle beraber genellikle bu tür endüstriyel tesislerde ya da eğlence mekanlarındaki yangın sayılarında da ciddi artış var. Geçtiğimiz hafta buna benzer kitlesel ölümlerin olduğu başka yangın haberleri de geldi haber merkezlerine.
1: Yani şimdi bu mekanlarda nasıl çıkış gösteren yönlendirme işaretleri olmaz? Nasıl ya da yangınla ilgili bir
0: Bunun
1: şey öngörülmez?
0: İsviçre'de
1: Doğru,
0: bile bir
1: İsviçre'de bile örneği
0: örneğine
1: vardı.
0: rastlandık. Yani gelişmiş bir Avrupa ülkesi, zengin bir Avrupa ülkesi olarak gösterilen bir ülkede yılbaşı gecesi yaşanan felakette çok sayıda genç hayatını kaybetti bir mekanda ki son derece sabıkalı olduğu o mekanın daha önce de defalarca kuralları çiğnediği ortaya çıkmıştı. Demek ki böyle bir durum
1: Her yerde
0: her
1: olabiliyor,
0: ülkede
1: evet.
0: bu tür yasaları çiğneyen vakalar
1: Maalesef
0: mevcut.
1: mevcut. Bu yangında 2005'ten bu yana Bangkok'un en ölümcül işte
0: Eğlence
1: eğlence
0: mi?
1: mekanı yangını olarak kayıtlara geçmiş
0: Evet.
1: maalesef. Şimdi bir yanda da hastalıklarla mücadele ediyor dünya. Yeni yeni şeyler çıkıyor. Tabii arada bize de tedirgin ediyor. Ebola vardı. Ebola'dan söz ediyorduk. Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nde kaynağı henüz belirlenemeyen Cyclospora parazitine bağlı vakalar tespit ediliyor. Bu vakaların arttığı tespit ediliyor. Michigan'da, Ohio'da 500'den fazla vaka tespit edildi.
0: 1500'den fazla.
1: 1500'den
0: Evet.
1: fazla. Hastalığın en belirgin belirtisi haftalar hatta aylar sürebilen şiddetli ishal. Yetkililer bu salgının kaynağını araştırıyor. Şu ana kadar bir can kaybı bildirilmedi fakat yani 1500'den fazla olması da ciddi bir rakam.
0: Yani Amerika Birleşik Devletleri

0: Devletleri gibi bir ülkede sağlık sisteminin nasıl bir çöküntü halinde olduğunu da aslında gösteren
1: Evet.
0: örneklerden bir tanesi bu.
1: Evet, yani orada sağlık sisteminde hakikaten böyle işte randevu alayım da gideyim de bilmem ne, öyle bir sağlık sistemi yok. Özel sağlık ve o özel sağlık sistemi de oldukça yani sosyoekonomik olarak güçlü olman gerekiyor ki orada sağlık hizmetinden
0: Evet,
1: yararlanabilesin.
0: keza Trump'ın birinci başkanlık döneminden sonra ikinci kez girdiği seçimi kaybetmesinde COVID-19 salgınını yönetememesi önemli rol oynamıştı. Bu sefer de bir parazite bağlı bir salgın var. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde de Ebola vakalarının sayısı 5.500'ün üzerine çıktı, bilinen diyelim.
1: Evet.
0: Can kaybı da 500'ün üzerinde.
1: Yani bilinen diyoruz çünkü hani orada hakikaten nüfusu bile tam olarak sayım olmadığı için bilemiyoruz. Hani bunlar ortalama rakamlar, sayılabilen ve tespit edilebilen vakalar. Buna rağmen 1500'ün üstüne çıkması yine oldukça tehlikeli.
0: Evet, bunları engellemek için de Dünya Sağlık Örgütü'nün veya diğer örgütlerin kapsamlı bir planı programı olduğuna dair de ben herhangi bir bilgiye
1: Ben
0: rastlamadım
1: de
0: bugüne
1: rastlamadım.
0: kadar.
1: Şimdi teknoloji başlığıyla biraz devam edelim. Çok pesimist gidiyordu radyo yayını. Şimdi teknolojide de bu sefer genelde yine pesimist haberler veriyoruz ama sanıyorum sizin bakış açınıza göre daha olumlu, daha iyimser gelişmeler de yaşanabiliyor. Şimdi işten çıkarmalar çok fazla olmuştu yapay
0: Evet.
1: zeka ile birlikte. Hatta Mayıs ayının verileri vardı. 88 bine ulaşmıştı Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka gerekçesiyle işten çıkarılan insanların sayısı. Fakat bir otomobil ne diyelim markasında yine belli bir uygulama yapılıyor. Yapay zeka ile işte ikame ediliyor insanlar. Kalite kontrol süreçlerinin hızlandırması hedefleniliyor bu ikame ile. Yani insanlar çıkartılıyor. Yapay zeka bu kalite kontrol sistemlerinde kullanılmaya başlanıyor. Fakat otomatik sistemlerin beklenen performansı gösterememesi üzerine yüzlerce deneyimli mühendis yeniden işe alınıyor.
0: Yani insanların her insan işini yapay zekanın gerçekleştiremeyeceğini gösteren güzel bir örnek bu.
1: Evet.
0: Kalite kontrol sistemlerinde insana geri dönmüş Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da ve ülkemizde de yaygın bir marka bunu
1: Evet.
0: yapan. Bu arada tabii Amazon, Anthropic, Microsoft, OpenAI gibi kuruluşlar da işini kaybedenlerin yeniden eğitilmesi için yapay zeka nedeniyle 1 milyar dolarlık bir fon oluşturmuşlar.
1: Yani burada insanlar robotlara karşı gibi bir savaş doğdu
0: Evet,
1: resmen
0: yani
1: yani.
0: şimdi tabii onlar hangi alanlarda eğitilecek? Yapay zeka kullanmayı mı öğrenecekler? Yapay zeka kullanmayı öğrenirlerse acaba gerçekten o kadar bir istihdam alanı var mı? Çünkü kimi bu alanda çalışanlar da diyorlar ki yapay zeka şirketleri ciddi biçimde zarar etmelerine rağmen sübvanse edilerek ayakta durmakta. Yani böyle bir çelişkiler dünyası var yapay zeka ve çevresinde gelişen.
1: Teknoloji sektöründeki toplam işten çıkarmalarda yılın 5 ayında geçen yıla göre %66 artmış.
0: Tabii.
1: Yani bu da enteresan.
0: Yani aslında enteresan değil, gidişata son derece uygun. Yine önümüzdeki haftalarda konuşuruz. Almanya'daki ve ülkemizdeki yaygın bir otomotiv fabrikası daha verimli sonuçlar alma gerekçesiyle 100 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar bu yalnızca bir dedikodu düzeyindeydi. Ancak hafta içerisinde söz konusu Alman otomotiv şirketinin yöneticilerinden biri bir şirket içi elektronik postada en az 50 bin kişinin işten çıkarılacağını duyuran bir paylaşım yapmış. Tabii ki bu insanlar işten çıkarılacak, 100 bin kişi işten çıkarılacak. Peki bunların yarattığı kayıp nasıl giderilecek? Belli ki yapay zekaya geçiş, otomasyona geçiş konusunda Çin Halk Cumhuriyeti ile rekabet etmek için bir takım adımlar planlanıyor. Ama tabii ki bakalım sendikalar buna nasıl reaksiyon gösterecek? O otomotiv firmasının başlıca hissedarları, çünkü bunların arasında bazı Alman eyalet yönetimleri de var. Bunlar bakalım bu girişimlere nasıl karşılık verecek? Senin dediğin yapay zeka ile insan arasındaki mücadele Almanya'da mesela siyaset arenasına taşınacak
1: Evet.
0: önümüzdeki dönemde.
1: Onları da yakından takip
0: Evet.
1: edeceğiz. Dünya AI'yı sınıflara sokmaya çalışırken Norveç tam tersini yapıyor. Bir de
0: Evet.
1: böyle bir haberimiz var.
0: Evet.
1: Neden? Çünkü yeni eğitim yılında Norveç bir müfredat yenileme

0: sistemine girdi diyelim. 6-13 yaş sınıflara AI kullanımı yasaklandı. Yok. 14-16 yaşta da sadece öğretmen gözetiminde kullanabilir öğrenciler. 17-19 yaşta da üniversite ve iş hayatı için sorumlu AI kullanımına teşvik ediliyor.
1: Evet.

0: akademik başarısı yeniden okuma yazmaya dönülmesi gerektiği konusunda
1: Yeniden abaküse dönüyoruz.
0: İskandinav ülkelerinde bir alarm zillerinin çalmasına neden oluyor.
1: Tabii 2024'te okullarda telefon yasağı ve 16 yaşın altına yönelik planlanan sosyal medya yasağının devam niteliğinde olarak değerlendirildi bu
0: Evet,
1: karar.
0: yani yaklaşık 25 yıl sosyal medya karşısında vaktini boşa geçiren dünya artık bu konuda bir takım adımlar atmaya başladı diyebiliriz. Özellikle akıllı telefonların hayata girmesiyle beraber bu sosyal medyanın, internetin daha mobilize bir hale gelmesinin pek de hayırlı sonuçlar getirmediğine hükümetler, devletler ikna olmuş durumda.
1: Ben de ikna oldum. Neyse ki ben de
0: Evet.
1: tuşlu telefona geçtim.
0: Evet. Yani hatta geçen hafta İngiliz The Telegraph gazetesinde şöyle bir haber vardı, ilginç. Rus askeri istihbarat servisi Hollanda'daki kapı zili kameralarını hacklemiş.
1: Aa, o hacklenebilen bir şey mi?
0: Evet,
1: Yani
0: hacklenebilen bir
1: işte.
0: şey çünkü Wi-Fi ile neticede çalışıyor. Peki bunu ne için kullanmışlar? Bu hacklenen kapı zili kameraları özellikle limanlar, deniz limanları ve hava limanlarıyla NATO üsleri arasındaki konutlarmış. Bunların kameralarından Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarını izliyormuş Rus askeri istihbaratı ve Hollanda'nın iki istihbarat servisinin iddiasına göre konuyu araştıran diyorlar ki bu durum sadece Hollanda ile sınırlı değil, Avrupa'daki diğer NATO üslerinin bulunduğu güzergahlarda da Rusya aynı şeyleri büyük ihtimalle gerçekleştirmiş. Kapı zili kameralarının hackleneceği boyutta gereksiz teknolojilere sahibiz.
1: Şu anda akışın,
0: Aydınlanma
1: evet yani aydınlanma yaşadım. Hakikaten bu radyonun da belki bu bölümünde en çarpıcı bilgisini verdiniz.
0: sonda finalde
1: Evet.
0: büyük bombayı patlattım ve veda ediyoruz.
1: Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Ali Şahin'e de çok teşekkürler. Ben Miray Önsal. Yarım saat boyunca Mehmet Kancı ile gündemin kıyısında kalan başka haberleri konuştuk. Haftaya Salı aynı saatte sizle olacağız. Başka Haberler Merkezi'nde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Başka Haberler Merkezi.

Bulandı artık, bir faydası yok. Çevremiz dağılmış, ortak paydası yok. Sevişenler mi gitti, yoksa bana mı öyle geldi? Oyuna devam ama eski havası yok. Bana biraz umut ver.

Ülke sarsılıyor ve umurunda değil. Umurunda olsa bile eski durumunda değil. Hep aranıyor ama bulunanlar cılız. Kerteniz oynamış eski konumunda değil. Bana biraz umut ver.

Başlasın. Savaşlar birbirine benzer, kazanan olmaz. Kazandığını sanma, kayıplarına bak biraz. Cebindekinin yarısını ödedin silahlara. Şimdi diyorsun ki yalnız barış adına bana biraz umut ver.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bireylerin birbirleriyle olan ilişkileri, konuşmaları, iletişim kavramını akla getirir. İletişim sözü, iletme işi demek olan iletimden gelmektedir. Örneğin şu anda biz TRT'nin program iletim sistemi ile huzurunuzda bulunuyoruz. TRT'nin stüdyoları, vericileri, yayın binaları program iletim sisteminin birer unsurudur. Bu sistemde bir iletim olabilmesi için gerekli unsurlardan biri iletidir. Sana bir mesaj gönderiyorum dediğimizde mesaj sözünün Fransızca olduğunu düşünmeyiz bile. Ama bu sözün Türkçe karşılığı iletidir. Mesaj ya da ileti nedir? Göndericinin alıcıya aktardığı bilginin kodlanmış hali. Buradaki kodlanmış kelimesi kafa karıştırabilir. Mesaj ya da ileti sayfalarca yazılmış bir mektup olabilir. Çok kısa bir telgraf olabilir. Bir fotoğraf, bir tablo veya emoji olabilir. Bir sayı ve hatta bir nokta bile olabilir. Kodlanmış sözü alıcının anlayabileceği her şeyi kapsar. Mesela şu anda ben bu programda size çeşitli iletiler gönderiyorum aslında. İletide ne gibi bilgiler verdiğiniz kadar bu bilgileri nasıl vermeniz gerektiği de çok önemlidir. Kendi mesleğimden, televizyon yayıncılığından bir örnek verecek olursak, Kaplıca'dan haber geçen iki muhabir düşünelim. Birinci muhabir, Kaplıca'ya gider, suyun derecesini, ne gibi hastalıklara şifa olduğunu, Kaplıca'nın kapasitesini yazar, görüntülerle birleştirip haberini yapmış olur. Diğer muhabir ise çok ilginç röportajlar yapar, havuza girer, orada yüzenlerle konuşur, bornozla dinlenirken Kaplıca'nın özelliklerini detaylı bilgilerle anlatır. Yüzlerce kanal seçeneği olan seyirciyi geçtiği habere bağlamayı başarır. Şimdi gelelim iletişime. Dedik ki, iletişimin olabilmesi için bir iletinin olması gerekir. Bir iletinin göndericiden alıcıya aktarılma sürecidir iletişim. Karşılıklı ileti aktarımıdır. Eskiden muhabere denirdi. Fransızlar buna komünikasyon der. İletişim kelimesi bulunmadan önce biz de komünikasyon derdik. Aslında haberleşmedir. Karşılıklı mesaj alışverişidir. Bu mesajlarda duygu, düşünce veya bilgiler aktarılır. Neyle? Her türlü yolla. Bir arkadaşınızla birine haber gönderirsiniz, bu da iletişimdir. Mektup yazarsınız, telgraf çekersiniz, internetten e-posta gönderirsiniz, kargodan posta gönderirsiniz, hatta yoldan geçene selam verirsiniz, birine gülümsersiniz.

0: özelliklerini fark eden insanoğlu, atı denetlemeye ve yönlendirmeye başladı. Onu tarımda, taşımacılıkta ve koşuda kullandı. Verdiği eğitim ve alışkanlıkla ona bir dil öğretti. "Hadi oğlum koş," dediğinde at koştu. Binici beden dilini doğru ve yerinde kullandığı sürece kamçı, mahmuz gibi araçlara gerek kalmaksızın at onun istediğini yaptı. İşte bu bazen sesle, bazen beden diliyle kurulan bir iletişimdir. İletişim sözlü ve sözsüz olarak bir bütündür. Anlamayla başlar, aktarmayla devam eder. İletişimin amacı karşılıklı paylaşım yoluyla bilgi, düşünce ve tutum ortaklığı oluşturmaktır. Ama bunun için belli bir eğitim de şarttır. Çünkü iletişim sürekli gelişir ve değişir. İnsanlar hayatları boyunca alışverişten ulaşıma, yakın ve uzak çevrelerine kadar iletişim içindedir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kas Hafızası.
1: Kas hafızasında bugün insanın yer çekimine meydan okuduğu en estetik atletizm branşlarından biri olan sırıkla atlamadan söz edeceğiz. Bir atletin esnek bir çubuk yardımıyla 6 metrenin üzerine tırmandığı bu branş, fizik kurallarının cesaretle birleştiği bir gövde gösterisidir. Sırıkla atlama dendiğinde söze bu sporu tek başına bir şölene dönüştüren Sergei Bubka ile başlamak gerekir. 1980'li ve 1990'lı yıllarda Bubka sırığı eline aldığında dünya sadece bir rekoru değil bir geleneği de izliyordu. Tam 35 kez dünya rekoru kıran Ukraynalı efsane çıtayı 6 metre 14 santime kadar taşıdı. O dönemde bu yüksekliğin insan için son sınırı olduğu düşünülse de yıllar sonra sahneye Armand Duplantis çıkacaktı. Bugün Duplantis, Bubka'nın sarsılmaz krallığını yıkmakla kalmadı, çıtayı deyim yerinde ise gökyüzüne doğru taşımaya devam etti. Duplantis atlarken sanki yer çekimi geçici olarak devre dışı kalıyordu. Öyle ki 6 metre 26 santime ulaşan rekorlarıyla limitlerin aslında nerede olduğunu kimsenin bilmediğini kanıtladı Duplantis. Kadınlar kategorisinde ise bu branşın zarafetini dünyaya kabul ettiren isim Yelena Isinbayeva'dır. 5 metre barajını aşan ilk atlet olarak kırdığı 5 metre 6 santimetrelik dünya rekoru yıllardır geçilemeyen bir kale gibi duruyor. Özetle sırıkla atlama bir sırığın yay gibi büküldüğü saniyede sporcunun kendi sınırlarını hatta insanlığın sınırlarını aşma arzusunu göğe fırlattığı o mucizevi anında ta kendisidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas Hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tRT.net.tr ve radyo.tRT.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş Mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 3.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın baba emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle Doha'ya gitti. Erdoğan, Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. FETÖ'yle mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin içeriden çökertilmek istendiğini söyledi. 15 Temmuz çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür dedi. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır uyarısı yaptı. MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı. İletişim Başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla başkent Ankara ve yurt genelinde çok sayıda etkinlik düzenliyor. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişi toplanacak. Etkinliklerde darbe girişimine karşı gösterilen direniş ve milli mücadele bir kez daha vurgulanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine katıldı. 15 Temmuz başarılı, başlı başına bir kahramanlık destanıdır dedi. Bakan Göktaş, 15 Temmuz'un hakikati hafızalara kazıyan bir tarih olduğunu söyledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında TRT'de anlamlı bir görsel şölen gerçekleştirildi. TRT yerleşkesinde bulunan kule, Türk bayrağının kırmızı-beyaz renkleriyle aydınlatıldı. Al bayrağın renkleriyle bezenen kule, milli birlik ve beraberlik iradesini simgeledi. CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları yargıya taşındı. Kurultay çağrısı yapılmadığı gerekçesiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurularak çağrı heyeti oluşturulması talep edildi. Özgür Özel ve ekibinin bu hamlesine CHP sözcüsü Müslüm Sarı tepki gösterdi. Kurultaya şaibe ulaştıranlar kurultay için çağrı yapar, arınıp gelenlerle tertemiz bir kurultay yapacağız dedi. 12. yargı paketinin genel kurul görüşmeleri başladı. Teklifle yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in şoförü İlker Çetin'in ifadesi ortaya çıktı. Çetin, dernek başkanı Haluk Levent'in kendi hesabı üzerinden para transferi yaptığını belirtti. MASAK raporlarında Çetin'in Yelizkaya'ya 210 milyon liranın üzerinde para gönderdiği tespit edildi. İlker Çetin ayrıca Levent'in talimatıyla aldığı nakit paraları ise Yelizkaya'nın hesabına yatırdığını söyledi. Çetin, Haluk Levent'in Kıbrıs